0: فَاعْلَمُوا اَيُّهَا الْاِخْوَانِ فَاِنَّ اَفْضَلَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَفْضَلَ الْهَدِي هَدْيُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ وَسَاحِبَهَا فِي النَّارِ فَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ
1: كَانَ فِي مَا اُعْطَى اللّٰهُ تَعَالَى Musa fil elbahi üşkür li veli valideyke ve ünsi'u leke fi ömrike atik müteellefu ve ünsi'u leke fi ömrike ve uhyike hayatan tayyibe ve ukallibuke ila hayrim minha. Sadaka Resulullah. Cabir Hazretlerinden rivayet edilmiş olan bu yeni hadis-i şerife geçtik şimdi. Burada ana fikir, ana babaya iyi muamele etmek, ona şükranda bulunmak, ana babaya hoş davranmak hususu anlatılıyor. Kâne fîmâ âtallâhu teâlâ Musa fil elbâh. Musa aleyhisselama levhaların içinde, vahiylerin o Tur dağında kendisine verilen efendim vahiylerin arasında şu hususta vardı. Üşkürlî vel valideyke. Bana ve ana babana şükret. Bana, yani Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor, bana ve ana babana şükret. Yani Allah'a ve ana babaya şükretmek emrolunuyor bu cümle ile. Bak Allah-u Teala Hazretleri ana babanın şanı, kadri ne kadar yüksek ki şükür edilmesini onlara tavsiye ediyor. Yani ona şükranda bulunmayı, küfranı nimette bulunmamayı, hoşça davranmayı tavsiye etmiş. Öyle olursa ne olur? Şükrederse ana babasına insan, teşekkür ederse, hoş davranırsa, senin bana çok hakkın geçti, küçükten büyüttün, emzirdin, baktın, temizledin, hastayken efendim gece uyumadın, salladın, uyuttun, uyandırdın. Neyse babam da işte çarşıdan kazandı, efendim uğraştı, didindi, kendisini yıprattı, bizi yetiştirdi. Ana babasına insan böyle şükran duyguları dolu olursa, öyle muamele ederse ne olur? Atikel müteellefu, sana senin hoşlanacağın, hoş gelecek şeyler gelir. Neler gelir? Sıhhat gelir vücuduna, evladına, ailene hayır gelir, çeşitli nimetler gelir, bereket gelir. Sonra ve ünsi uleke fi ömrüke, senin ömrünü tehir ederim, çabuk canını almam yani, ömrünü uzatırım. Nesi de yapmak, tehir etmek. İnne men nesi'u ziyadetun fil küfrü ayet-i kerimesine geçiyor, sonra riba-i nesi'e meselesi var. Ünsi evleke fi ömrüke. Ömrünü tehir ederim. Yani ecelini uzatırım. Ömrün daha uzun olur. Hemen şey yapma. Demek ki ana babaya hürmette, sevgide, saygıda ömrün bereketi de var. Ve o hike hayaten tayyibeten, seni güzel bir hayat ile yaşatırım. Hoş bir hayat ile yaşatırım. Bu hoş bir hayattan murat, insanın yaşayışının huzurlu olması manasında olabilir. Araplar bu hayatı tayyibe sözünü iyi kazanç manasında da kullanırlarmış. Yani kazancını da hoş ederim. Güzel para kazanırsın, rahat edersin manasına da alınabilir. Bundan maksat cennettir diyenler de var. Yani seni cennetime sokarım manasına. Ve ukallibüke ilâ hayrin minha, ve seni ben içinde bulunduğun halden daha iyi bir hale döndürürüm diye Musa aleyhisselama vahyedilen levhaların içinde bu cümleler yazılıymış. Peki Musa aleyhisselama yazıldığı kat'i ise, Peygamber Efendimiz de bize hadis-i şerifinde bildirmişse ne gerekir? Demek ki doğrudur. Allah-u Teala Hazretleri'nin rızasına uygundur. Tahrife uğramamıştır. Hristiyanların, Yahudilerin hani bazı şeyler, cümleleri değiştirme gibi bir durum bahis konusu değildir. O zaman o emre uyması lazım. Zaten bizim şeyimizde de, Kur'an-ı Kerim'imizde de Allah-u Teala Hazretleri bize bildirmiştir ki ve وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ biz insanoğluna ana babasını tavsiye ettik. Yani aman anana babana iyi bak, kolla gözet tarzında buyurduk. Ana babasına bakmasını buyurdu. حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ annesi onu sıkıntı üzerine sıkıntılar çekerek nasıl taşıdı? Sonra 2 sene kadar emzirdi. Ondan sonra da çeşitli sıkıntıları çekti, büyüttü. Onun için anne babaya iyi davranması lazım Müslümanın. Anne babaya iyi davranmaya bir valideyn derler. Öyle davranan kimseye de ber derler. Ve kâne berren bi valideyhi. Ana babasına itaatliydi diye şey yapılır. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize ana babasına hoş davranmak, onlara hürmet etmek ve onların rızasını kazanmak nimetini ihsan eylesin. Amin. Şimdi gelelim bir Allah'ın affıyla efendim ilgili, affı mağfiret etmesiyle ilgili uzunca bir hadisi şerife. Uzun boylu baştan sona okumayayım, cümle cümle okuyup izahına geçeyim. Ana fikri Allah'ın kullarının günahlarını bağışlayacağına, suçlu da olsa, günahı çok da olsa bağışlayabileceğine, dairdir ki buna dair bu fikrin doğruluğuna dair şu ayeti kerime var. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Ey nefislerine günah işleyip de tehlike getirmek suretiyle zulmetmiş olan kullarım. Yani ey günahkarlar. La taknetu bir rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Günah işledik diye Allah bizi affetmez diye Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnna Allah'a yagfirü zünube cemi'a. Allah-u Teala Hazretleri günahları toptan affediverir. İnnehu huvel gafurur rahim. O çünkü çok mağfiret edicidir. Çok merhametlidir, şefkatlidir kullarına karşı. Affedebilir. Sakın ümitsizliğe düşmeyin. Bu ayet kelimeden dolayı bir insan Allah beni artık affetmez. Mümkün değil. Muhakkak ben cehennemlikim diye düşünse, böyle bir kanaate saplansa günaha girer. Ümidi kesmeyecek. Ümit kesmek yok Allah-u Teala Hazretlerinden. Şimdi bu ana fikri gösteren bir hadiseyi Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte bize nakledecek. O ana fikri hatırınızda tutarak dinleyin. Kâne racülânü fî beni İsrail'e mütevâhiyen. Beni İsrail zamanında, yani Yahudiler zamanında, Hazreti İsa'dan evvelki ümmette, o zaman Beni İsrail'de iki adam vardı. Birbirleriyle arkadaşlıkları vardı. Dostlardı, tanışıklardı birbirleriyle. Ve kâne ahaduhuma müznibun vel âkharu müştehidun. Bunlardan bir tanesi günahkardı. Suçlu, günahkar bir kimseydi. Bir tanesi de müştehid idi. Yani hayırlı işleri yapmaya gayretli bir kimseydi. İbadet ediyor durumundaydı. Gayretli bir kimseydi. Birisi günahkardı, birisi iyi ameller işlemeye gayretliydi. Müştehidun fil ibadeti, ibadette gayretliydi. Ve kâne lâ yezâlül müştehidü yerel âhara alezzenbi feyekûlü eksir. Daima bu ibadetlere gayretli olan ötekisinin günah üstünde görüyor ve ona bırak bu işi, vazgeç, çek elini diye söylüyordu gördükçe. Fevecedehu yevmen alezzenbi fekâle lehu aksır. Yine onu bir gün suç işlerken gördü. Yapma, çek elini, bırak, vazgeç diye yine söyledi. O zaman o suçlu dedi ki hallini ve Rabbi, beni Rabbimle baş başa bırak. Ebu ihte aleyye rakiben, sen benim başıma muhafız mı, kontrolör mü gönderirdin? Bırak beni Mevlam ile baş başa dedi. Onun üzerine dikkat edin. Fekâle, yani o gayretli olan, biraz ibadeti çokça olan, dedi ki vallahi la yagfirullah leke, yemin ederim ki Allah seni mağfiret eder, görünüyor ya, ona vallahi la yagfirullah leke, Allah seni affetmez, affetmeyecek dedi. Böyle yeminle söyledi. Ev la yudhilukallahul cennet, veyahut da şöyle dedi, Allah seni cennete sokmayacak, sokmaz diye böyle yeminle böyle söyledi. Fe kabada ruhahuma, veyahut fe kubida ruhuhuma. Her ikisinin de ruhları kabzolundu. Yani vefat oldu. Vefat ettiler. Ahirete göçtüler. Feştema'a inde Rabbil alemin. Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna cem oldular. Yani huzur-u izzete, Rabbul izzete çıktılar. Hesap var ya, Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna çıktılar. Fekâle lihazel müştehid. Allah-u Teala Hazretleri o ibadette gayretli olan kimseye dedi ki ekünte bi alimen, sen beni biliyor musun? Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor. Sen beni biliyor musun? Evkünte ala ma yedi kadiren, benim elimdeki şeye sen mi kadirsin? Yani kimi affı mağfiret edeceğini sen mi tayin edeceksin? Bana mahsus olan o işi sen mi tayin edeceksin? Diye hitap eyledi o zata. Ve kâle lil müznibi, günahkara da dedi ki izheb, git, fethülil cennete bir rahmeti, benim rahmetimle cennete gir dedi günahkara. Ve kâle lil âkari, ötekisine de izhebu bihi ilen nâri, bunu da cehenneme götürün dedi. Şimdi hadis-i şerif böyle. Bunun biraz tabii izahını yapmamız lazım. Şimdi bu şahıs ibadet etmekteydi ama ne yaptı? O kimseye seni Allah cennete sokmayacak diye yemin etti. Allah onu cennete soktu, bunu cehenneme buyurdu. Şimdi bunun izahı nedir? Bunun izahı şudur ki, ibadetin tehlikesi insanın ibadetini bir şey sanmasıdır. Hani biz şimdi namaz kıldık, Kur'an okuyoruz, oruç tutuyoruz filan. Bu güzel bir şey. Allah kabul eylesin, sevaplarına vesile etsin ama bizi cehennemden kurtarıp da öyle ahiretin o hadsiz hesapsız kazancına yetiştiremez. Kafi değil. Şimdi siz dünyadaki bir adama deseniz ki ben size bir ay oruç tutayım, akşamları yemek yiyeyim, gündüz yemeyeyim. Yalnız Boğaz içindeki, şu Yeniköy'deki, şu sahildeki şu üç katlı güzel yalıyı bana ver. Verir mi adam? Bana ne der yani, sen bir ay aç kalmışsın. Ne olacak yani? O yalı, o yalının bedeli nerede? O Boğaz içindeki, o Yeniköy'deki o güzel yalının bedeli nerede? Senin şu yaptığın basit iş nerede? Hiç o ona denk olur mu? Şimdi bizim ibadetlerimiz böyledir. Bu misal gibidir. Yani biz bir şeyler yapıyoruz. Hiç yapmamış gibi değil ama kıymeti yoktur netice itibariyle. O yalıyı almaya, o arabayı almaya yetmediği gibi o paraların, bizim de cenneti kazanmamız mümkün değil. Cennetin nimetleri bunlara da benzemez. Hadsiz hesapsızdır. Onun için bizim o cenneti öyle ibadetimizle kazanmamız, bedeliyle satın almamız muhaldir, imkansızdır. Peki nasıl gireceğiz cennete? Allah arzımızı çoka sayacak, lütfuyla, keremiyle bizi cennetine sokacak. Yoksa hak edip de girmemiz mümkün değil, bedelini ödeyemeyiz. Mümkün değil. İnsan bunu bilecek. Rızkı Allah veriyor sana. Akşam biliyorsun sofrada kaç çeşit yemek olacak, oruç tutuyorsun. Sıhhati Allah veriyor sana. İlmi, fikri, gücü, kuvveti, her şeyi Allah veriyor. Sen ondan bir miktarını, Allah sana 100 bin lira para veriyor, çıkartıp 10 lirasını fakire verdiğin zaman şahin gibi havalarda uçuyorsun, yerlere inmiyorsun. Allah-u Teala verdi zaten, köpüğü Allah-u Teala Hazretleri. Yani yaptığımız ibadetleri görmemize lüzum yoktur. Onları bir şey sanmamıza lüzum yoktur. İnsan ibadetini görürse gurura kapılır. Ben iyi hoş adamım, benim gibiyse şöyle etrafta pek görünmez, dünyada bir tane gibiyim galiba filan demeye başlar. O zaman hayırlardan kesilir, hayırları yapmaz. İnsanın boynu bükük olacak, kalbi ezik olacak, yüreği yanık olacak, hatalı olduğunu idrak edecek, devamlı çalışacak ki hayırlı haricler olsun. Öyle burnu büyük oldu mu, kibre ucuba düştü mü, kendini beğendi mi, o zaman felaketten felakete sürüklenir. Bizatihi Allah-u Teala Hazretleri de kibri ve ucubu sevmez. Bir insan kibirlendi mi, ucub sahibi oldu mu yani, kendini beğendi mi, ben emsalsiz bir insanım filan gibi, Allah sevmez. Men tevada'a rafa'a. Tevazu gösterene, boyun büküp mütevazı hareket edene Allah mertebe verir, yükseltir onu. Böbürlenene, kibirlenene de aşağı in. Kah iken perişan eder. Ötekisini de efendim aşağıdan çıkartır. Çobanken şey yapar, padişah yapar, vezir yapar. Tevazuyu sever, kibri sevmez. Şimdi biz ibadetimizden dolayı kibirlenirsek, zaten ibadetin bedeli bedel olarak mühim değil. Sembolik bir manası var. Allah o sembolik manadan dolayı bizi cennete lütfuyla sokarsa sokacak. Bir de böbürlenirsek onun üstüne, o zaman iflah olmaz. O zaman çok zararlar ederiz. Sonra bir ikinci nokta var. Bir insana doğrudan doğruya şu hatayı yapma ders, öyle zaman olur ki inadına yapar. Şimdi bizim arkadaşlardan birisi televizyonda çıkmış konuşmuş. Birisi dinliyormuş televizyonda. Çok hoşuna gitmiş konuşması da, demiş ki şu adamın hatırı için oruç tutacağım bu sene demiş. Tabii oruç Allah'ın için tutulur yani, onun bunun hatırı için tutulmaz ama güzel söyleyince bak tutacağım diyor. Yine bir başkası dolmuş kuyruğuna girmiş, minibüse binecek, akşamüstü evine gidecek. Minareden bir güzel sesli müezzin yanık yanık ezan okuyunca şu ezana dayanamadım demiş. Kuyruktan çıkmış gitmiş namaz kılma. Güzel olunca bak hoş tesir yapıyor. Aksine bazen sert söylersin, yapacaktım ama sana inat yapmıyorum dermişsin. Sana inat yapmıyorsa, sana inat etmiyor, kendisine inat ediyor, yazık ediyor, günah işliyor ama işte sana da bir vebal gelebilir. Çünkü bir insanı kışkırttın, daha kötülüğe ittin. Onun için emri maruf nehi münker zordur. Yani dobra dobra nasılsın kör kadı dediğin zaman adamın gözü kör de olsa kızar. Ha benim gözüm kör, normal bir şey söyledi demez. Vay bana niçin kör dedi der, kızar. Sen niye kusurlusun dedin mi, bu kendi kusurunu düşünmez, sende daha beter kusur var der. Sen kendini ne sanıyorsun? Canım benim kusurumu ben inkar et. Olsun der, bilmem bak açar gözünü, ağzını, yumar gözünü. Bir çeşit şey söylersen. Neden? Sen onun kalbini kırdın, yaraladın. O da hücum ediyor sana. Nefsi harekete geçiyor. İşte bu emri maruf ekelde nefisleri harekete geçirmeden hakkı söyleyip de hakkı yaptırmak kolay bir şey değildir. Yani o irşat meselesi kolayca elde edilen bir şey değildir. Öyle yapmazsa bir adamın şaşırtmasına, sapıtmasına da vesile olabilirsen o da daha da zararlı olabilir. İşte bu zat iki bu söylediğimiz hataları yapmış gibi. Yani bir kere kendi ibadetine mağrur olmuş. Efendim ikincisi emr-i marufu usulüyle yapmamış. Karşı tarafı tahrik etmiş. Bir üçüncü husus vardır ki onu da muhakkak söylememiz lazım. Günah. Günah dediğimiz şeyi biliyoruz. Hani şunu öldürmek günahtır. Yalan söylemek günahtır. İşte şuraya bakma günahtır diyoruz. Günah efendim yapan için bir belalı iştir, çok zararı vardır. Bir, başkasına da zarar dokunan bir muzur varlıktır günah. Başkasına zararı nasıl dokunur? İşleyenden başkasına nasıl dokunur? Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz bildiriyor. Günah işleyen kimseyi eğer bir başkası söylerse, gıybetini yaparsa, ya falanca adam var ya, geçen gün işte şu kabahati yapıyordu, gördüm, ne kadar fena, ne kadar üzüldüm ya.

bak bak bilmem ne gıybetini yaptı. Gıybet etti mi esime. Ve in yüzdâbehu esime. Günahkârı gıybet etti mi günaha girer insan. Bak o günahı yaptı, günaha girdi, sen de söyledin günaha, gir, bir böyle zararı var. Ve in rabiye bihi şâreke. Eğer o günaha razı olursa, yani doğru yapmış, iyi, hoş, ben olsam ben de yapardım gibi. Kalbi ona razı gelirse o günaha, şâreke bu. Allah onu ona ortak eder. Ve in ayyerahu üptüliye bihi. Üçüncü mazarratı da şudur ki günahın. Ayıplarsan, şu adam ne kadar fena yaptı, vah vah, tuh tuh, hiç böyle şey yapılır mı diye ayıplarsan, üptüliye bihi, ayıplayan kimse o günaha müptela olur. Allah ayıplayana o günahı yaptırtır. Hiç ayıplama gelmez. Yani günah belalı buzur bir şeydir. Zararlı bir şeydir. Radyoaktif madde gibidir yani. Her tarafa böyle belası saçılır. Onun için ne yapacağız o zaman? Günahkara dua edeceğiz. Allah ıslah eylesin. Allah cümlemizi korusun böyle afetlerden, günahlardan filan diyeceğiz. Şimdi günahkara tepeden bakarsan, günahını ayıplarsan başına geliyor. Burada da bir tepeden bakma hadisesi de var. Günahkarı ayıplıyor, efendim sert şekilde söylüyor, kendi ibadetine mağrur oluyor. Onun için bu fena akıbete uğramış. Bu hadisi şeriften ki, bu hadisi şerifi Ahmed İbni Hanbel ve Ebu Davud, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten nakletmiştir. Efendim şeydir, yani hadis olarak isnadında bir şey yok, bir kusur yoktur. Tamam bir hadis-i şeriftir. Bundan çıkacak ders şudur ki, günahkar mahzun olsun ama meyus olmasın. Günahına üzülsün ama ümit kesmesin. Tevbe etsin, istiğfar etsin, çalışsın, uğraşsın, hayra hasenata girişsin, Allah affedebilir. Biz günahkarı ayıplayıp, hordayıp tepesine çıkmayalım. Emr-i marufu usulüce yapalım, kendi ibadetimize mağrur olmayalım. Bilmiyoruz ki ibadetimizi Allah kabul edecek mi etmeyecek. Etmedim derse kime müracaat edersin? Zaten diyecek kusuru var derse. Ben senin namazını kabul etmedim. Sen güya namaz kıldın, aklın ticarethanemdeydi derse. Doğru buyurdun yarabbi diyeceğiz. Boynumuzu bükeceğiz. Allah-u Teala Hazretleri kullarına zulmetmiyor. Onun için haddimizi bilelim. İbadetlerimize mağrur olmayalım. Efendim müzrip günahkar kullara da biraz şefkatlice bir tedavi yoluna girişelim. Onlara tepeden bakıp Allah seni affetmez filan diye. Bir de burada yemin etmiş. Vallahi la yagfirullahu leke. Allah seni mağfiret etmez diye yemin etmiş. Oradan cezalanıyor. Sözümüze, sohbetimize dikkat edeceğiz. Bizim ibadetlerimiz bizi kurtarmaz. Daima halimize, hareketimize bakacağız. Allah'ın azabına uğramaktan korkacağız. Rahmetini ümit edeceğiz. Yolunca yürümeye bu emaneti arızalandırmadan, takatlamadan sahibine sağlamca teslime gayret edeceğiz. Allah cümlemize kendisine has halis kulluk etmekte, kendisini zikretmekte, kendisinin nimetlerine şükretmekte yardımcı olsun cümlemize. Fatiha-i Şerife, Mahal Besmele.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı haç ve umredir.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzüm ve meyveler bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kudretli bir lamba gibidir.

0: lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun zeytinin parlak yağı kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı parıl parıl aydınlıktır. Allah dilediği, layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?
2: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation, the program Tell Me About Islam is about to begin.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 18'i dinlediniz. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bu hac kendisine farz olacak niteliklere kavuştuğu zaman ilk fırsatta gitmek en eftali. Ama bir de şimdi bugünümüzde bir problem tabiatıyla, çok büyük bir problem elinde değildi. Çünkü hastalıkta gidemediği zaman sorumluluk düşüyor. Yol emniyeti olmadığı zaman sorumluluk düşüyor. Onlardan vebal kalkıyor. Çünkü haccın sıhhatinin şartları var. Bir de edasının şartları var. Kitaplarımızda öyle derler. Yani sıhhatinin şartları namazın şartları gibi. Namazdan önceki olması gereken gibi. İşte maddi imkan, sağlık, yol emniyeti vesaire gibi hususlar. Bunlar olmayınca tabiatıyla insanlar da sorumlu olmazlar. Eline gelmiş. Dolayısıyla da o ama bu imkanlar varken hiçbirine tevessül etmeyen insanlar da sorumlu olarak dünyadan ayrılmış olurlar.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.

Allah'ım, bedenime afiyet ver. Allah'ım, kulağıma afiyet ver. Allah'ım, gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Beytullah etrafındaki tavaf namaz gibidir. Ancak bunda konuşabilirsiniz. Öyleyse kim tavaf sırasında konuşursa sadece hayır konuşsun.

güzel ev, Allah'ın en mukaddes evi Beytullah, yani Kabe-i Müşerefe ve onun çevresindeki Mescid-i Haram dediğimiz Mekke'nin mübarek kutsal mescidi. Bunları imar etmekten maksat, mescitleri imar etmekten maksat taşı taş üstüne koyup bina etmek değil. Zaten mevcut olan mescidi içine girip ibadetle şenlendirmek demek. Demek ki insan Allah'ın hangi evine gitse, içeri besmele çekerek girse duası var. Biliyorsunuz sağ ayağıyla girecek, efendim salatü selam getirecek, efendim Allah'tan hayırlar, rahmet isteyecek. Böyle bir mescide girse ne yapmış oluyor? Orayı imar etmiş oluyor. Manevi bakımdan mamur hale getirmiş oluyor, şenlendirmiş oluyor. Allah'ın çok sevdiği bir iş yapmış oluyor. Tabii Allah'ın evinin de misafiri olmuş oluyor. Türkiye'de olsun, başka bir diyarda olsun, Allah'ın beytine, evine giden bir ibadet eden, namaz kılan kimse, içeri giren kimse ne olmuş oluyor? Allah'ın misafiri oluyor ve her misafire ev sahibi ikramda bulunur. Bu bir töredir. Güzel bir töredir. Ev sahipleri misafirlere ikram ederler. Efendim, bu onların şanındandır. Tabi Allah-u Teala Hazretleri de evlerine, mescitlerine, ibadethanelerine, kendisine ibadet edilen bu güzel mukaddes yerlere gelenleri de misafirim diye taltif buyurduğuna göre, duyufur rahman dediğine göre, merhabem biz duyufur rahman, ey Rahman'ın misafirleri hoş geldiniz diye efendim böyle yolları, yazılar yazılmış olduğuna göre ev sahibi misafire ikram edecek. Tabii şeker, limonata, çay vesaire maddi ikramları oluyor ev sahiplerinin. Hanımlar hazırlanıyorlar günlerinde kendilerine gelen kimselere, efendim nice nice hediyeler, kekler, pastalar, börekler, çörekler sunuyorlar. Allah-u Teala Hazretleri de kendi evine gelenlere mükafatta bulunacak. Bu müjde tabii şeylere, evlerini şenlendiren, evlerine, mescitlerine gelip oralarda ibadet ve taatle meşgul olanlara.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Akrem Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akrem Mobil hattımız 501-630-3030.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
1: أعوذ بالله

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayte ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîm allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي

0: ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel mağrib اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

0: Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve'l-thalci ve'l-barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisîne lehud dîne ve lev kerihel kâfirûn.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallahu mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار
1: اللهم beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: اللهم senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi'l esmaul husna fed'uhu biha.
1: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem inne lillahi tis'aten ve tis'in esmen mi'aten illa vâhide men ahsâhâ dehalel cennâ.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki, bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Er-Rahmanur-Rahîmü'l-Melikü'l-Kuddûsü's-Selâm. El-Mü'minü'l-Muheymin'ü'l-Azîzü'l-Cebbârü'l-Mutekebbir. El-Hâliku'l-Bâri'ü'l-Musavvir. El-Gaffârü'l-Kahhârü'l-Vehhâbü'r-Razzâkü'l-Fettâhü'l-Alîmü'l-Kâbid. El-Bâsıtü'l-Hâfidü'r-Râfi'ü'l-Mu'izz. El-Müzillü's-Semî'ü'l-Basîrü'l-Hakemü'l-Adl. El-Latîfü'l-Habîrü'l-Halîmü'l-Azîmü'l-Gafûrü'l-Şekûrü'l-Alî. El-Kabîrü'l-Hafîzü'l-Mukîtü'l-Hasîbü'l-Celîlü'l-Kerîmü'l-Rakîb. المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbaha'l mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadha'l yawm fathahu ve nasrahu ve nuruhu ve barakatuhu ve hudahu ve a'udhu bika min sharri ma fihi ve sharri ma ba'dahu.
1: Kainatın idaresinin onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel fakr. وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي ف۪ي سَب۪يلِكِ
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة

0: الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkeh.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dunya vel-âhireh. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allahım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك.

0: والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım! Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insan

0: İnsanların kalbine vesvese verip durur. Hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İbn Abbas radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şu sözünü rivayet etmiştir. Hac yapmak isteyen acele davransın.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğreti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur: İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac ayetleri kendisine inince buyurdu ki ya eyyühen nas kad faradallahu aleykümül hacce fehaccu. Ey insanlar, Allah size şu anda haccı farz etmiş bulunuyor. Binaenaleyh bu vazifeyi yapınız, hac ediniz. Hac kelime olarak ziyaret demek. Yani hac yapmak demek Allah'ın yeryüzündeki en mübarek ibadethanesi, en eski ibadethanesi. Hazreti Adem zamanından beri efendim ibadet yeri olan Kabe-i Müşerrefe'yi usulüne uygun olarak efendim belli adabına riayet ederek, ihramlanarak efendim ve belli bir zamanda yapılan ziyaret.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, hacı Kabe'de son tavafını yaptığı zaman, annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınır.

0: Server Yayınları Dua Kitabı yenilendi. Duayla başlarız her güne. Duayla bereketlenir, anlam bulur hayatımız. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden seçilen duaların yer aldığı Evrad-ı Şerife Dua Kitabı, yenilenen tercümesi ve şık cildiyle yeniden istifadenize sunuldu. Bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Server Yayınları, bilgi kaynağınız.
1: Akra, reklam.

Rabbimizin arzu ettiği ve razı olduğu gibi pek çok. Lekesiz ve bereket üzerine bereket getiren hamd ile Allah'a hamd ederim.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
3: sorunun sorularını cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirget de.

veren el ile alan el. Yed-ül-ya veren el demek. Hayrun hayırlıdır. Min yed-ül-süfya alan el. Alıcıdan verici hayırlıdır. Öyleyse sen de sırayla başla. Akraba-ı taallikatından önceden kimlere vermek lazım geliyorsa bunları ihmal etme. Evvela onlardan başla. Onları hakkını ver. Ondan sonra kalanı varsa onu da dışarıya ver. Bunu müstesna bir fikirle Allah'ın el hayırlıdır diyen de olmuş.

Ya Allah muhafaza etsin. Büyük bir afat. Büyük bir afat. Bunu onun için şirkten saymışlardır. Şirk, de çok fena bir mevki vardır. Şirkten Cenab-ı Hak her günahı affediyor da şirki affetmiyor. Onun için şirkten uzak kalmak için en ufağını esir yani en azı. En azı bir riya, riyakarlık yani. Gösteriş, ne derse. İçinin dışına uymaması. Bunu şirkten saymışlar. Bu innemen ada evliya Allah. Ada adavetten. Her kimse, her kim olursa olsun yani Allahu Teala'nın velilerinden bir veliye. Kimdir Allahu Teala'nın velisi? Damgası yok. Her mümin Allah'ın velisidir. Allah'ın velisi olmasa ona iman nasip etmez Cenab-ı Hak. İman etmiş, amel-i salih de var. Bu Allah'ın velisidir. Biri ittikası olursa demek alakalı. Şimdi bu Allah'ın velilerinden birisine kızmış. Adalet var. Bunun mukabili fakat barazallaha bil muharebe. Allah Celle ve Ala ile harp ilan eden adama benzer bununla. Allah Teala'nın velilerinden bir veliye adavet etmek, Allah Celle ve Ala ile muharebeye çıkmak. Ne kadar acı bir şeydir yani. Şimdi Allah'ın bilim sahipleri başta. Bilim sahipleri Allah'ın velisi olmazsa başka kimse veli olamaz. Şimdi ulemaya karşı bir insanın hatasız bir şey olmaz. Peygamberlere bile bir rızadan oldu değil mi ya? Peygamberlere de bir rızadan olduğuna göre elbette din adamlarına da bir rızada çıkmaz. Fakat kendini bilen bunu yapmaz. Kusuru var. Bırak Allah'a senin kusurun yok mu? Senin kusurun yok mu? Sen de Müslüman değilsin. Sendeki kusur nasılsa onda da bir, o da melek değil ki. Onda da kusur var. Binaenle fakat ma razallaha bil muharrar. Şimdi onun için وَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْأَبْرَارَ الْاَخْفِيَاءَ الْاَتْقِيَاءَ Şimdi Allah Teala bu velilerin içerisinde bir veli var ki herkes biliyor onu. Bu adam Allah'ın velisidir. Niçin? Günahtan son derece korkar. Günah işlemez. İbadetleri yerinde yapar. Haramdan korkar. Yalandan korkar. Herkes o Allah'ın velisidir. Bunu herkes bilir. Ha, bu öyle değil. Allah öyle velileri sever ki Ebra, Ekfiya, saklı, kimse bilmiyor onu. Etkiya, Allah'tan korktuğunu da kimse bilmiyor. Karışmıyor insanların içine yani. İnsanların içine karışmadıkları için insanlar da onu sanmıyorlar. Öyle ki, اَلَّذِينِ اِذَا غَابُوا İptiler buradan Mekke'ye gitti, başka yere gitti. لَمْ يُفْتَقَدُوا Kimse demez ki Ahmet Bey nerede, Mehmet Bey nerede, filan hacı nerede, filan hoca nerede, hiç. Kimsenin aklına şey olmaz yani. Aramazlar. Çünkü bilmeyen bir adam. Kimseyle demek şey yapmamış. Ünsiyeti yoktan sormuş kendini insanlara. Şöhretsiz. Ve yine havalı aramızda oturuyor. Hazır. Lem yud'av ve lem yurrafu. Ne bu akşam bize sofraya gelin, çorbaya gelin diyen olduğuna. Ne de nasılsın hali hatırın diyen olur. Kimse anlamaz, bilmez, sormaz. Ama gulubuhum, bu gizli olan adamların kalpleri, kimse onlara iltifat etmiyor yani, kıymet vermiyor. İşte hallerinin bu şeysinden, zayıfliğinden, perişanlıklarından, ne nasıl söylersin artık. Bundan dolayı onlar kimse iltifat etmiyor. Gulubuhum, nasabihul hüda, hidayet kaynağıdır onların. Kalpleri, hidayet ışığı, kaynağı. Oradan ziya saçarlar etrafa, hidayet saçarlar etrafa. Ama öyleyken yahrucune min kullu gabra'a muzlime. Fakat bunların yerlerini de görseniz hiç iltifat etmezsiniz. Böyle apartmanları yok. Efendim dayamaları, döşemeleri yok. Kaz tatlak içerisinde kapkarandık. Işıkları da yok. Böyle bir alemde yaşıyorlar. Dünyaya yani iltifatları yok. Dünya ziynetine katiyen meyletmemişler ve meydanda vermemişler kendilerine. Kendilerini Allah'a vermişler. Allah'a verdikleri için ne üstlerine başlarına bakıyorlar, ne yaptıkları, kattıkları yerlerine bakıyorlar. Fakat Allah-u Teala bunları çok seviyor. يُحِبُّ الْاَبْرَارَ الْاَخْفِيَا الْاَتْقِيَا اِنَّ اَبَرَّ الْبِرْ اَنْ يَطْلَ الرَّجُلُ اَهْلَ الْبُدِّ اَب۪يهِ بَعْدَ اَنْ يُوَلَّ الْاَبْ Bu da Müslüman Hazretlerinden icra verdi. Bir, iyilik, ihsan, yardım. En bunun iyisi, iyi iyilik. Kişi

babasının sevdiğine. Kişi, babası ölmüş. Ama babasının dostuymuş bu adam. Babasının dostu olan adama babası öldükten sonra ikramı ihsanıdır. En güzel iyilik ihsan, kişinin babası öldükten sonra babasının dostlarını bırakmaması. Onları hem gibi ziyaret etmesi, yardıma muhtaçlarsa yardımda bulunmaları ikram ihsanıdır. Bu hadisi Abdullah bin Dinar Hazretleri şöyle naklediyor. Hazreti İbn Ömer radıyallahu anh, Mekke'den çıkmış, bir merkebi varmış, gidiyor onunla, ara sıra da biner düştü bunlar kendine böyle gezmeye giderken filan. Yerinde başında onların büyük sarıkları olarak güneşten kendilerini korur, her zaman için iyi bir şey. Bununla beraber gidiyor. Yolda bir Arabi'ye rast gelmiş, tanımış adamı. Sen filan filan mısın, filan oğlu filan mısın demiş. Evet demiş adam, babasının dostu olan bir adam. Hemen merkebinden inmiş, merkebin adama buyurun demiş, başındaki o sarığı da çıkarmış, onu da onun başına dolamış, buyurun demiş. Bir, bunu da başına beraber gideceğin yere git demişler. Yanındaki bazı eshab demişler ki, gafarallahu aleyh, affedin, muhafettin, sana bu merkep de lazım, başına bu şey de lazım sana, sen ne yaptın böyle? Hem merkebi verdin, hem de bir de başındakini çıkardın. Yani ihtiyaç bir şemsiye gibi. Şemsiyesini de veriyor elindeki, merkebini de veriyor. Fakal, inni semiyet Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem, inne ebaral bir en yasla racül hadisi okudu. Dedi, asıl ihsan, ikram, kişinin, babasının öldükten sonraki dostlarına olan ikram. Bu benim babamın dostuydu dedi. Babamın dostu olduğu için benim buna bu ikramı çok görmeyin dedi. Kendi ama muhtaç durumda. Merkebe de ihtiyacı var. Binek ve başına kanadı ama bunun bu hadise şeyine bak. Eshab-ı kiramın hadis-i şeriflere olan rağbetlerinden bir numunesidir. İnne ebdâle ümmeti. Buna dikkat edin ama. İnne ebdâle ümmeti lem yedhulul cennete bil amal. Ümmetimin ebdâl evliyaları demek. Aptal deriz ya. Bursa Dağı'nın mesela Aptal Mehmet, Aptal Murat filan gibi böyle at konuşlardır. Bunlar aptal değil de aslında ebdaldir. Yani kötü huylarını bırakmışlar, iyi huyları kazanmış olan insanlar. Kötü huylarını terk etmiş, yerine iyi huylar almış, tebdil, ebdal tebdilden. Böyle olan insanlar ümmetinden. لَمْ يَدْخُلُ الْجَنِّةِ بِالْاَمَالِ Öyle geceleri sabahlara kadar namaz kılarlar. Gündüzleri bütün gün oruç tutarlar. İşte ellerinden musafları düşmez. Efendim tesbihleri düşmez. Efendim hayırları şöyle böyle, sakın böyle zannetmeyin. لَمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِالْاَعْمَالِ Bu amelleriyle onlar cennete girmediler. Yani bu amellerle cennete girerler zannetmeyin size kendinizi. Evet. Ebrar, ebdal ümmet, benim sevgililerim yani, dostlarım, böyle çok amel etmek surete cennete girmediler, cenneti kazanamadılar demek. Lakin cennete girmelerine yegane sebep, اِنَّمَا دَخَلُوهَا بِرَحْمَةِ اللّٰهِ Bir kere Allah'ın rahmetiyle. Efendimiz de öyle, ben de Allah-u Teala'nın rahmetiyle gireceğim dedi. İkincisi, سَخَابَتِ الْاَنْفُسِ سَخَابَتِ الْمَالِ değil, سَخَابَتِ الْاَنْفُسِ Şimdi o adam bak merkebe ihtiyacı varken merkebini de verdi, başındakını da verdi. İhtiyacı var. Bu kardeşine canını da feda ederdir. Hizmet etmek. Sehavetül ensiz. Bu kadar son nefesinde bile bu bir yudum suyu istemiyor, aman kardeşime diyor. Müslümanlıkta kardeşlik, böyle bizde lafta çok da onu tatbik edecek kabiliyet çok güzel bizde. Niçin? İman zafiyeti bize. İman zafiyeti olduğundan dolayı işlerimiz hep yaldızda. Yaldızda para. Bunun için hacca gitmek için de insanın biraz kendisini bilir hale gelmesi lazım. Nereye gidiyorum, niçin gidiyorum? Maksadım ne? Gayem ne? Geldikten sonra yine en vakisi kabahatı işleyecek adam. Gitmiş isterse orada oturanlar da çok. Fakat bu kötülüklerden sıyrılması lazım sana. Hiç olmazsa bütün günahları atması lazım. Bunları atamadıktan sonra ne lüzumu var? Lüzumu yok denmez de yani şöyle bir şey hatırlama gelir. Bir farz olan başka. Farzdan evvelde hazırlanmak lazım. Ben bu faraizi yapacağım. Yaparken bunun nesi var işte farzı var, vacibi var, sünneti var. Bunları kitaptan okuruz, buluruz, sorarız, deliller de bize gösterir, öğretir. Bu dış kısmı. Asıl

kısmı hacca giderken Allah'a gidiyor insan. Dünyadan ayrılıyor, ahirete gidiyor mesafesindedir. Vatanı bırakıyorsun, çoluğu çocuğu bırakıyorsun, kimi gökten kimi yerden gidiyor uzak bir yere. Ya döneceksin ya dönmeyeceksin, Allah bilir. Ama sen giderken buradan Allah'a gidiyorum diye, ahirete gidiyorum diye gideceksin. Ahirete gidiyorum ben artık. Bırak artık sözleri. Bu kabiliyet olmadan gidip de orada mesela velem yerfes velem yersin diyor. Kavga etmeyeceksin. Kötü söz söylemeyeceksin. Halbuki nelerden şahit oluyor insan orada. Bu hem bilgisizlikten hem de tatbikatsızlıktan. Bunun için insan evvela nefsini ıslah için. Allah'a versin kendisini, ondan sonra gitsin Allah'ın evine. Allah'ınla meşgul ol. Kur'an'ını oku, zikrini yap, tesbihini yap. Efendim, daha biliyorsan okuma kitaplarından biraz onlara müteala et ama dışarıdan alakanı kes. Dış ile alakanı kes. İlk yerde iç alem ile meşgul ol. Ondan sonra başka girersen git bak burada ne güzel olur iş. Onun için siz amellerinizle cennete giremezsiniz. Ancak sizin cennete girmeniz Allah-u Teala'nın rahmeti bir. İkincisi sehavetül enfüs. Nefislerinde sehavet. Burada İmam-ı Gazali demiş ki bu ebdal dediğimiz insanlar bizi Cenab-ı Hak insanların gözünden saklamıştır. Çünkü bunlar güneş nasıl yakarsa vücutlarını gözlerini kapatır. Şey yaparsa bunların nuruna da insanlar bakmaya mütehammil değildir. Onun için saklıdır. Kimse bilmez onu hiç alemin. Gazali Hazretleri diyor ki bu evliyalardan evsat denilen evliyalar vardır ki alem bunlarla durur. Yani Cenab-ı Hak yeri ben kazıkladım diyor. Dağlar kazık mesabesindedir. Dağlarınız olmasa bu yer durmaz diyor. Hakikaten mesela kazık olup da böyle çadırın kazığı gibi değil de çadırın kazığı öldür. Çadırın kazığı olmazsa çadır durmaz. Rüzgar yıkar onu. Çadır ancak o kazık sayesinde duruyordur. Cenab-ı Hak da dünyayı böyle dağlarıyla kazıklamıştır. Enva çeşimi adilini koymuş, şunsunu koymuş, unutulmamış. Bu insanların şu ihtiyaçlarına kafi geliyor onlar. Binaenaleyh yeryüzünün de kazıkları vardır. Kimdir onlar? Allah'ın veli olan evlat kullarıdır. Evliyalar, velilerdir. Hüm, ahassun minel ebdal vel eman. Bu evliyaların çeşitli adları vardır. Birçok isimleri. Bu evlat olan kısımdır. Bunların kalpleri dört kalplerine ayrılır. Bunlar öyle Allah'a tevekkül etmiş insanlardır ki insanların hiçbirine bel bağlamazlar. Doğrudan doğru bir şeylere Allah tuttur. Peygamberimizin kalbi malum. Bunlar bu kalplere sahip insanlardır. Şekilde bizim gibi bir insan ama iç alemi bunlarla böyle daim olursan. Bu lafla olan bir şey değil. İnsanın kendisinin ancak dünyadan ayrılıp Allah'a vermesiyle olur. Hac niçin farz edilmiştir? Çünkü insanların şehvetleri, arzularına insanlar ayrılmadıkça, şehvetlerinden, arzularından ayrılmadıkça Allah'a dönemezler. Hiç olmazsa şöyle bir aylık, eskiden 3-5 ayda gidiyordu ya, şimdi kısaldı başka. Hiç olmazsa 3 ay, 5 ay ahli memleketinden, bir tanıdıklarından, dostlarından, ahbaplarından gurbet alemine düş, orada Allah ile başlayacak. Hacdaki hikmet. Bu sahabet enfüsten başka bir de salameti sudur var. Kalplerdeki selamet. Kalplerdeki selamet kalbin iyi olması değil. Yani kalp çok sağlam bir kalp. Tıkır tıkır işliyor öyle değil. Kalbin selameti kötü ahlaklardan kurtulmasıdır o kalbin sahibi. Sui ahlaklar, kötü ahlaklar var. Bunlardan kurtulmasıdır. Şirkten kurtulmasıdır. Riyakarlıktan kurtulması, hasetten, kibirden, gazepten, nimimeden, say, sürülerle. Bunlardan herhalde insanın kendisini kurtarması lazım. Bunlardan kurtulamayınca o insan münevvet bir insan sayılıyor. Paraya bel bağlamış. Paradan başka bir şey tanımıyor. Gözü ona bağlı. Olmaz. Allah'a varamaz o insan yani. Para olur. Daha rahmetin li cemiyil müslümin. Üç vasıflar var. Birisi sahabetül enfüs, selametül sudur. Bütün insanlara karşı, Müslümanlara karşı merhametli olmalı. Rahmet peygamber ümmetine karşı nasıl şefik idi? Baba evladına karşı nasıl şefiktir? Kardeş kardeşi nasıl şefiktir? Bütün Müslümanlara karşı da aynı şefkate taşıması lazım bir Müslümanın bu hale gelebilmesi için. Ahmeten diyor. Bütün Müslümanları, müminleri ahmeten rahmetiyle yalgamasıdır. Allah-u Teala'nın rahmetiyle. Allah cümlemizi affetsin, mağfiret etsin, tevfikat, samadaniyesini mahsur etsin. Binaenaleyh insan

0: bu kötü huylarını terk etmeye çalışmalı, kendisini ziyaretlere sokmalı. Dünyada yemeyeceksin, yiyeceksin ama kesi kadar, ihtiyacımız kadar. Karun gibi dünyayı toplayıp da ne olacak yani?
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin, tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin, cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin.
1: Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil.
0: Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende.
2: Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın.
0: Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi.

yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz, gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu okunanlar, gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Allah size kudretine ait ayet ve delillerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz?
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Akra Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esak Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
3: Akra Reklam.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyorlar ki hacca ve ömreye gitmeye devam edin. Bunu bir vazife edinin. Hac ve ömreye daima gidin. Sebep, çünkü bu hac ve ömre hem insanlardan fakirliği giderir, uzaklaştırır, hem de günahları siler. Çeşit çeşit paslı demir parçaları ocağa girdiği zaman körük üfürüp de ocakta işlem gördükten sonra nasıl o pislikleri gidiyor da pırıl pırıl, taptaze, ışıl ışıl bir demir olarak çıkıyorsa ortaya, hac da insanın pisliklerini öylece giderir, günahlarını öylece giderir ve fakirliğini de giderir. Onun için bunlara devam edin buyuruyor Peygamber Efendimiz.

Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyorum.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Hacılar ve umre yapanlar Allah'ın ziyaretçileri ve ona gelen elçileridir. Ondan istediklerinde onlara verir, istiğfar ettiklerinde onları affeder, ona dua ettiklerinde dualarına karşılık verir. Birisi için şefaat ettiklerinde şefaatleri kabul edilir.

bağışla. Öncelediklerimi, ötelediklerimi, gizli ve açıktan işlediklerimi, bütün kusurlarımı bağışla.

0: Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkı Dalı'nın sesi Akra'da.
1: Akra. Reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra. Reklam.

Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden istediği şeyin hayrından biz de istiyoruz. Ve Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şeyin şerrinden biz de sana sığınıyoruz. Yardımına müracaat edilen tek kapı sensin. Eninde sonunda sana ulaşacağız. Hiçbir güç ve kuvvet yoktur, ancak tüm güçler senin elindedir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Hazreti Mevlana'nın tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlattığı Mesnevisini Tahirül Mevlevi'nin şerhinden özel bölümler seçerek sizlerle paylaşıyoruz. Şerhi

0: Put thunder in jail, you know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra.
2: Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
3: Akra stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Takvimler 6 Mayıs Çarşamba sabahını gösterirken biz de yeni bir Güne Merhaba programına daha başlıyoruz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün olması temennisi ve duasıyla bugün de sizler için derlediğimiz haberleri aktaracağız. Güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve tabii mesajlarınıza da yer vereceğiz. Sizler de paylaşın lütfen nerelerden bizlere kulak veriyorsanız. 0501 630 30 30 Akra mobil hattımıza mesajlarınızı yazabilirsiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Sizler için yayında paylaştığımız haberler ve daha fazla içeriği Akra Medya sayfasından ve mobil uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Aynı zamanda burada Akra canlı yayını ile beraber sizler için hazırladığımız pek çok içeriğe ulaşabileceğinizi de hatırlatalım ki önerilerimiz bölümünde günün programları var. Gün içerisinde Akra'da yayına gelen gelecek programların listelendiği bir seçki buradan hatta önceki günlere de uzanan bir şekilde arşivlenmiş durumda. Hemen yanı başında yenilenmiş haliyle sabah duası, hac rehberi, hac ve kurban ayetleri, hacı tavsiyeleri, İslam peygamberleri, en güzel rehber, sağ yolu ittifak çağrısı gibi hazırladığımız diğer içerikler bulunuyor. Önerilerimiz kısmında sayfamızda bulabilirsiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Akra paylaşımlarına göz attığımızda bu sabahki yeni paylaşım hocamız, gönül dostumuz, alim Mehmet Sait Kotku hocamızın veciz bir ifadesi karşımıza çıkıyor. Birbirlerini candan seven kişilerin bulunduğu toplum ne kadar güzel, ne kadar kıymetli, ne kadar da bahtiyar bir toplumdur. Ekranı kaydırdığımızda sözün devamı şöyle: toplumların huzur ve kurtuluşu fertlerinin birbirlerine sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetine bağlıdır. Hakikaten bugünümüzde yeniden ve daha çok ihtiyaç duyduğumuz sevgi, saygı ve hürmet ve muhabbet toplumların huzur ve kurtuluşu için de gerekli, çok kolay uygulanabilir. Gönülden uygulandığında da tesiri hemen fark edilebilir. Güzel hasletler arasında bulunuyor. Aynı zamanda bu veciz güzel ifadeyi de Akra Medya'nın sosyal medya paylaşımlarında bulabilirsiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Bir yandan da malumunuz Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hicri takvime göz attığımızda bugün 19 Zilkade 1447 sabahına eriştiğimizi görüyoruz. Yavaş yavaş bu ayı uğurlarken akabinde yılın son ayı hac ve kurban mevsimini içeren Zilhicce yaklaşıyor. 1447 yılının artık son ayları ve günleri içerisindeyiz ama yine yılın kıymetli günleri de bir yandan yaklaşmakta, inşallah ulaşmak duasıyla diyelim. Hac yolculukları sürüyor, Kurban Bayramı hazırlıkları başladı. Vekalet ve kurban bağışında bulunmak isteyenler için Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürülen Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılına ulaştı. Bu yılda vekalet sahipleri dilerlerse Endonezya'da ya da Türkiye'deki hak sahiplerine emanetlerini gönderebiliyor. Hem Endonezya'da küçükbaş hem Türkiye'de büyükbaş ve küçükbaş seçenekleri var. Türkiye'deki kurbanlıklar için tamamının hak sahibine verilmesi ya da yarısının hak sahibine, yarısının vekalet verene

yönetimine teslim edilmesi gibi farklı uygulamalar da bulunuyor. Ayrıntılar vekalet işlemlerinin de yapılabildiği duha.global web adresinde yer alıyor. Sayfamıza yansıyan başlıklara göz atalım. Hukukçular Afyon'da buluşuyor haberini görüyoruz. Hukukun Üstünü Derneği tarafından her yıl düzenlenen Hukukçular Buluşması, eleştirel bağımsız düşünme temasıyla 7-10 Mayıs tarihlerinde Afyon'da gerçekleştirilecek. Bu program kapsamında dijital çağda eleştirel düşünme, muhakeme sürecinde analitik düşünme başlıklı konuşmalar da yer buluyor. Ayrıntılar da yine Akremedya'daki haberimizde bulunmakta kıymetli dinleyenlerimiz. Bir diğer haberimiz ise Akremedya'nın ana sayfasında yer alan başlıklardan biri, sürekli yeme isteği nasıl kontrol edilebilir sorusunu yöneltiyor. Konya İrfan Yaşam Derneği tarafından düzenlenen "Neden Kendimizi Durduramıyoruz? İradenin Kırıldığı An" konferansında Konyalılarla bir araya gelen Profesör Doktor Fatih Gültekin, sağlıklı beslenme ve irade kontrolü üzerine değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında günlük hayatta sıkça karşılaşılan yeme alışkanlıklarına değinen Gültekin, "Yaptığımız çalışmalarda görüyoruz ki canım çok çekti, kendimi tutamadım, sofradan erkenden kalkamadım, ikramları reddedemedim, sürekli yiyorum, ne yapacağım, kilolarımın arttığını görüyorum" şeklinde ifadeler oldukça yaygın diyerek bireylerin beslenme davranışlarında iradenin önemine dikkat çekti. Sofralarımızdaki irade kontrolünün nefes serbiyesiyle başladığını söyleyen Gültekin, "Tabağı önümüze koyduğumuz zaman bitiriyoruz. O halde yemeği, kuru yemişi, meyveyi tabağımıza ölçülü koymalıyız. Takviye yapmamalıyız. Marketten abur cubur almamalı. Bunları mutfağımıza girmemeli. Her öğünde ne yenecekse baştan belli etmeli. Yeterli miktarda yemeği, daha yemeği planlarken yapmak lazım" tavsiyelerinde bulundu. Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Gültekin, yeme alışkanlıklarının kontrol altına alınmasında farkındalık ve irade gelişiminin belirleyici rol oynadığını vurguladı. Bu haberi de ayrıntılarıyla Akremedya'da bulabilirsiniz. Kış şartları halen etkisini sürdürüyor. Bugünler itibariyle artık sıcaklıkların kademeli olarak artması beklenirken bugüne kadarki süreçte halen esanak yağışlı ve hatta kar yağışlı noktalarda mevcut. Yüksek kesimlerde adeta kış koşulları yaşanmaya devam ediyor. Hatta Van'da 30 yerleşim yerinin yolu kapanmış. Van'da Mayıs ayında etkili olan kar yağışı hayatı etkilerken, kar yağışı ile birlikte Başkale'de, Çatak'ta, Gürpınar ilçesinde toplamda 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji ekiplerinin açıklamasında da bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği belirtildi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan bu duruma karşı da tedbirli olunması gerekiyor şeklinde uyarılarda paylaşılmış. Bugün için de baktığımızda yurdun büyük bir bölümünde akşam saatlerine değin yağışlı sistemin etkili olduğunu görüyoruz. Batı bölgeler hariç birazdan ayrıntılarıyla da göz atacağız. Gazetede bir diğer sayfada ise "Yağmur bereket oldu, dolan barajların kapakları açıldı" başlığını görüyoruz. Kurak geçen yılların ardından gelen yağışlarla boş barajlar doldu, kuruyan göller, nehirler suya kavuşarak canlandı, tarım arazileri bereketlendi. Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın eteklerinden doğarak Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelirken yağan karın erimesi ve ilkbahar yağmurlarıyla birlikte bu yıl adeta coştu. Havadan çekilen görüntüler, geçtiğimiz yıl kuraklık sebebiyle sazlıklara teslim olan ırmaktaki büyük değişimi de gözler önüne serdi. Şehirde yine kuruma noktasına gelen merkeze bağlı Serpincik göleti de dolarak taşma seviyesine ulaştı.
Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'nda doluluk oranı %91'e yükseldi.

Diğer başlıklarla devam edelim programımıza. Yapay zekaya bağımlılık tehlikeli boyutlara geliyor şeklinde bir haber var. Yapılan değerlendirmelere göre yapay zekaya bağımlı bireyler en çok etkileşim kurdukları sohbet robotlarından uzak kaldıklarında ciddi psikolojik sorunlar yaşayabiliyor. Bu kişilerde anksiyete, göğüs ağrısı ve hatta kendine zarar verme düşüncelerinin ortaya çıkabildiği belirtilmekte. Konuya ilişkin açıklama yapan bilgisayar bilimi doçenti ve yapay zeka bağımlılığı üzerine hazırlanan makalenin yazarı Dr. Dong Mung Yu sorunun ciddiyetine şöyle dikkat çekmiş. Bu bağımlılık hafife alınacak bir durum değil, aksine birçok zarara yol açan ve giderek büyüyen bir problem, tedavi de edilmeli, dedi. Öte yandan çevrim içi platformlarla yapılan paylaşımlar da özellikle gençler arasında bağımlılığı yaygınlaştırıyor. Kullanıcılar, yapay zeka destekli sohbet uygulamalarından uzak kaldıklarında fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar yaşadıklarını dile getiriyorlar. Uzmanlar konunun daha kapsamlı araştırılması ve gerekli önleyici adımların atılması gerektiğini vurguluyor.

Tam olarak yaşayamasak da bahar havasının etkilerini polen olarak görüyoruz. Yer yer yüksek seyreden sıcaklıklar ülke genelinde yağışlı bereketli bir sezon olarak geride kalıyor ve zannediyoruz tahminlere göre bahardan yaza da hızlı bir geçiş olacak gibi, tabii ki değişebilecek koşullarla beraber. Bahar havası tam hissedilemese de etkileri bir hayli söz konusu. Bunlardan biri de alerjik rahatsızlıklar. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Baykal Tülek, alerjinin basit bir nezle olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, gözlerde kaşıntı ve sulanma, uzayan öksürük, göğüste sıkışma, nefes darlığı, uyku bozukluğu ve günlük performansı düşüş gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Özellikle astımla ilişkili durumlarda ciddi solunum problemlerine yol açabilir diyerek alınabilecek basit ama etkili önlemleri de şöyle sıralamış. Polen yoğunluğunun yüksek olduğu dönemlerde dışarı çıkarken gerekirse maske ve güneş gözlüğü kullanın. Dışarıdan geldikten sonra duş alın ve kıyafetlerinizi değiştirin. Burun temizliğini serum fizyolojiyle yapın. Ev ve araçta camları kapalı tutun. Polen filtreli hava temizleyicileri tercih edin. Çamaşırları dış ortamda kurutmayın. Evde nem oranını dengede tutun. Yanı sıra mevresimleri en az 60 derecede yıkayın. Toz tutan halı ve peluş oyuncakları evde bulundurmayın. Doktorunuzun önerdiği tedavi yöntemlerini aksatmadan uygulayın. Bunlar önerilen tavsiyeler. Alerji belirtileri hafife alınmamalı. Erken dönemde kontrol altına alınması da hayati bir önem taşıyor. Mesajlarınız ulaşıyor bir yandan kıymetli dinleyenlerimiz. Nerelerden katılım var bakalım ve kimler mesajlarıyla programımıza ulaşmış, hemen paylaşalım. Ömer Bey'in mesajını görüyoruz. İlk olarak güzel bir dua ile ulaşmış. Allah'ım gönlümüze ferahlık, kalbimize sükunet, hayatımıza kolaylıklar ver. Dualarımızın kabulü niyetiyle yolumuz açık olsun. Rabbim yapacağımız hayırlı işleri bereketli güzel eylesin diyerek bu güzel duayla programımıza ulaşmış. Güneşli bir Karabük sabahından tüm arkadaşlarımıza, akre çalışanlarına hayırlı işler dileriz. Günümüzün hayırlar getirmesini dileriz. İkram Doğan Bey yazmış. Teşekkür ediyoruz. Kendilerine ve Karabük'ten takip eden arkadaşlarımıza da selamlarımızı iletelim. Niğde terminalinde taksicilik yapan Abdullah Bey mesajı ulaşmış. İyi çalışmalar diliyoruz. Değerli çalışanlara selamlar diyor. Teşekkür ediyoruz Abdullah Bey de mesajı için. Bir başka dinleyicimiz, Allah'ım arkadaşlarımıza, bize sermayemiz olan ömrümüzü en güzel ve hayırlı şekilde kullanmayı, iyilerle birlikte sevgiyle yaşamayı nasip eylesin. Konya'dan selamlar diyor. Erol Bey, amin.

0: diyelim, teşekkür edelim. Tokat'tan selamlarını iletmiş Alparslan Kuşakoğlu, biz de selam ediyoruz. Tüm arkadaşlarımızın ve Doğa Kurban Organizasyonu'na desteklerini bekliyoruz şeklinde bir mesaj iletmişler. Biz de paylaşmış olduk. Yusuf Bey Adıyaman'dan ulaşmış. Burada güneşli bir gün var. Tüm akre çalışanlarına selamlar ve dualar. Hayırlı günler diyor. Efendim Betül Hanım'ın mesajı da akre ailesine mutlu, huzurlu, sağlık, sıhhat ve afiyetli günler dileriz şeklinde Konya'dan gelmiş. Bugün Malatya Arapgir'de bulutlu bir hava var. Çok şükür bugün de Akra'dayız. Tüm arkadaşlara selamlar diyor Şerife Hanım. Biz de selam ediyoruz. Daha pek çok mesaj var ama müsaadenizle onları da birazdan paylaşalım.
1: Yol durumu.
0: İstanbul trafiğine bakalım. Saatlerimiz 8.46'yı gösterirken şehir genelinde %65'i bulan bir yoğunluktan söz edebiliriz. Avrupa yakasında D100 Merter İncirli yönündeki sağ şeritteki kaza nedeniyle burada bir şerit trafiğe kapalı. Basın Ekspres D100 Çoban Çeşme yönündeki bir başka kaza nedeniyle de bir şeridin trafiğe kapalı olduğunu görüyoruz. Burada ciddi bir yoğunluk söz konusu. Avrupa yakasından iki not böyle. Anadolu yakasında ise Sultanbeyli'de yaşanan kazada araçlar yol kenarına çekilmiş olsa da etkisi geriye doğru Kurtköy'e kadar uzanıyor. Burayı geçtikten sonra da Çamlıca gişelerine ve köprü katılımları ve güzergahlarına doğru da yoğun akıcı şekilde seyretmeyi sürdürüyor. Anadolu yakasında D100 için pek çok noktada çalışma uyarısı var. Kartal Pendik köprü güçlendirme çalışmasını görüyoruz. Maltepe Sancaktepe yönünde, Bostancı Küçükyalı yönünde yine köprü güçlendirme çalışmaları var. Şile yolu üzerinde Tantavi Tüneli Kısıklı Ümraniye yönündeki sağ şeritteki bakım onarım çalışması nedeniyle burada da bir şerit trafiğe kapalı ve bölgede de yoğun bir trafik oluşturduğunu söyleyebiliriz tam da köprü güzergahında. Bu notlarla %65'e varıyor İstanbul trafiği. Diğer çalışma yapılan güzergahlarsa şöyle: 1915 Çanakkale Köprüsü dahil otoyolda bakım onarım çalışmaları var. Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe otoyolunda, Mersin Çeşme otoyolunun Çeşmeli Kız Kalesi kesiminde, yanı sıra Polatlı Ankara yolunda Turkuaz Köprülü kavşağında, Bergama Soma İliç Kemaliye Arapgir Niksar Reşadiye Devrekani Kastamonu Ilgaz Trabzon Rize yolu üzerindeki Çayeli tüneli de çalışma yapılan diğer güzergahlar olarak karşımıza çıkıyor. İlk çeyreği tamamlamış olduk böylelikle ve eser dinleyelim, ardından yeniden burada olacağız Akra'da Güne Merhaba programıyla.

0: haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin. Akra. Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam.
2: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.
3: Akradaşım, yoldaşım.

0: Güne Merhaba programı devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Şimdi bir bağlantımız olacak. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut'un birçok projesi var. Zaman zaman sizlerle de söz ediyoruz, hatırlatıyoruz. Konuklarımızla beraber bahsediyoruz. Aynı zamanda fidan bağışının yapılabildiği dikiliağacımvar.com sayfasındaki yenilikleri konuşacağımız bir programımızda. Şimdi de bir kıymetli misafirimiz var. Çekut adına Orman Endüstri Mühendisi Şenol Yılmaz Beyefendi. Şenol Bey, merhabalar.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Başlamadan evet. Önce bugünkü söyleşimize de dilerseniz henüz haberdar olanlar için de bir hatırlatma olsun. Bize Çekut'un faaliyetleri hakkında genel bir bilgi paylaşabilir misiniz? Uzun yıllardır çevrecilik anlamında birçok projeye imza atıyor Çekut, değil mi?
2: Çekut 1989 yılında çeşitli meslek grubundan arkadaşlarımızın yaşadığımız doğanın korunması ve çevreyle ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturması amacıyla kuruldu. Doğa ile insan arasında bozulan doğal dengenin yeniden tesisini sağlamak amacıyla tüm varlıkların varoluş gayesine uygun, toplumda çevre ve ahlak bilincini arttıracak, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya oluşmasına katkı sağlam. Çekut'un 81 ilimizde farklı programlarda çevre dostlarıyla bir araya geldik. Çekut ağaçlandırma faaliyetleri gerçekleştirmekte. Ormanda Hayat Var projesi diye bir projemiz var. Onu gerçekleştirdik. Tohumdan Fidana diye bir projemiz var. Onu gerçekleştirdik. Efendim öğrencilerimizle beraber ve gönüllerimizle beraber çeşitli temizlik faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz.
1: Bugün de Dikili Ağacım Var'dan söz etmek istiyoruz. Tabii bugün evet. Baktığımızda günümüzde bireysel manada fidan dikimi önemli ki yılın belirli dönemlerinde de hem kişilerin bir araya geldiği hem çeşitli STK'ların, okulların, kuruluşların bir araya geldiği çok önemli faaliyetler karşımıza çıkıyor. Fidanların toprakla buluşturulması anlamında çok güzel.

0: projeler ve etkinlikler gerçekleştiriliyor. Ve hatta bakıyoruz ki artık günümüzde bazı özel anlardaki hediyeler bile fidan bağışı şeklinde karşılık buluyor. Bunun da yapılabildiği bir platform var. Değil mi? Dikilacımvar.com sayfasından biraz söz edebilir misiniz?
1: Dikili ağacımvar.com sitesini projelendirmemizdeki asıl gaye şu olmuştu. Hani Anadolu'da bir söz vardır. Bir dikili ağacım bile yok. İnsanların bunu kırıp artık bir dikili ağacım var diyebilmeleri için biliyorsunuz apartmanlarda oturuyoruz. Çevre konusunda maalesef elimiz toprağa değmiyor. Hiçbir şekilde ne fidan dikebiliyoruz ne fidan yetiştirebiliyoruz. Biz bunu daha kolaylaştırabilelim diye özellikle insanlarımız rahatlıkla oturdukları yerden bir fidanları olsun diye oluşturduğumuz bir platform. Dikilacımvar.com. Normalde biliyorsunuz insanlar birbirlerinin özel günlerini anmayı, onları mutlu etmeyi severler. İşte doğum günleri olsun, evlilik yıl dönümleri olsun, efendime söyleyeyim veya bir yakınımızın çocuğu doğduğunda veya bir arkadaşımız yeni bir makama atandığında, tayin olduğunda biz bu tarzdaki durumlarda birbirimize hediye vermeyi seviyoruz. İstedik ki böyle gelip geçici hediyeler olmasın veya kaybolacak bir hediye olmasın. Onunla beraber büyüyen, onunla beraber yaşlanan ve onun adına doğaya olan borcumuzu ödeyebileceğimiz bir hediye olsun. Bu çerçeve içerisinde dikiliacımvar.com'a yapmış olduğunuz bağışlar sizin adınıza dikiliyor, sizinle beraber büyüyor. Hep beraber büyüyoruz, öyle diyelim.
0: Pekala. Bu bağışların sayfadan nasıl yapıldığına ilişkin ya da sayfada kullanıcıların nelerin beklediğine ilişkin ayrıntıları da bir başka misafirimiz Süleyman Zahit Demir Bey'den alacağız. Proje yöneticisi olarak faaliyet gösterdi kendisi. Şenol Bey, size de çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Hakikaten çok önemli projeler bunlar ve çok güzel işlere de vesile oluyorsunuz böylelikle.
1: Ben böyle bir fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Faaliyetlerimizi, gönüllerimizi, efendim söyleyeyim, takipçilerimizi özellikle bekliyoruz.
0: Pekala efendim. Biz de hatırlatmış, paylaşmış olduk. Hoşçakalınız. Proje yöneticilerinden Süleyman Zahit Demir Bey de program misafirimiz. Süleyman Bey, hoş geldiniz. Sizler de yayınımıza.
2: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Bizler de teşekkür ediyoruz evvela katılımınız için. Sayfadaki yenilikler neler? Bize biraz bundan söz edebilir misiniz?
2: Tabii. Projeye yaklaşık bir 5 aydır çalışıyoruz. Yeni versiyondan aslında ilk bahsetmemiz gereken şey belki de dünyada da biraz ifade olarak çokça kullanılan karbon telafisi. Yani aslında biz son kullanıcılarımızın bir hayatın içerisinde tükettiğimiz karbon ayak izimizin aslında karşılığında tabii ki de bu daha doğru metodolojik yöntemlerle de ölçülebilir ama biz biraz daha kaba bir ölçümle aslında bir yıllık tüketimin karşılığında belirli sayılardaki fidan bağışları da bunları aslında telafi edebileceği bir mekanizma sunduk ve bugün sertifikalarımızda artık bağışladıkları fidan bağışlarının karşılığında ne kadar bir karbon telafisi kazanımı elde ettiklerini gösteriyoruz. Bunun dışında eski verilerdeki eski bağışları da bugün sayfamızda görüntüleyebilir hale getirdik. Bu da aslında bir özellik olarak buraya kattık diyebiliriz. Bunun dışında yeni aslında birden fazla sertifika türümüz var. 40 üzeri sertifika türümüz var ve bu sertifikaların aslında özlenebilir olması.
0: Fidan bağışında bulunmak isteyenler bu sayfaya girdiğinde nasıl bir süreçle işlem yapabilir, nasıl bu işlemi gerçekleştirebilir?
2: Evet, aslında bir bağış nasıl yapılıyordan başlamak daha kolay bir tarife gelir. Aslında bizim şu an sayfamızda bir üyeliğe bağlı olarak ya da bağlı olmadan bir bağış yapılabilir bir mekanizmamız var. Bağış türünü seçin diye nitelediğimiz bir kişinin kendi adına mı yoksa bir başkası adına mı, bir eşi, dostu ya da bir arkadaş adına mı bağış vermek istediği, kendi adımıza verebileceğimiz, bağışlayabileceğimiz türde bir tane sertifika niteliyoruz. Aslında esas başkası adına dediğimiz zaman burada birden fazla aslında niyet üzere de bir sertifika türü bulabilirsiniz. Sertifika türleri seçin kısmında parmağınızla da sağa sola kaydırarak belli adette sertifikayı hızlıca görüntüleyebiliyorsunuz. Altındaki tüm seçenekleri göre basarsanız orada zaten uzayan bir listemiz var. Ve onun yanındaki artı butonlarına basarak ekle tuşuyla sertifika türü listemizin başına getirerek onun da ön izlemesini görerek bunun içeriğinin ne olduğunu kullanıcılarımız bakabilir.
0: Siz tam bundan bahsederken sözünüzü kestim. Ekranı kaydırarak türleri görebilirsiniz deyince ben de şöyle bir göz atıyorum. Ne kadar da çok sertifika türü var ve aslında bu türlerin hepsinin tabii bir fidan bağışı için vesile olarak düşünmek lazım. Genel manada bağışla beraber işte doğum günü katılım hediyesi, yetimler için fidan bağışı, diş kirası, nişan tebliği,

0: evlilik yıl dönümü, düğün katılım hediyesi, efendim yeni görev tebriği, yeni ünvan, yeni iş tebriği, emeklilik hediyesi, taziye, geçmiş olsun, mezuniyet, böyle cuma derken epeyce bir uzayan liste karşımıza çıkıyor. Yani fidan bağışı için çok güzel vesileler seçilmiş, hediyeler seçilmiş. Buradan da bu seçeneğe göre de bu bağışlar ve hediyeler sunulabiliyor. Çokça güzel vesileler listelenmiş.
1: Kesinlikle haklısınız. Biz dediğiniz ilk cümledeki vurgu bence önemli. Buradaki niyet odağını biz öne çıkartmak için tabii ki de bu kadar fazla bir aslında seçki listeliyoruz. Çünkü niyetle başlıyor her şey ve bu iyi niyet üzerine herkese birbirine aslında bu vesileyle hem bir fidan bağışında hem de doğaya bir katkısı olmasın ve bu niyetle de aslında bir tebriğin buna dönüşmesini temenni ediyoruz. Bizim burada dikim alanlarımız var. Bugün yaklaşık 22 tane aslında dikim sahamız var ve burada kullanıcılarımız kendi yakın buldukları bölgelere, mevkilere de bunları seçebilir. Hatta coğrafi koordinatlarıyla bu sahaların erişilebilir kılmak, bunlara ilişkin aslında dönemsel bir gelişmelerini göstermek üzere de görsellerle zenginleştirmek istiyoruz. Yeni geliştirmelerimiz de yeni özelliklerimiz de inşallah hayata geçecek. Takip etmelerini temenni ediyorum tüm kullanıcılarımızın.
0: Pekala. Özetleyecek olursak fidan bağışında bulunmak isteyenler kendileri adına ya da hediye etmek istedikleri kişiler adına güzel bir vesileyle bu doğum gününden bir tebriğe kadar ya da bir taziye kadar uzanabilir. Epeyce bir seçenek gördük sayfada. Buradan kendi ya da başkaları adlarına seçeneğinden sonra bilgileri ekleyerek sertifika türü, yani hediye türünü diyelim biz, öyle anlaşılsın, seçtikten sonra hangi alanda dikilmesini arzu ediyorsa buradan da karşılarına çıkan fidan türünü seçerek devam et butonuyla oldukça da cüzi rakamlarla fidan bağışında bulunabiliyorlar. Pekala, çok teşekkür ediyoruz Süleyman Bey, aktardığınız bu bilgiler için, bizlerle paylaştığınız bu yenilikler ve güzellikler için. Çalışmalarınızda sizlere kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim aradığınız için. Çok sağ olun. Hoşçakalın.
0: Ben de sağolunuz. Değerli dinleyenlerimiz, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT'un fidan bağışı işlemlerinin yapılabildiği dikileağacımvar.com sayfasından söz ettik. ÇEKUT'la ve fidan bağışlarıyla alakalı bilgileri Şenol Yılmaz Bey bize aktardı. Sayfadaki yenilikleri de Süleyman Zahit Demir Bey bize aktardı. Her iki konuğumuza da bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz ve uğurluyoruz kendilerini. Programımız devam ediyor.

0: Efendim güne merhaba devam ediyor. Rakada saatimiz 9.08'i gösteriyor. Şimdi İstanbul trafiğine yeniden göz atalım. Ayrıntıları öğrenmek üzere muhabirimiz Büşra Pişkin hattımızda. Büşra Hanım merhabalar.
1: Merhabalar Ekber Bey.
0: Hoş geldin yayınımıza. Yayınımızın başında paylaşmıştık dinleyenlerimiz de epeyce yoğun bir trafik vardı. Bu dakikalarda saatlerimiz 9'u geçti halen. İşe okula yetişme telaşı sürüyor mu? Nedir son trafik durumu? Bilgileri alalım senden.
1: Evet, İstanbul trafiğinden herkese tekrar selamlar diyerek şu an İstanbul trafiği %65 seviyelerinde yoğunlukla seyrediyor. Özellikle Boğaz geçişlerinde yoğunluklar dikkat çekiyor. Tahmini tersirlerine bakacak olursak Avcılar Seferköy 33 dakika gösteriyor. Şirin Evler Topkapı 18 dakika gösteriyor. Çağlayan Zincirli Kuyu 7 dakika gösteriyor. Zincirli Kuyu Altınızade 4 dakika gösterirken Altınızade Çeşme 5 dakika ve Uzunçayır Kozatı 9 dakika gösterirken son olarak Kozatı Kartal bölgesi ise 20 dakika seyrediyor.
0: Seyahat planlamaları böyle. Pekala, köprülerde son durum nedir? Onu da paylaşabilir miyiz?
1: Tabii. İki yaka arasındaki geçişlerde öncelikle Avrasya Tüneli'ne bakacak olursak Anadolu yakasında Avrasya Tüneli'ne bağlantı noktasında yoğunluk gözlemlenebilirken devamında yolun açık olduğunu gözleyebiliyoruz. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçerken Avrasya Tüneli oldukça açık seyrediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bakacak olursak Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçerken bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk gözlemlenebilirken köprüde de yoğunluğun devam ettiğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık gözüküyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakacak olursak Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçerken bağlantı noktasında biraz yoğunluk var evet ama devamında yol açık gözüküyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçerken ise yol oldukça açık gözüküyor Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde. Son olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bakacak olursak Kuzey Marmara Otoyolu oldukça açık olduğu gibi Yavuz Sultan Selim Köprüsü de oldukça açık.
0: Genel olarak açık görünüyor ama şehir geneline baktığımızda son durum
1: %65
0: seviyelerinde durum pek de değişmemiş görünen o ki. Pekala çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun, teşekkürler.
0: Sağ olun. Muhabirimiz Büşra Pişkin İstanbul'daki

0: Bir son yol durumu paylaştı. Uğurladı kendisini. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Mesajlarınız ulaşıyor. Bir yandan kıymetli dinleyenlerimiz, hemen göz atalım. Bakalım kimler nerelerden yazmışlar bizlere. Yeni bir sabah, yeni bir fırsat. Güne merhaba. Allah'ın rahmeti, bereketi, sevgisi üzerimize olsun. Kalbiniz ferah, yolunuz açık olsun. Dualarınız kabul olsun. Arkadaşlara hayırlı sabahlar. İstanbul Avcılar'dan Kenan Aksu yazmış bu güzel mesajı. Teşekkür ediyoruz. Güneşli bir Fethiye Ölüdeniz sabahından herkese huzurlu sabahlar. Bahar geldi. Allah sağlık afiyet versin. Selam ve dualarımızla diyor. Oradan güzel bir bahar fotoğrafıyla ulaşmış Tuğçe Kumsal. Teşekkür ediyoruz. İskenderun'dan hayırlı sabahlar diyor Filiz Bereket. Biz de selam edelim. Bir başka dinleyicimiz ise Sivas'tan ulaşmış bizlere. Mustafa Bey, teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletelim onlara da. Başka kimler var bakalım. Hayırlı yayınlar, hayırlı işler tüm yayın arkadaşlarımıza. Teşekkür ediyoruz. Osmaniye'den Ramazan Tilki yazmış. Bizler de teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Şanlıurfa'dan Sadık Turanoğlu'nun mesajı ulaştı. Karabük'ten de bir başka dinleyicimiz Şule Hanım. Tüm Akra dostlarına selamlar, sevgiler gönderiyoruz. İyi ki yanı başımızda Akra var diyor. Teşekkür ediyoruz. Onlara da devam edeceğiz mesajlarınızı paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen 0501-630-3030'a. Ülkemizde genel olarak baktığımızda epeyce bir basılan kitap olduğunu görüyoruz. Rakamlar ciddi anlamda yüksek. Ancak tabii baktığımızda son verilerde basılan kitap sayısının bir miktar azalmış olsa da bazı türlerin halen ilgiyi görmeye devam ettiğine yönelik rakamlar var önümüzde. Her şeyin dijitalleştiği çağda kitaplar ehemmiyetini, yerini korumaya devam ediyor. Sayılar azalsa da basılı kitaplar tabii ki hayatımızdan çıkmış değiller. Türkiye'de kitap üretiminde düşüş söz konusu, ancak yılın ilk 4 ayında bazı kitap türlerinde ise bu düşüşe rağmen yükseliş olduğu da göze çarpıyor. Türk Yayıncılar Nisan ayında 27 milyon dolayında kitap basımı gerçekleştirmiş. Ciddi bir rakam. Bu sayının 2025 yılının aynı ayına göre yaklaşık 5 milyon azaldığı ve geçen seneye kıyasla %17 oranında bir küçülme gerçekleştiği görüldü. Ancak bu tabloda pozitif kısımlar da var. Bütün kitap türlerinde gerileme yaşanırken yetişkin, kurgu, edebiyat ve çocuk kitapları bunun istisnası oldu deniyor haberin devamında. İlk 4 ayda kurgu edebiyat türünde üretilen toplam eser sayısı 18 milyondan 19,5 milyona çıktı. Aynı dönemde basılan çocuk ve gençlik kitapları da 18,5 milyondan 19,5 milyon adede yükselmiş. Sağlık haberi var. Çocuklarda gereksiz vitamin kullanımına dikkat çekiyor. Son yıllarda daha sağlıklı, daha zeki ve daha hızlı büyüyen çocuk vaadiyle vitamin takviyesi kullanımında artış yaşanıyor. Ancak uzmanlar bilinçsiz ve gereksiz vitamin kullanımının çocuk sağlığı açısından ciddi riskler oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Çocuk alerji ve immünoloji uzmanı Profesör Doktor Ertuğrul Kıyıkım, çocuklarda vitamin kullanımının giderek suistimal edildiğine dikkat çekerek her çocuğun çoklu vitamin takviyesine ihtiyaç duymadığını belirtiyor. Rutin olarak önerilen erken dönem demir ve D vitamini takviyesi dışında kontrolsüz kullanılan multivitaminlerin gereksiz bir yük oluşturduğunu ifade ederek, ihtiyaç yoksa alınan her vitamin karaciğer ve böbrek için ekstra bir yük demektir dedi. Yüksek doz kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı. Hatta D vitamininin bilinçsiz kullanımında ise zehirlenmeler yaşanabildiği, acil servislere de bu sebeple ishal, kusma, mide, bağırsak şikayetleriyle başvurular görüldüğünü kaydetti. Sağlıklı ve dengeli beslenen çocukların büyük çoğunluğunda ek vitamin kullanımına gerek olmadığı vurgulanırken, takviyelerin yalnızca ihtiyaç halinde ve mutlaka hekim ya da eczacı önerisiyle kullanılması gerektiğinin de altını çiziyor bu manada.
1: Hava durumu.

0: Mayıs ayında gelen kar yağışlarının ardından yurt genelinde hava sıcaklıkları nihayet mevsim normallerine dönüyor. İç ve doğu kesimlerde yağışlar sürebilir. Diğer bölgelerde ise özellikle yarından itibaren hissedilir derecede artması bekleniyor. Yani artık soğukların veda edeceği ve baharın kendini gösterebileceği yönünde göstergeler var. Mayıs ayıyla birlikte gelen soğuk havanın ardından bahar havası beklenmekte. Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor. Özellikle bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak artmaya başladığı görülüyor. Ancak iç ve doğu kesimlerde yağışlar etkisini sürdürüyor. Özellikle Marmara'nın doğusunda, İç Anadolu'da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ayrıca az evvel de bir haberde paylaşmıştık. Özellikle yüksek noktalarda, eğimli yamaçlarda çığ riskine dikkat. Yani Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ riskine dikkat. Yarınsa sıcaklığın mevsim normallerine doğru yükselmesi öngörülmekte. Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise yine gök gürültülü sağanak yağışlar söz konusu. Bugün yağış beklenen Ankara'da yarın ve cuma günü yağış olmayabilir. Sıcaklık 15 dereceyi görüyor. İstanbul'da 3 gün yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 18 derece civarında. İzmir'de de yağış yok. Cuma günü sıcaklığın 28 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Bunun dışında diğer illerimize göz attığımızda Sakarya 20, Çanakkale 22, Afyonkarahisar 15, Muğla 21, Adana 21, Antalya 22, Ankara 14, Konya ve Nevşehir 15, Bolu 15, Düzce 18, Artvin 13, Trabzon 15, Erzurum 12 ve Diyarbakır 18. Günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri de böyle.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Serbest piyasada günün ilk rakamlarına göz atalım. Dolar 45.23, avro 53.11 lirada, altının gramı ise 6.778 lira seviyelerinde değerli dinleyenlerimiz. Kapatırken daha pek çok mesajla ekranımıza düşmeye devam ediyor. Onları da aktararak noktalayalım. Firdevs Başarıcı Gebze'den ulaşan dinleyenlerimiz arasında arkadaşlarımıza afiyetli, feyizli, bereketli, hayırlı, huzurlu günler dileriz demiş. Abdülbaki Bey Adıyaman'dan ulaşmış. Arkadaşlarımıza, tüm dinleyenlere selam ediyoruz diyor özetle. Bir başka dinleyicimiz Ankara Pursaklar'dan Fatma ve Yakup Demir mesajıyla katılmış. Mustafa Yılmaz Karabük'ten yazmış. Bir başka dinleyicimiz yine aynı şehirden Esma Ulu. Tüm arkadaşlara selamlar diyor. Teşekkür ediyoruz kendilerine de ve tabii ki mesajlarını paylaşan tüm arkadaşlarımıza da.
1: Akra'da bugün.
0: Pekala, bugün hangi programlar yayına geliyor Akra'da hemen paylaşalım. Birazdan günün sohbeti var. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşan sahih kaynaklara itibar etmeyi anlatıyor. En güzel rehber Kur'an-ı Kerim'deki surelerin anlamları ve bu surelerin içerdiği konuları paylaştığımız bir program. Sabah kuşağında 9.50'de yayında olacak. Ardından Son Peygamber ve İslamiyet programı yayına gelecek. Sevilen eserlerin yer aldığı kulağınızdan gönlünüze 10.15'te. Sesli kitap programımız okudukça 10.50'de. Uzman tavsiyeleriyle aile rehberi.

sahibi olmuş selahiyetli kimselerin konuşması. Bu söz avamın ağzına düşmemeli. Dini konular avamın çözeceği konular değildir. Çünkü dini konulardaki yanılma insanların dünya ve ahiret felaketine düşürür. Bunu şöyle bir misalle dinleyicilerime anlatmak isterim. Mesela bir büyük santralı düşünün. Bu büyük santralın elektrik hatlarını bilmeyen insana kurcalattırır mıyız? Mütehassıs olmayan insanları o santralın içine sokar mıyız? Bu devrelerle herkesin istediği gibi oynamasına müsaade eder miyiz? Veyahut bir posta, telgraf, telefon efendim binasının içine telefonların bulunduğu yere bir insanı, bir çocuğu sokup burayı istediğin gibi karıştır der miyiz? Yani selahiyetli olmayan kimselere bu gibi şeyler verilir mi? Veyahut efendim bir doktor olmayan insanın eline neşteri verip al bu hastanın efendim karnındaki uru kes orayı çıkar der miyiz? Buralarda mütehassıslara müracaat ediyoruz ve katiyen ötekilere efendim aman vermiyoruz. Diplomasız doktorları polis takip ediyor. Efendim mütehassıs olmayan kimselere böyle hassas aletleri teslim etmiyoruz. Din hassas aletlerden daha hassastır, daha kıymetlidir, daha önemlidir ve insan vücudundan çok daha önemlidir. Toplumun istikbali bahis konusudur. Salahı ve felahı bahis konusudur. Fakat bu konuda herkes bir takım sözler söylüyor. Diyor. Dün akşam bir hanım efendim kocası kendisini bir yola davet etmiş. Soru soruyor. Diyor ki ben o yola gideyim mi? Peki dedim neymiş o yoldaki insanların özellikleri? Efendim bunlar isim söylemiyorum. Şu meşrepten insanlarmış. Kılık kıyafete önem vermezlermiş. Efendim ibadete önem vermezlermiş. Zahire önem vermezlermiş. Efendim başka bir arkadaş da ilave etti. Efendim mesela dedi namazları kılmıyorlar. Şu işleri yapmıyorlar. Bu işleri yapmıyorlar. Anlaşılan tabii batıl, yanlış bir yol ama o kadar iddialı konuşuyorlarmış ki niye sakal bırakmıyorsun? Efendim benim nurdan sakalım var. Nurdan sakal yani kesik olduğu halde görünmeyen bir sakal. Böyle şey olur mu? Böyle bir şey olsaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzünde olurdu. Peygamber Efendimizin yüzünde mübarek gerçek sakalı olduğuna göre ve tıraş olduğu zaman efendim berberden arta kalan o güzel sakallar biriktirildiği hatıra olarak efendim günümüze kadar geldiğine göre ve efendim Kadir gecelerinde camilerde salatü selamlar getirerek onları öpüp yüzümüze gözümüze sürdüğümüze göre demek ki doğru olan gerçek sakal olması. Gerçek sakalı yok. Efendim ondan sonra benim nurdan sakalım var yani görünmez sakalım var böyle şey olur mu? Bu yalan yani sünnet-i seniyeye uymamanın mazereti olabilir efendim memuriyeti vardır öğrencidir vesaire ama mazereti olmadı halde sünnet-i seniyeye uymayıp da benim nurdan sakalım var sen anlamazsın demek yalandır iftiradır dine ve insanları aldatmacadır işte buna benzer şeyler olabiliyor yani söz yalancıların ağzına düşmüş oluyor. Hatta onların efendim sözlerine kanabiliyor. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki yani Allahu Teala Hazretlerine dinde fakih olunarak, din iyi bilinerek ibadet edilir ve din bilgisinden daha güzel bir şeyle Allahu Teala Hazretlerine ibadet edilmemiştir. Bir tane fakih bin tane şeytana, bin tane abidten daha fazla efendim ezici ve zafer kazanıcıdır. Daha şiddetlidir. Daha efendim onu şeytanı efendim def edicidir buyuruyor. Demek ki abid kendi başına bir takım ibadetler yapıyor. Dindar insan tabii Allah'ın rızasını kazanmak için gece uyku uyumuyor, namaz kılıyor vesaire. Çeşitli oruç tutuyor gündüzleri. Ama bir tane fakih yani doğru bilen bir insan onun bin tanesinden daha üstün ve kıymetli oluyor. Neden? Çünkü din yerinden kaydırılmamış oluyor, rayından çıkartılmamış oluyor, yanlış bilgiler halkın arasında yayılmamış oluyor, işin doğrusu öğrenilmiş ve öğretilmiş oluyor. Tabii Allahu Teala Hazretleri onun için alimlere, fakihlere, fakih diyoruz, fıkhı iyi bilen, İslam hukukunu iyi bilen insanlara fakih diyoruz, yani alim ama bilgisi sağlam ve doğru. Evet birçok konuda herkesin birçok sözü var. Bu çeşitli ilimlerde bizim

0: karşılaştığımız bir olaydır. Üniversitedeki hayatımızdan da biliyoruz. Doktora yapılır bir konuda. O konu üzerinde çeşitli görüşler olabilir. Doktora yapılmış olmasına rağmen karşıt fikirde olan insanlar çıkabilir. Efendim, mesela vitaminler faydalı mıdır, zararlı mıdır? İlaçlar kullanılmalı mı, kullanılmamalı mı? Efendim, ziraat için suni gübre toprağı zehirliyor mu, iyi mi, kötü mü? Tabii bunların münakaşası yapılıyor ve hepsi tabii aletlerle ölçülerek, efendim, istatistiklerle, ilmi çalışmalarla kendisinin ortaya attığı şeyi, efendim, iddiasını teyit etmeye çalışıyor. Çeşitli fikirler çıkabilir. Tabii sonunda alimlerin, efendim, ispat ettiği taraf kazanır ve o gerçek olarak kabul edilir. Yanlıştan dönülür. Düzeltmeler yapılabilir. Dinin üzerinde de herkes çeşitli sözler söyleyebilir. Biz bunlardan etkilenmemeliyiz. Mesela Allahu Teala Hazretleri hakkında ileri geri sözler söyleyen olabilir. Varlığı hakkında kabul edenler, etmeyenler olabilir. Allahu Teala Hazretlerinin niceliği ve niteliği ve sıfatları konusunda çeşitli dinlerin çeşitli görüşleri var. Ama yani ilim ve araştırmalar ortada. Sonra Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu gerçekler, ayet-i kerimeler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylediği sözlerle tabii eski dinlerin hatalı tarafları anlatılmış, yanlış inançları, batıl inançları, bozulmuş olan inançları gayet güzel ifade edilmiş. Şimdi bunlar böyle güzel ifade edilmişken İslam namına efendim Müslümanız diyen toplulukların içinden bir takım insanlar çıkar da ayetleri reddederse, Allah'ın emrettiği şeylerin yapılmasını yapılmasa da olur gibi bir şeyle karşılarsa, Allah'ın yasakladığı bir takım haramları da yapabilirsiniz, mahsur yoktur. Devir 20. yüzyıldır gibi efendim bir takım safsatalarla yaptırmaya çalışırsa tabii olmaz. Bunların karşısında halkın hakem olması lazım ve ilme değer vermesi lazım ve karşısındaki insandan yaptığı şeyin din yönünden, Kur'an ve hadis yönünden delilini sorması lazım ve eğer yanlışsa o şahsa prim vermemesi lazım, destek vermemesi lazım, hatta tebessüm etmemesi lazım, hatta dosdoğru efendim gerçeği söylemesi lazım. Şeyde Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesini, Halid İbni Zeyd Hazretlerinin türbesini ziyarete kadınlar gitmiş. Orada bir yaşlı ihtiyar bunlara sormuş efendim durumlarını ve onlar da anlatınca bir güzel azarlamış bunları. Neden? Aksakallı. Kimseden bir fayda, menfaat beklemeyen, sırf konuşmasını Allah rızası için yapan bir insan elbette söyleyecek. Kadınlar ondan sonra hatalarını anlamışlar, kendilerini düzeltmişler. Evet aziz ve muhterem kardeşlerim, dinimizde ilk dikkat edeceğimiz en önemli şey, ibadetimizin güzel olması için, Müslümanlığımızın güzel olması için en çok dikkat edeceğimiz şey, ben bir hayli üzüldüm bu anlatılanlardan, şuna üzüldüm, yani batıl olan, yanlış olan bir şeyi bir takım geveze insanların böyle yaldızlı sözlerle, yalan sözlerle halkı aldatmasına üzüldüm. Yani muhterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu konuda pek çok hadisleri vardır. İslam dini laf ebelerini sevmiyor. Yani cafcaflı söz söyleyen, edebiyat parçalayan insanları sevmiyor. Doğru söz, sözün en güzeli efendim hakkı olduğu gibi sade ve açık bir şekilde ifade eden sözdür diyor. Onun için laf cambazlarına böyle hakikatleri, edebiyatın güzellikleri, edebi sanatın efendim cambazlıkları ile örten kimseleri tenkit ediyor Peygamber Efendimiz. Bunların doğru olmadığını beyan ediyor. Onun için hepinizden bu hususta uyanık olmanızı istiyorum, rica ediyorum. Bir kimse bir şey söylediği zaman, din namına bir şey söylediği zaman o kimsenin selahiyetini düşünün. Yani bu konuda bilginliği nedir? Ne kadar okumuş? Dini ilimleri tahsil etmiş mi? Etmemiş mi? Ümmi mi, cahil mi? Tabii bizde deniliyor ki bir insan ümmi olduğu halde efendim Allahu Teala Hazretleri onun evliyasından olmuşsa, sevgili kulu olmuşsa bazı şeyleri bilebilir. Doğru, gerçekten Allahu Teala Hazretlerinin kudretine nihayet yoktur. Bir insanı efendim elbette dinin hakikatlerine aşina kılabilir. Ona gönlüne bir takım gerçekleri efendim söyleyebilir. Ama hiçbir veli cahil değildir. diyor. Allah hiçbir cahili veli edinmemiştir diyor büyüklerimiz. Eğer edinmişse, veli edinmişse onu cahil bırakmamıştır, öğretmiştir. O kitapları şey yapmadan, karıştırmadan dahi gerçekleri söyler. Yani netice itibariyle ağzından çıkan söz yanlış olmaz, doğru olur, gerçek olur. E şimdi bakıyorsunuz çok yaldızlı sözler söylüyor. Belki güzel giyiniyor, ayakkabıları boyalı, efendim pantolonu jilet gibi ütülü, efendim gösterişli olabilir efendim böyle, ama söylediği sözler eğer Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şerife uymuyorsa kıymeti yoktur ve öyle insanlara tabi olarak Allah-u Teala Hazretlerinden güzel ibadet edilmez. Allah'a en güzel ibadet dini iyi bilerek, doğru bilerek yapılır. İnsan doğru olarak sünnet-i seniyeye muvafık olarak efendim Kur'an-ı Kerim yolunda, Peygamber Efendimiz'in açtığı yolda az bir ibadet, sade bir ibadet bile yapsa büyük sevaplar kazanır da sünnet-i seniyeye aykırı, dinin ruhuna aykırı, dini bozan efendim yanlış istikametlerdeki çalışmalardan, ibadetlerden bir sevap almaz. Aksine büyük veballer yüklenir, günaha girer. Allah-u Teala Hazretleri bizi dinde doğru yol üzerinde, sırat-ı müstakimde, sebil-i reşatta, hak yolda eylesin. İtikadımızda bozukluğa düşmekten korusun ve dini anlayışlarımızda yanlış, batıl fırkaların, sapık, cahil insanların dini bilmediği halde biliyormuş gibi halkın önüne çıkan sahtekarların şerlerinden korusun. Her şeyin aslını, özünü, efendim halisini, hakikisini nasip eylesin. Ömrümüzü rızasına uygun, tabii şeksiz şüphesiz Kur'an-ı Kerim'in yolunda ve şeksiz şüphesiz Peygamber Efendimiz'in izinde geçirmeyi cümlemize nasip eylesin, rahmetine nail eylesin, efendim cennetiyle, cemaliyle cümlemizi, cümlenizi müşerref eylesin. Allah-u Teala Hazretleri iki cihanda gönüllerinizin muratlarını ihsan eylesin sevgili ve değerli akra dinleyicilerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini

0: kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: En güzel rehber, o iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
2: Müddessir Suresi. Sevgili dinleyenler, uyaran ve öğüt veren kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden biri olan Müddessir Suresini anlatacağız bugün. 56 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayette geçen ve örtüsüne bürünen anlamına gelen Müddessir kelimesinden alır. Müddessir Suresi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhatap alınarak davet görevi yapacak her Müslümana hitapla insanları uyarmak için harekete geçilmesi, Rabbin büyüklüğünün tanınması, elbisenin temiz tutulması ve kötülüklerden sakınılması emriyle başlar ve dini tebliğ, sabırlı olmak, Kur'an'a iftira edenlerin hali ve suçluların ahiretteki itiraflarıyla devam eder.
1: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
2: Müddessir Suresi son ayetlerinde Kur'an'ın esas alınması gereken bir öğüt olduğu vurgusuyla biter. Şüphesiz o Kur'an da hayatta esas alınacak bir öğüttür. Artık kim dilerse onu düşünüp öğüt alsın. Ne var ki Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Saygıyla emirlerine itaat edilmeye layık olan ancak O'dur. Mağfiret sahibi de O'dur.
1: En güzel rehber. O iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. O yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. Onun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır. Gece ve gündüz gerek uyumanız, gerekse O'nun lütfundan rızkını aramanız, O'nun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. O'nun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de O'nun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayan bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi, kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Namaz kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz.

0: Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
2: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Eslemlerin Peygamberimiz Aleyhisselam'a açlıktan şikayetlenmeleri. İslam ordusunun erzakı çoktan tükenmişti. İslam süvarileri günlerden beri aç olarak çarpışıyorlardı. Eslem kabilesi toplanarak Esma bin Harise'ye, Muhammed Resulullah'a git de, Eslemler sana selam söylüyorlar, biz açlığa dayanamaz hale geldik diyorlar de, dediler. Büreyde bin Husayb, vallahi ben hiçbir zaman Araplar arasında bugünkü gibi yapılan bir şey görmedim dedi. Hint bin Harise, vallahi biz Resulullah Aleyhisselam'a adam göndermenin hayır kapısını açacağını umuyoruz dedi. Esma bin Harise, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına gelip, ya Resulallah, Eslemler, biz açlığa ve zaafa dayanamaz hale geldik. Bizim için Allah'a dua et diyorlar, dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında onlara verilecek bir şey yoktu. Peygamberimiz Aleyhisselam, vallahi benim elimde onlara yetecek kadar yiyecek yoktur, buyurdu. Ve sonra da, herkese işittirecek kadar yüksek sesle, ey Allah'ım, sen onların halini, hiç yiyecekleri kalmadığını ve benim de elimde onlara verebileceğim hiçbir şey bulunmadığını biliyorsundur. Onlara genişlik verecek yiyeceği ve et yağı en çok olan kalelerden en büyüğünün fethini nasip et diyerek Allah'a dua etti. Açlıktan eşek eti yemeye kalkışılışı. Ebu Rühm el-Gıfari der ki, hurmaların koruk ve ham olduğu zamanda Hayber'e varıp konmuştuk. Hayber çok sıcak ve sıcaklığı da tehlikeli bir yerdi. Orada son derece açlığa uğramıştık. Sa'd bin Muaz kalesini kuşattığımız sıradaydı ki, kaleden 20 veya 30 kadar ehli eşek dışarı çıkmıştı. Yahudiler onları içeri sokamadılar. Müslümanlar onları tutup boğazladılar. Yer yer ateş yakıp eşeklerin etlerini pişirmeye başladılar. Peygamberimiz Aleyhisselam, bu ateşler nedir, bunları niçin yakıyorlar diye sordu. Et pişirmek için dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, hangi eti, ne etini pişirmek için diye sordu. Ehli eşeklerin etini pişirmek için dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, dökünüz onu, onların kaplarını da kırınız buyurdu. Ashabtan biri, ya Resulallah, etlerini döksek de kaplarını yıkasak olmaz mı diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, ya da öyle yapınız buyurdu. Enes bin Malik Peygamberimiz Aleyhisselam'a gelip, eşeklerin eti yeniyor dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam sustu. Enes bin Malik ikinci kez gelip, eşeklerin eti yeniyor dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam yine sustu. Enes bin Malik üçüncü kez gelip, eşeklerin eti yeniyor dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam, Allah ve Resulü sizi ehli eşeklerin etini yemekten nehyeder. Çünkü o murdardır. Onlardan hiç yemeyiniz, onları dökünüz diyerek halka seslenilmesini emir buyurdu. Et tencereleri döküldü. Seslenen zat Ebu Talha idi. Sa'd bin Muaz kalesinin kuşatılışı ve fethedilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hubab bin Münzir'e sancağı verdi. Mücahitleri toplayıp savaşmaya hazırladı. Sa'd bin Muaz kalesine varıp dayandılar. Eslemler kaleye kavuşanların ilki idiler. Sa'd bin Muaz kalesinde Yahudilerin 500 savaşçısı bulunuyordu. Onlardan Yuşa adındaki savaşçı kaleden dışarı çıkıp kendisiyle çarpışacak er diledi. Hubab bin Münzir ona karşı vardı. Hubab bin Münzir onu öldürdü. Sa'd bin Ubade'nin kumandası altında çarpışıldığı gün Müslümanlar bozguna uğradılar. Muhammed bin Mesleme der ki, Peygamber aleyhisselamı kalkanlarıyla koruyanlar arasında bulunuyor, okla çarpışılırken kalkanlarınızla koruyunuz diye bağırıyordum. Öyle yaptılar. O gün öyle oka tutuldu ki yerimizden sökülüp atılacağımızı sandım. Ok atarken Resulullah aleyhisselama bakıyordum. Resulullah aleyhisselam attığı oklardan hiçbirini boşa gidermiyordu. Bana bakıp gülümsedi. Nihayet Yahudiler dağıldılar ve kalelerine girdiler. İki gün Hubab bin Münzir'in kumandası altında en şiddetli şekilde çarpıştılar. Üçüncü gün olunca tan yeri ağrırken Peygamberimiz aleyhisselam İslam süvarileriyle birlikte Sa'd bin Muaz kalesi karşısında durdular. Kaleden gemi direği gibi bir Yahudi çıktı. Kendisinin elinde mızrağı vardı. Yahudi piyadeleri de onunla birlikte dışarı çıktılar ve çıkar çıkmaz Müslümanlara ok yağdırmaya giriştiler. Ashab-ı kiram Peygamberimiz aleyhisselamı kalkanlarıyla korudular. Yahudiler çekirgeler gibi oklar yağdırdıktan sonra Müslümanlara hep birden saldırdılar ve onları bozguna uğrattılar. Müslümanlar Peygamberimiz aleyhisselamın bulunduğu yere kadar gerilediler. Peygamberimiz aleyhisselam atından inmişti. Atı Peygamberimiz aleyhisselamın azatlı kölesi Midam tutuyordu. Sancaktar Hubab bin Münzir ise yerinde sebat etmekteydi. Peygamberimiz aleyhisselam teşvik etti. Yüce Allah'ın Hayber fethini ve ganimetini kendilerine vaat buyurmuş olduğunu haber verdi. Yanında toplanan İslam süvarileri sancaktarlarının yanına gönderdi. Bunun üzerine Hubab bin Münzir, mücahitlerle birlikte Yahudilere azar azar yaklaşarak onları püskürttüler, kaçırdılar. Yahudiler kalelerine girip kapılarını kapattılar. Kalenin kademeli duvarlarının üzerine çıktılar. Oradan Müslümanlara taş yağdırdılar.

0: Müslümanlar Hubab bin Münzir'in bulunduğu yere kadar gerilemek zorunda kaldılar. Yahudiler aralarında kendi kendilerini kınıyorlar, bizler ne diye sağ kalmak istedik diyorlardı. Çünkü sebat ve cesaret sahipleri hep Naim Kalesi Savaşı'nda öldürülmüşlerdi. Sa'd bin Muaz Kalesi savaşçıları ölüme susamış olarak kaleden dışarı çıktılar. İslam ordusuna dönüp onlarla kale kapısında çok şiddetli bir şekilde çarpıştılar. Yahudilerden birçok kimse öldürüldü. Yahudiler öldürülenleri kaleden içeri taşımaktaydılar. İslam süvarileri Yahudilerin arkalarını bırakmayarak kaleye girdiler. Kaleden içeriye girdiklerini görünce Yahudiler şaşkına döndüler, uysallaştılar. Yahudiler her tarafta binit hayvanlarının iyilerine binip Kulle, Zübeyir Kalesi'ne doğru kaçmak istiyorlardı. Fakat İslam süvarileri görünce oraya buraya kaçıştılar. İslam süvarileri duvarların üzerlerine çıkarak yüksek sesle tekbir getirmeye başladılar. Tekbirler Yahudilerin kollarını kırdı. Eslem ve Gıfar kabilelerinin gençleri de kalelerin üzerine çıkıp tekbir getirdiler. Sa'd bin Muaz kalesinin kuşatılması ve alınması 3 gün sürdü. Sa'd bin Muaz kalesi savaşında Ebu Dayyah Numan bin Sabit ile Haris bin Hatıp ve Adi bin Mürre şehit oldular. Allah onlardan razı olsun. Yüce Allah, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın duası bereketiyle Müslümanlara Sa'd bin Muaz kalesinin fethini nasip etti ki, Hayber kaleleri içinde yiyeceği et yağı bu kaleden daha bol olan bir kale yoktu. İslam süvarileri Sa'd bin Muaz kalesinde pek çok miktarda arpa, hurma, tereyağı, bal, zeytinyağı ve etten sızdırılmış yağ buldular ki orada bu kadar ganimet elde edebileceklerini ummuyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın münadisi, istediğiniz kadar yiyiniz, hayvanlarınızı da yemleyiniz, fakat memleketinize bir şey götürmeye kalkmayınız diyerek seslendi. Mücahitler orada bulundukları müddetçe kendi yiyeceklerini ve hayvanlarının yemlerini aldılar. Kalede çok miktarda kumaş, elbise, kapkacak, taşınamayacak kadar büyük eşya ve içkiler de bulundu. İçki küplerinin kırılması emredildi. Küpler kırıldığı zaman içkiler seller gibi aktı. İslam süvarileri Yahudilerin içinde yemek yedikleri bakır kaplar, su ve içki içtikleri toprak çanak ve bardaklar hakkında ne yapılacağını da Peygamberimiz Aleyhisselam'a sordular. Peygamberimiz Aleyhisselam, onları yıkayınız, içlerinde yemeklerinizi pişiriniz, yiyiniz, içiniz buyurdu. Sa'd bin Muaz kalesinden çok sayıda davar, sığır, merket gibi hayvanlardan başka pek çok savaş araçları, mancınık, debbabe, mallardan ve silahlardan girecek için hazırlanıp depolanmış pek çok şeyler çıkarıldı. Sa'd bin Muaz köşklerinden de Yemen işi 20 çuval kumaş ve elbise, 1500 kadife, 10 yükte kuru tahta çıkarıldı. Yahudiler kalenin zaman boyunca hep kendilerinde kalacağını ve kendilerinin malı olacağını sanmışlardı. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Dinlerken dinlenebileceğiniz program.

Kramımızın ilk esene kulak vermeye başladık bile. Sami Samli Özer'den dinliyoruz ilk olarak. Hak Yarattı Alemi eserini dinleyeceğiz. Muhayyer Kürdi makamında bir eser efendim.

Kur'an-ı Kerim yeryüzünü şereflendirdiği o ilk dönemde hem ruhlarda hem akıllarda hem de gönüllerde tasavvuru imkansız öyle bir tesir icra etmiştir ki Kur'an okuyanlara, yüzüne bakanlara şifa olduğu gibi hayatında uygulamaya geçirenlerin de dünya ve ahiretinin kurtarıcısıdır. Şimdi de Enes Atlı'dan Kur'an adlı eserini dinliyoruz. Kur'an.

Misafirsin bu hanede ey gönül, umduğunla değil bulduğunla gül. Hane sahibi ne derse o olur, ne kimseye sitem eyle ne üzül, diyor aşkeri Hazreti Mevlana. Hazreti Mevlana'nın bu sözünden sonra Erkan Mutlu'dan güzel bir eser dinleyelim. Bestekarı Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri olan Neyleyeyim Dünyayı eserini dinliyoruz.

0: Ki mesele sıkılmadan, daralmadan başvurmak. Ziya Uğur'dan dinliyoruz efendim sıradaki eserimizi. Çağırayım Mevlam seni.
1: Allah'ım, yıldızlar parladı, gözler uyudu. Padişahların kapıları kapandı. Senin kapınsa yalvaranlara açık. Allah'ım, efendim, dünyadan olan nasibimi inanmayanlara verdim. Ahirete ait olan nasibimi günahkar müminlere verdim. Dünyadan ancak seni almak istiyorum. Ahirette de ancak cemalini arzuluyorum. Allah'ım, belalar içinde değilim. Selalardan da şikayetçi değilim. Arzum senden ne kudret elvası, ne de bıldırcın etidir. Eğer bana dünya ve ahireti bağışlasan, ben bunlardan razı olmam. Ancak Mevlam'ın güzelliğini görmek isterim. Ve ancak ondan razı olurum. Ve ancak

Adra Muski Akrefem frekanslarında devam ediyor sevgili dinleyenler. Sıradaki eserimize geçiyoruz. Malezyalı bir gruptan dinleyeceğiz. Rayhan isimli grup Şükür eserini dinliyoruz. Eserde Allah'a şükredelim, peygamberine şükredelim, huzurlu ve müreffeh, mutlu bir hayata şükredelim.

Değerli dinleyenler, bugünlükte programımızın sonuna geliyoruz. Son eserimizi sizlere veda ediyoruz. Erdi Kur'an nuruna diyelim, Asfa Temiz Kalpler Korosu'ndan dinliyoruz. Bizden ayrılmayın diyelim ve Asfa Temiz Kalpler Korosu'na sözü bırakalım. Bir dahaki programımızda tekrar görüşünceye dek Hakk'a emanet olun.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Değerli okurlar, merhaba. Peygamber Efendimiz'i Ebu Talib'in fiziki koruması, Hazreti Hatice'nin ise manevi desteği yıllarca çevrelemişti. Fakat hüzün yılı her ikisini de almış, Allah Resulü açık hedef haline gelmişti. Bu hale teselli Cebrail Aleyhisselam'dan gelecekti. 21. bölüm. Hazreti Cebrail'in tesellisi. Allah Resulü'nün üzüldüğü şey, müşrikler tarafından hırpalanmaktan çok yalancılıkla suçlanmaktı. Çünkü yalancılıktan nefret ederdi. Bir gün yine müşriklerin hücumuna uğradı. Üstü başı kan içinde kalmıştı. Üzüntüyle bir köşeye çekildiğinde Hazreti Cebrail onu teselli etmek için yanına geldi. Vadideki bir ağacı çağırmasını istedi. Peygamberimiz onu çağırdığında ağaç yerinden çıkıp yanına geldi. Hazreti Cebrail şimdi söyle geri dönsün ricasında bulundu. Efendimiz isteyince ağaç da geri döndü. Peygamberimiz bu mucize karşısında rahatlamıştı. Cebrail'e dönerek yeter buyurdu. Ağaçların köklerinden çıkarak Allah Resulü'nün yanına gelmesi Hazreti Ali ve Hazreti Ömer gibi büyük sahabiler tarafından da anlatılmıştı. Efendimiz bazen sahabiler bazen de Hazreti Cebrail tarafından teselli edilirdi. Teselli etmek için indi en büyük melek. Dedi, bir ağaç bile evet deyip gelirse o nazlı ümmetin de bir gün sana gelecek. Yüzün gülsün ey Resul, ne var ki üzülecek? Taş yağmuru. Allah Resulü insanları İslam'a davet etmek için ara sıra Mekke dışına çıkıyordu. Hüzün yılında manevi evladı Zeyd'le birlikte bir gün yürüyerek Taif'e gitti. Bu sırada bir hicret yeri arıyordu. Çünkü Mekke'de kalmak artık imkansız gibi görünüyordu. Taif belki aradığı diyardı. Peygamberimiz Taif'teki liderlerle tek tek konuştu. Fakat hepsi sanki sözleşmiş gibi, Allah senden başka bir peygamber bulamadı mı? Sen kendi kavmin tarafından bile istenmiyorsun. Bir de kalkıp buralara gelmişsin. Hemen Mekke'ye dön. Deyip onu üzdüler. Daha sonra da birçok serseri ve kendini bilmez kişileri gönderip hem kendisini hem de yanındaki Zeyd'i taş yağmuruna tuttular.

Hazreti Zeyd peygamberimize kalkan olmaya çalıştı. Fakat taşlar dört bir yandan atıldığından onu korumakta zorlanıyordu. Peygamberimizin üzerinden akan kanlar ayaklarına sızıyordu. İster istemez yere çöktüğünde taş atmayı kestiler. Hatta yanına gidip ayağa kaldırdılar. Efendimiz yürümeye başladığında tekrar taşa tuttular. Ne zaman yere çökse aynı şeyi yaptılar. Zeyd ve Allah Resulü güç bela bir bahçeye sığındılar. Çevreye bakınınca Utbe ve kardeşi Şeybe'yi gördüler. Bu müşrikler Taif halkını kışkırtan kişilerdi. Bahçenin sahipleri de onlardı. Peygamberimiz o bahçede oturmak istemedi. Yerinden kalkmaya çalıştıysa da başaramadı. Kuvveti kalmamıştı. Özellikle ayaklarından aldığı yaralardan ötürü çok acı çekiyordu. Kendisini o müşriklere muhtaç etmemesi için Allah'a dua ettikten sonra, "Ya Rabbi, eğer benden razıysan çektiğim hiçbir acıya üzülmem," dedi. Utbe ve Şeybe peygamberimizi izliyorlardı. Eğer canları istese taş atan kişileri bahçeye sokarlardı. Fakat öyle olmadı. Allah izin vermeyince hiçbir şey yapamadılar. Üstelik Addas adındaki kölelerini çağırarak, "Biraz üzüm kopar da şuradaki adamlara götür," dediler. Hazreti Zeyd hem vücudundan hem de başından bütün hayatı boyunca büyük bir şerefle taşıyacağı birçok yara almıştı. Sayıları yüze yaklaşan yaralardan ötürü çok bitkindi. Allah Resulü de ondan farklı değildi. Biraz sonra yanlarına o köle geldi. Elinde de bir tabak üzüm vardı. Peygamberimiz Addas'ı gördüğünde ona dinini sordu. Addas Hristiyan olduğunu ve Ninova'dan geldiğini söyleyince, "Demek sen Yunus bir Metta'nın, Yunus peygamberin ülkesinden geldin ha?" dedi. Addas peygamberimizin ümmi olduğunu duymuştu. Bu yüzden çok şaşırdı. "Vallahi Yunus bin Metta'nın ismini Ninova'da bile 10 kişiden fazlası bilmez. Sen bunu nereden biliyorsun?" deyince peygamberimiz, "Allah bana ondan haber vermişti. Çünkü ben de peygamberim," buyurdu. Daha sonra kendisine Hazreti Yunus'u anlatınca Addas onun ellerine sarıldı, yüzünü gözünü öpüp Müslüman oldu. Utbe ve Şeybe Addas'ın yaptıklarını görünce, "Neden onun ellerini öptün?" diye sordular. Addas onun bir peygamber olduğunu söyleyince, "Anlaşılan seni de diliyle büyülemiş," diyerek gülüştüler. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Bir gün, "Ya Resulallah, Uhud savaşının yapıldığı günden daha zor bir gün yaşadın mı? O harpte dost ve akrabalarını öldürdüler, dişlerini kırdılar," dediğimde, "Vallahi Taiflilerden gördüğüm eza ve cefa ondan ağırdı," dedi. Peygamberimiz taşlanmadan sonrasını şöyle anlatıyordu. "Mekke'ye dönmek üzere yola çıktığımızda ancak Karnus-u Sealip denen yerde kendime geldim. Başımızın üstünde bize gölge yapan bir bulut vardı. Cebrail, Mikail ile birlikte orada duruyordu. Ey Allah'ın Resulü, şüphe yok ki Allah Taiflilerin sana ne söylediklerini ve ne yaptıklarını gördü. Bu yüzden de bizi sana gönderdi ve sen nasıl emredersen Taiflilere öyle yapmamızı emretti," dedi. Daha sonra Mikail izin alıp, "Ya Resulallah, ne dilersen dile onu yapalım. İstersen şu dağları, Ebu Kubeys ve Kuaykıan dağlarını onların üzerine kapatalım," deyince, "Hayır, onların helak edilmelerini değil, onların içinden kıyamete kadar Allah'a ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimselerin çıkmasını isterim," dedim. Allah Resulü işte böyle bir peygamberdi. Hakaret edenlere dua etti gönülden. "Yeter ki kurtulsunlar ebedi cehennemden." En büyük şeref. Zeyd ile birlikte taşlandıktan sonra tek bir kölenin Müslüman olması bile Allah Resulüne Taif'teki acılarını unutturdu. O şefkat peygamberi esasında her bir ümmeti için o acıya seve seve katlanmaya razıydı. İman kurtarma hizmeti o kadar büyüktü ki Yüce Allah bir kölenin imana gelmesi için en kıymetli peygamberinin taşlanmasına izin vermişti.
Hazreti İbrahim bu iman hizmeti için Nemrut tarafından ateşe atılmış, Hazreti Eyüp tüm varlığını kaybedip yara bere içinde kalmış, Yunus peygamberi bir balık yutmuş, Hazreti Yusuf bir kuyuya atılmış, Musa peygamber devrin firavunu tarafından Kızıldeniz'e kaçmaya zorlanmış,

0: Hazreti İsa çarmıha gerilmek istenmiş, Zekeriya ve Yahya peygamberlerse şehit edilmişlerdi. İman kurtarma hizmetinin yüceliğini gösteren diğer bir delil de bazı peygamberlere sadece birkaç kişinin iman etmesi, bazılarınınsa hiç ümmeti olmamasıydı. Mesela Eyüp peygambere 5 ya da 8 kişi iman etmişti. Yani bütün ümmeti bu kadardı. O halde bu 8 kişinin kurtulması için bile bir peygamber gönderilmeye değiyordu. Ya hiç ümmeti olmayan peygamberler? Demek ki kendisine inanan tek kişi çıkmasa da o yolda çalışmak ve onun sevabını almak bir peygamber için bile büyük şerefti. Tufeyl bin Amr halk tarafından çok sevilen bir şairdi. O anlatıyor. Umre yapmak için Mekke'ye geldiğimde Kureyşliler etrafımı sardılar ve Muhammed adlı birinin kendilerini sıkıntıya soktuğunu, insanların anne ve babasıyla hatta eşiyle bile arasını açtığını söyleyerek sakın onunla konuşma, ondan bir şey dinleme dediler. Vallahi beni o kadar korkuttular ki söylediği sözlerin bana ulaşmaması için kulaklarımı pamukla tıkamaya başladım. Fakat daha sonra kendi kendime ben akıllı biriyim, üstelik de şairim. İyi sözden kötü sözden anlarım. Eğer söylediği sözler güzel değilse yanından ayrılırım deyip onun evine gittim. Ya Muhammed, kulaklarımda pamukla dolaşmaktan bıktım. Söylediğin şu sözleri duymak istiyorum dedim. Beni güler bir yüzle karşıladı. İslam'ı anlatıp Kur'an okudu. Vallahi o şeylerden daha güzelini duymamıştım. Hemen Müslüman oldum. Tufeyl bin Amr anlatmaya devam ediyor. Müslüman olduktan sonra ya Resulallah, ben kavmimde sözü geçen biriyim. Yanlarına dönünce onları İslam'a çağıracağım. Bu konuda bana bir kolaylık vermesi için Allah'a dua eder misin dedim. Beni kırmadı. Hemen Mekke'den ayrıldım. Gece vakti ülkeme geldiğimde alnımın ortasında kandil gibi parlayan bir ışık belirdi. O sırada insanlar bir vahanın başında toplanmışlardı. Alnımdaki ışığı farklı bir şekilde yorumlamalarından korktuğum için Allah'ım bu nuru yüzümden alıp başka bir yere naklet diye dua ettim. O ışık elimdeki değneğe geçti. Sanki onun ucuna bir kandil asılmıştı. Suyun başında oturan insanlar büyük bir hayretle bana bakıyorlardı. Hemen eve koşarak babama Müslüman olduğumu müjdeledim. Oğulcağızım, senin dinin benim dinimdir deyip Müslüman oldum. Daha sonra annem ve eşim de Zühşera putuna tapmaktan vazgeçerek İslam'ı seçtiler. Fakat kavmim Müslüman olmuyordu. Tekrar Mekke'ye dönüp, ya Resulallah, kavmim putlara tapmaktan bir türlü vazgeçmiyor. Onlar hakkında beddua etsen olmaz mı? Dedim. Beddua yerine dua ederek, ya Rabbi, sen Devs kabilesine hidayet eyle, onları kurtar, dedi. Daha sonra da Devs'e geri dön, onları İslam'a çağırmaya devam et, kendilerine çok yumuşak davran, buyurdu. Taif halkına bile beddua etmeyen Allah Resulü, elbette ki Devs'lere de etmemişti. Amansız takip. Sahabilerden Rebiya bin Abbadüddili anlatıyor. Peygamberimizi bir gün Mekke'nin dışındaki Zülmecaz panayırında gördüm. O zamanlar henüz Müslüman değildim. İnsanları Allah'a iman etmeye çağırıyor ve böylelikle kurtuluşa ereceklerini söylüyordu. Hangi sokağa girse insanlar da peşinden gidiyordu. Konuşmaya başlayınca herkes susardı. O sırada güzel giyimli, saçları iki bölük halinde örülmüş, şaşı gözlü bir adam dikkatimi çekti. Allah Resulü nereye giderse onu takip ederek, ''Ey insanlar, bu adam sizi aldatıp atalarınızın dininden döndürmesin, bu kişi dinden çıkmış bir yalancıdır.'' diye bağırıyordu. ''Bu şaşı gözlü kim?'' diye sorduğumda, ''Amcası Ebu Leheb'tir.'' dediler. Sahabilerden Tarık bin Abdullahil Muharribi aynı olayın başka bir şahidiydi. Şöyle diyordu. Bir adam Zülmecaz'da bulunan Allah Resulü'nü adım adım takip ediyor ve ''Ey insanlar, sakın onu dinlemeyin çünkü o yalancıdır.'' diye bağırdıktan sonra elindeki taşları atıyordu. Allah Resulü'nün ayak bilekleri attığı taşlar yüzünden kanamaktaydı. "Bu taşı atan kim?" diye sordum. "Amcası Ebu Leheb," dediler. Zeynep'in gözyaşları. Peygamberimiz İslam dinini açıkça ilan etmekle görevlendirildiğinde Kinde, Kelp, Beni Hanife ve Beni Muharip kabilesi gibi birçok topluluğu Allah yoluna çağırdı. Fakat Ebu Leheb onun her gittiği yere defalarca giderek insanları kışkırttı. Bu yüzden Efendimiz'i taşlamayan hiçbir kabile kalmadı. O zamanlar küçük bir çocuk olan Müdrikül Ezdi bu konuyla ilgili bir hatırasını şöyle anlatıyordu. "Babamla birlikte hac yapıyordum. Mina'ya geldiğimizde genç bir adamın büyük bir kalabalık tarafından sarıldığını gördüm. İnsanlardan kimisi onun yüzüne tükürüyor, kimisi başına toprak saçıyor, kimisi de hakaret ediyordu. Onun kim olduğunu sorduğumda babam, atalarının dinini terk eden biridir," dedi. "Daha sonra anladım ki o Allah Resulü'ymüş. Merak ettiğim için yanına gittim. O sırada genç bir kız elindeki su kabıyla yanına geldi. Üstündeki elbise boynunun altından biraz açılmıştı. Büyük bir üzüntüyle ağlıyordu. Su kabını ona doğru uzattığında Peygamberimiz birkaç yudum su içti. Yüzüne atılan pislikleri yıkadı. Daha sonra o kıza, "Kızcağızım, boynunu örtünle ört. Babanı öldürürler diye de korkma," dedi. Bu sefer de insanlara o kızı sordum. "Kızı Zeynep'tir," dediler. Peygamberimizin erkek evlatları yaşamamıştı. Bu yüzden de yardımına hep kızları yetişti. Küçük kızı Fatıma, onun sırtına konan işkembeleri alıp müşrikleri azarlarken, Hazreti Zeynep de en sıkıntılı zamanında onun yanına koştu. Diğer kızları Rukiye ve Ümmü Gülsüm de ona canla başla hizmet ettiler. Bu durum Efendimizin yaşadığı asr-ı saadetten içinde bulunduğumuz asırlara önemli bir mesajdı. Ve kız evlatların İslam dinine hizmet noktasında en az erkekler kadar söz sahibi olduklarına, onlardan geri kalmamaları gerektiğine işaret ediyordu.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Akra Reklam.
3: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.
1: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın emrettiği haccın nişanelerinden, unsurlarındandır. Kim beyti, Kabe'yi hac eder veya umre yaparsa, bu iki tepe olan Safa ve Merve'yi tavaf etmesinde, gidip gelmesinde bir beis yoktur. Kim gönülden bir hayır yaparsa, bilsin ki Allah muhakkak mükafatını verir ve kimin ne yaptığını bilir.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
1: Sosyal medya bizim duygularımızda ve kişiliğimizde nasıl bir değişiklik yapıyor? Bir kere duygularımızda geçicilik. Buna neden oluyor? Kişiliğimizde de mış gibi, miş gibi kişiliklere neden oluyor. Öyle bir sosyal medya ağı, öyle bir arkadaş listesi, öyle bir takip edilen video ve görüntü var ki bir anda savaş ve sonrasında mağdur bir çocuğun görüntüsünü görüp üzülüyoruz. Ağlayacak noktaya geliyoruz, tepki gösteriyoruz ama bu yarım dakika kadar sürmüyor çünkü ardından çok komik, eğlenceli bir görüntü ve sonra buna bakıp gülüyoruz, eğleniyoruz, arkadaşımıza gönderiyoruz. Az önce çok üzüldüğümüz, neredeyse yas tutacağımız ve tepki göstermemiz gereken bir görüntünün hemen ardından daha yarım dakika bile sürmeden başka bir duyguya geçiyoruz. Bu duygularda geçiciliğe neden oluyor. Duygularda geçicilik nedir? Sahici bir duygu yaşayamıyoruz. Gerçek, hakiki bir duygu yaşayamıyoruz. Birincisi, duygularımızda böyle geçiciliklere neden oluyor. İkincisi, ilişkilerimizdeki sahicilik hissini alıyor. Daha yüzeyel, daha doğrudan olmayan ilişkiler kurmamıza neden oluyor. Gerçek bir ilişkide karşıdakinin jest ve mimiklerine dikkat edersiniz. Söylediklerinize dikkat edersiniz. Ne söyleyeceğinize dikkat edersiniz. Geri bildirime dikkat edersiniz. Ama sosyal medyada ilişki kurduğunuzda artık karşıdakinin jest ve mimikleri önemsizdir. Karşıdakinin tepkisi önemsizdir. Çabuk ulaştığınız ve size çabuk ulaşılan bir mecrada karşıdakiyle ilişkinizin niteliği çok da önemli değildir. Ama gerçek hayatta bu niteliği göz ardı edemezsiniz. Demek ki ikinci olarak ilişkilerimizde de bir geçicilik, mış gibi kişilikler nedeniyle sahici olmayan ilişkilere neden oluyor. Üçüncüsü, kişiliklerimizde yaptığımız defektler. Bu ne? Şimdi az önce söyledik, dedik ki mış gibi, miş gibi kişilikler dedik. Aslında başlangıçta evini mahrem olarak gören, eşini mahrem olarak gören, çevresini mahrem olarak gören ve bunu kimseyle paylaşmayan bir kişi artık daha çok beğeni alabilmek için, daha çok takipçi kazanabilmek için, daha çok var olabilmek için göstermek zorunda. Neyi gösterecek? Gazetecilikte bir köpek bir insanı ısırdığı zaman haber olmaz ama bir insan bir köpeği ısırdığında haber olur. O zaman insan kişiliğinden taviz vermek zorunda ki daha çok beğenilsin. Mesela hiç yapmayacağı bir şeyi yapabilir. Geçenlerde gördük, değil mi? Futbol sahasına birden dalan bir YouTuber görüyoruz. Veya hiç yenmeyecek bir şeyi yiyen ve bununla paylaşımı arttıran bir YouTuber görüyoruz. Veya başka bir gün görüyoruz, ailesinden birileriyle kavga edip onları gizli kameraya alıp koyuyor ki daha çok takip edilebilsin. Bu ne demek? Senin kişiliğinde bir noktadan sonra onlar kadar olmasa da aşınmalar olur. Önceden hiç yapmayacağın şeyleri beğenilme arzusu nedeniyle yapmaya başlarsın. Bu artık senin sadece

0: ve sadece sosyal medya için yaşadığını gösteriyor. Sosyal medya için yiyorsun, sosyal medya için geziyorsun, sosyal medyada görünmek için tatile çıkıyorsun ve gittiğin yerden fotolar atıyorsun, gittiğin yerden görüntüler gönderiyorsun. Sonra ne oluyor? Artık sen farklı bir kişilik sahibi oluyorsun. Nasıl? Abartılı, yüzeyel, garip, farklı bir kişilik sahibi oluyor. Sosyal medya bu anlamda aslında mutlu etmiyor. Sosyal medya bu anlamda geçici bir iyilik hali, geçici bir zevk alma hali oluşturuyor.
1: Peki
0: Bir
1: sen de...
0: noktadan sonra bu zevk alma hali artık yetmiyor. Daha fazlası, daha
1: Fazlası,
0: fazlasını yapmak
1: evet.
0: zorunda olduğunu hissediyor ve insan yalnız kalamıyor. Yaptığı her şeyi paylaşmak zorunda olduğunu hissediyor. Adeta paylaşmadıysan yapmamışsın demektir. Bu algı oluşuyor ve maalesef bu 7'den 70'e herkesi sarıp sarmalayabiliyor, esir alabiliyor. Bu tabii olumsuz tarafları, mutlaka olumlu tarafları da var ama bazı insanlarda böyle dramatik, yüzeyel, abartılı kişilikler oluşturmaya çok meyilli olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü sosyal medyada sadece kendi duygunuzu önemsemeye başlıyorsunuz. Karşıdakinin bunu sevdiği, buna özendiği, böyle olmak veya sizin gibi yapmak istediği ile ilgili bir duygu aklınıza gelmiyor. Acaba karşıdaki benim hayatıma özeniyor olabilir mi? Acaba karşıdaki benim yediklerimi yiyecek acaba güce sahip mi? Veya bindiğim arabadan bir görüntü atıyorum, acaba böyle bir arabaya mı binmek ister? Tatilden, değil mi? Atıyorsunuz story ve tatilde siz eğlenirken orada çalışan insan acaba sizin hakkınızda ne düşünüyor? Tatil yapamayan insan. İşte bütün bunlar aslında karşıdakinin duygularını da önemsemediğimizi gösteriyor. Bir noktadan sonra artık önemsenmediğini gösteriyor ama karşıdaki insan size özenebilir. Karşıdaki insan sizi kıskanabilir. Karşıdaki insan sizden nefret edebilir. Sizi takip eden bir insan bir noktadan sonra sizin gibi düşünmeye başlayabilir. Ve olumsuz örnekleriniz başkaları için bir hayal çizgisi de olabilir. Bu anlamda sosyal medya birazcık abartılı kişiliklerimizle karşıdakinin duygularını bir noktadan sonra önemsemeyen insanlar haline getiriyor olabilir bizi.
2: Aile Rehberi programını dinlediniz.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
4: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbinin huzurunda o günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, önceki ayetlerden cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölgeleri yakından üzerlerine düşer. Meyveleri de koparmaları için aşağı sarkıtıldıkça sarkıtılır. Doğrusu takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, gölgelerde, pınar başlarında hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu yağmurla dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra geri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ın elçileri, elçi heyetleri bir yere gönderdiği efendim böyle heyetler veyahut kendisine heyet olarak gelen kimse olarak kabul ettiği cümleler üç tanedir. Birisi el-gazi, Allah yolunda gazaya çıkan, cihat eden, efendim savaşan, savaşa çıkan kimse. Bu Allah'ın elçisidir, Allah'ın misafiridir. Bir. Vel-hac, ikincisi hacca giden kimse. Allah'ın veftidir, misafiridir. Sanki ona bir heyet halinde ziyarete giden insanlar gibidir hacılar. Üçüncüsü de el-mu'temir, mu'temir ömre yapanlar demek. Haccın mevsimi dışında insanlar, aşıklar duramıyorlar. Gene hadi Hicaz yollarına dökülüyorlar. Efendim salatu selamlarla, dualar, tesbihlerle her zaman senenin her ayında ziyaret olunuyor o mübarek mahaller. Hac mevsiminin, Zilhicce'nin dışında yapıldığı zaman ziyaret, ona ömre diyoruz. Yani Arafat'a çıkma olmadan yapılan şey. Hac mevsimi içinde de ömre yapılabilir tabii. O hacdan ayrı. O da kıymetli. Ömre de kıymetli. Hac da kıymetli. Cihat ve gaza da kıymetli. Bunlar sanki bu yola çıkıyorlar ya, evlerinden ayrılıyorlar. Bir yere doğru gidiyorlar. Sanki Allah-u Teala Hazretlerine heyet halinde gidiyorlarmış, misafirliğe gidiyorlarmış gibi oluyor. Allah öyle kabul ediyor yani. Lütfen, lütfuyla, keremiyle öyle kabul ediyor. Hicaz'a gidenler herhalde manasını bilirlerse en çok sevinecekleri, sevinç duyacakları yani, neşelenecekleri ifade, şunu duyunca çok sevinirler. Orada diyorlar ki, merhaben biküm ya duyufer rahman. Ey Rahman olan Allah'ın misafirleri, hoş geldiniz. Allah'ın misafiri oluyor, onun beldesine gidiyor. Onun beytini ziyarete gidiyor. Beytullah'ı ziyarete gidiyor. Tabii o Allah'ın misafiri demektir. Allah'a heyet halinde giden kimse demek.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın rüyası ve kurban hadisesi.
1: Gerçekten İbrahim, Allah'a itaat eden, onu birleyen ve ona yönelen başlı başına bir ümmet, her iyilik ve sorumluluğu kendinde toplayan bir önder idi. İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün, bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık bir imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç, fidye verdik. Sonra gelenler arasında da ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektedir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı."
0: Bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.
3: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.

yarattıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Yarattıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekilerin sayısınca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekiler dolusunca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Her şeyin sayısınca Allah'a hamd ederim. Her şey dolusunca Allah'a hamd ederim. Bir o kadar da Subhanallah der, Allah'ı tesbih ederim.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: 3 çeşit hac var. Haccı ifrat, tek başına hac. Haccı temettü, önce ömre yapıp ihramdan çıkmak, ondan sonra vakti gelince tekrar hac etmek. Orada bir arada eğlendikten sonra hac günleri gelince tekrar ihrama girip hac ve ömreyi yapmak. Ama araya fasıla koyarak yapmak. Haccı kıran, ömreyi yapıp ihramlı durmak, o ihramla bekleyip sabredip haccı da çıkartmak. Yani hac ve ömreyi birlikte bir çırpıda çıkartmak. En sevaplısı haccı kırandır. Çünkü meşakkati çoktur, efendim külfeti çoktur. Hata ettiği zaman cezası iki mislidir. Onun için sevabı çoktur. Hem hac hem ömreyi bir ihramda çıkarttı diye. O zaman vazifeliler ne diyecek? Ey hacı kardeş, en sevaplısı budur. Siz buraya sevap kazanmaya geldiniz ya, Allah'tan sevap kazanmaya, en sevaplısı budur.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meallerinden Araf suresi 148 ila 171. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Musa'nın Tur'a gidişi 30 günü geçince ardından kavmi ziynet takımlarından eriterek tapınmak için canlıymış gibi böğren bir buzağı heykeli edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını ve onlara bir yol da gösteremeyeceğini görmediler mi? Böyleyken Samiri'nin başkanlığında onu ilah edindiler ve zalimlerden oldular. Buzağa tapmaktan çok pişmanlık duyup da kendilerinin hakikaten saptıklarını görünce, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz dediler. Musa kavminin bu haline kızgın ve üzgün olarak dönünce Harun'a, ben gittikten sonra benim arkamdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emrini beklemeye tahammül göstermeyip dininizi değiştirmekte acele ettiniz ha? Dedi. Tevrat levhalarını öfkesinden yere bıraktı ve kardeşinin başından, saçından tutup kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi Harun, ey anamın oğlu, bu kavim beni zayıf görüp küçümsedi. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Böyle yaparak düşmanları bana güldürme ve beni bu zalimlerle beraber tutma, dedi. Musa üzülerek, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, rahmetine bizi de dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.

merhamet edendir. Musa'nın öfkesi geçip sakinleşince yerden levhaları aldı. Onların bir nüshasında şu vardı: hidayet ve rahmet Rablerine karşı gelmekten korkan kimseler içindir. Musa, buzağa tapan arkadaşları namına af dilemek üzere tekrar tayin ettiğimiz vakitte buluşmak için kavminden 70 adam seçti de onlar Allah'ın Musa ile olan konuşmasını işitmelerine rağmen ancak Allah'ı görünce inanacaklarını söylemeleri üzerine onları bir sarsıntı, zelzele tutunca yıkılıp bayıldılar. Musa dedi ki: "Ya Rabbi, eğer dileseydin onları da beni de daha evvel helak ederdin. İçimizdeki bir takım beyinsizler yüzünden bizi de mi helak edeceksin? Bu senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bize hem bu dünyada hem de ahirette iyilik nasip et. Şüphesiz biz tevbe edip sana yöneldik," dedi. Allah buyurdu ki: "Ben amellerine göre dilediğim kimseyi azabıma uğratırım. Rahmetimse her şeyi kuşatır. Onu muttaki olan, Allah'ın emrine uygun yaşayan, karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara nasip edeceğim. O ehli kitap olanlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncil'de adını ve özelliğini yazılmış olarak bulacakları ümmi peygamber olan son Resul Muhammed'e uyarlar. O peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder. Onları temiz, hoş şeyleri helal, kendilerince helal saydıkları veya amel olarak pis ve murdar şeyleri de haram kılar. Onların sırtından ağır yükü ve üzerlerinde olan zincirleri, zor teklifleri kaldırır. Artık ona inanan, ona hürmet eden, ona yardım eden ve onunla beraber indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte dünya ve ahirette kurtuluşa erenler sadece onlardır. Resulüm, de ki: "Ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden de halkı doğruya çağıran ve onunla adaleti sağlayan bir cemaat vardı. Biz onları, İsrail oğullarını ayrı topluluk halinde 12 kabileye ayırdık. Kavmi Tih çölünde kendisinden su isteyince Musa'ya asan ile taşa vur diye vahyettik. Vurunca ondan 12 pınar su fışkırdı. Kabilelerden herkes su içecekleri yeri bildi. Bulutu da üzerlerine gölge yaptık ve onlara kudret elvasıyla bıldırcın eti indirdik. Size verdiğimiz rızkın temiz ve helallerinden yiyin," dedik. Onlar sapmakla bize değil fakat kendilerine zulmediyorlardı. O zaman onlara: "Şu kasabada yerleşip dilediğiniz yerde onun nimetlerinden yiyin, affettiğin ve şehrin kapısından baş eğerek hürmet içinde tevazuyla girin ki sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik ve iyi hareket edenlere mükafatı daha da artıracağız," denilmişti. Ne var ki aralarındaki zalimler af dilemeleri için söylediğimiz sözü tahrif edip kendilerine söylenenden başka hale soktular. Biz de böyle haksızlık ettiklerinden dolayı üzerlerine gökten iğrenç bir azap, veba indirdik. Resulüm, onlara deniz kıyısındaki o kasabanın başına gelen felaketi sor.

0: Hani onlar Allah yasak ettiği halde cumartesi gününde balık avlama yasağını dinlemeyip haddi aşıyorlardı. Çünkü onların ibadete saygı gösterip tatil yaptıkları cumartesi günü balıklar sürüler halinde meydana çıkarak onlara doğru gelirlerdi. Cumartesi dışındaki günlerde ise gelmezlerdi. İşte itaatten çıkmaları sebebiyle biz onları böyle imtihan ediyor, belaya uğratıyorduk. Hani içlerinden bir cemaat Allah'ın yok edeceği veya ahirette şiddetli bir azaba çarptıracağı bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dedi. Öğüt verenler de vazifemizi yapmış olmakla Rabbinizce mazur görülmek için bir de belki onlar Allah'ın emrine uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınırlar diye öğüt veriyoruz dediler. Onlar kendilerine verilen nasihatleri unutunca biz de kötülükten men etmeye çalışanları kurtardık. Zalimlik yapanları da Allah'ın emrinden sapmalarından dolayı şiddetli bir azapla yakaladık. Onlar yasak edilen şeylerden vazgeçmeyip haddi aştıkları zaman kendilerine aşağılık maymunlar olun dedik. Resulüm, o vakit Rabbin kıyamet gününe kadar onlara en kötü eziyeti yapacak kimseleri mutlaka göndereceğini bildirmiştir. Şüphesiz Rabbin cezayı çok çabuk verendir. Hem de o çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Biz onları yeryüzünde parça parça topluluklara ayırdık. Onların içinde iyi olanlar da var, aksine küfür ve fasıklıkta olanlar da var. Biz onları belki iyiliğe dönerler diye hem iyiliklerle hem de kıtlık ve sıkıntı gibi kötülüklerle imtihan ettik. Nihayet onların ardından yerlerine bir takım kötü kimseler geldi ki onlar kitaba, Tevrat'a mirasçı oldular. Şu en değersiz, aşağılık dünyanın malını haksız ve yanlış hüküm verme karşılığında değişip alırlar ve biz nasılsa bağışlanacağız derler. Kendilerine ona benzer bir mal, menfaat daha gelse onu da alırlar. Onlardan Allah hakkında hakikatten başkasını söylemeyeceklerine dair kitap üzerine kuvvetli söz alınmamış mıydı? Evet, alınmıştı. Halbuki onlar onun içindekini de durmadan okumuşlardı. Ahiret yurdu Allah'ın emrine uygun yaşayan, günahlardan sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanıp düşünmeyecek misiniz? Kitaba sımsıkı sarılan, Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz böyle iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Bir zaman Tur Dağı'nı tehdit için İsrail oğullarının başlarının üstüne sanki bir gölgelik gibi yerinden kaldırmıştık. Onlar da hakikaten onun üzerlerine düşeceğini sanmışlardı. İşte bu sırada size verdiğimiz kitabı kuvvetle tutun, onda olanı düşünün ki bu sayede Allah'tan korkar, günahlardan sakınırsınız demiştik. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden A'raf suresi 148 ila 171. ayetlerini dinledi.

şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meşari Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir.

0: Akra Reklam.
1: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Duha Kurban Organizasyonu 21. yılında Mahmut Esat Yuşan Vakfı tarafından hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürülen Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla katılımcılara farklı imkanlar sunuyor. Organizasyonda bu yıl kurban ibadetinin paylaşma boyutunu güçlendiren uygulamalar ve gönüllülük fırsatları öne çıkıyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısını teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın ikinci ve üçüncü günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınabilecek. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Duha'nın 21. yıl yeniliklerinden biri olarak hayata geçirilen Duha Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçiriliyor. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Tarımda su tasarrufu önem taşıyor. Yağışlı bir sezon geride kalsa da su stresi tarımda alternatif su kaynaklarına yönelimi artırıyor. Arıtılmış atık su kullanımı bu süreçte öne çıkan yöntemlerden biri. Doçent Doktor Seven Ağar, atık suyun yeniden kullanımının tarımsal üretimi iklim koşullarındaki değişimlere karşı daha dirençli hale getirebildiğini belirtti. Türkiye'nin yüksek su stresi yaşayan ülkeler arasında yer aldığını hatırlatan Ağar, dünyadaki su tüketiminin yaklaşık %75'inin tarımda gerçekleştiğini vurguladı. Kuraklık, düzensiz yağışlar ve sıcak hava dalgalarının özellikle suya bağımlı ülkelerde verim kaybı riskini arttırdığını söyledi. Arıtılmış

0: Kalkınmış atık su kullanımının koşullara bağlı olarak %50 ila 80 oranında su tasarrufu sağlayabildiğini belirten Ağar, bu yöntemin su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltırken toprak verimliliğini de artırabileceğini söyledi. Özellikle çiğ tüketilen ürünlerde ileri arıtma ve damla sulama yöntemlerinin zorunlu olduğuna dikkat çekilirken, Türkiye'de sulama altyapısındaki eksikler nedeniyle suyun önemli bir kısmının kaybedildiği ifade ediliyor. Modern sulama teknikleriyle %20 ile 30 oranında ek tasarruf sağlanabileceği belirtiliyor. Atık suyun tarımda kullanımı doğru yönetildiğinde su tasarrufu ve verim artışı sağlanırken, kontrolsüz kullanım durumunda çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturuyor. Bu nedenle sürecin planlı, kontrollü ve sürdürülebilir bir modelle yürütülmesi gerektiği vurgulanıyor. Erteleme tembellik değil, duygusal kaçınma olabilir. Erteleme davranışının sanılanın aksine bir zaman yönetimi sorunu değil, duygusal kaçınma stratejisi olduğu belirtiliyor. Bireyler, yapılması gereken görevden çok o görevle ilişkilendirdikleri stres, kaygı, yetersizlik hissi ve hata yapma korkusundan kaçındıkları için erteleme eğilimi gösteriyor. Araştırmalar, ertelemenin kısa vadede rahatlama sağlasa da uzun vadede suçluluk, özgüven kaybı ve stres artışına yol açtığını ortaya koyuyor. Özellikle tamamlanmamış işlerin zihinde kalmaya devam ettiğini gösteren Zeigarnik etkisinin küçük bir başlangıcın bile devam etme motivasyonunu arttırdığını vurgulayan uzmanlar, erteleme alışkanlığını kırmak için kısa süreli başlama stratejilerinin etkili olabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca sert öz eleştiri yerine öz şefkat yaklaşımının benimsenmesi gerektiği belirtilerek, erteleme davranışıyla mücadelede temel adımın kişinin kaçındığı duyguyu fark etmesi olduğu ifade ediliyor. Küçük adımlarla başlamanın erteleme eğilimini artırabildiğini ortaya koyan uzmanlar, 5 dakika kuralı, öz şefkat ve planlı yaşam gibi yöntemlerin bu döngüyü kırmada etkili olduğunu ifade ediyor. Erteleme davranışıyla mücadelede daha fazla baskı kurmak yerine davranışın altında yatan duygusal nedenleri anlamanın önemine dikkat çekiliyor. Kitap basımında genel düşüş sürerken bazı türler yükselişte. Türkiye'de kitap üretiminde yılın ilk 4 ayında düşüş eğilimi devam etti. Yayıncılar Nisan ayında toplam 27 milyon dolayında kitap basımı gerçekleştirdi. Genel tabloya rağmen bazı alanlarda artış dikkat çekti. Tüm kitap türlerinde gerileme yaşanırken yetişkin kurgu edebiyatı ve çocuk kitapları bu eğilimin dışında kaldı. Sektördeki genel daralmaya karşın bu iki kategorideki artış, okuma alışkanlıklarında tür bazlı bir yönelim değişimine işaret ediyor. Kars'ta aylarca kar altında kalan toprakta ekim mesaisi. Türkiye'nin yaklaşık 2300 metre rakıma sahip en yüksek yerleşim alanlarından olan Kars'ta çiftçiler arpa, buğday, fiy gibi ürünlerin tohumlarını toprakla buluşturuyor. Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan bölge halkı ekim yapmanın sevincini yaşıyor. Çiftçiler karların erimesiyle tarım arazilerine gübre ve tohum serpiyor, ardından traktörle toprağa sürerek ekim işlemlerini sürdürüyor. Akra'da hac ve kurban özel içerikleri yayında. Akra 1447 hac mevsimi öncesinde hac yolculuğunu her yönüyle ele alan özel içerik serisini dinleyicileriyle buluşturuyor. Yayın kapsamında hac adaylarına rehberlik edecek programlar, geçmiş hac hatıraları, özel söyleşiler ve hac ibadetine dair bilgilendirici içerikler yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'deki hac ayetleri ve Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifleri ise sesli bölümler halinde dinleyicilere sunuluyor. Ayrıca Akra'nın web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden Kabe-i Şerif'ten 24 saat kesintisiz canlı yayın takip edilebiliyor. Hac temalı belgeseller, kültürel programlar yayın akışında yer alıyor. Hac hazırlıklarına dair güncel haberler ve dosya içerikleri de Akra Medya sayfasındaki Hac Kurban kategorisinde yer almakta.
1: Hava durumu.
0: Mayıs ayında etkili olan kar yağışı bazı şehirlerde, özellikle yüksek kesimlerde hayatı etkiledi. Bu sebeple evvela Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu

0: Bunun yüksek kesimlerinde ve eğimli yamaçlarında çığ riskine dikkat. Diğer yandan Mayıs ayındaki kar sürprizinin ardından yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerine dönüyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde yağışlar devam ederken diğer bölgelerde yarından itibaren hissedilir derecede bir artış beklenmekte. Bugün için bazı bölgelerde yine yağışlar söz konusu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Ankara ve Çankırı çevreleri aralıklı yağışlı. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Ardahan, Kars, Erzurum ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklıkların bugün batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde kademeli olarak artması beklenmekte. Bugün İstanbul 18, Çanakkale 22, Afyonkarahisar 15, İzmir 23, Burdur 18, Antalya 22, Ankara ve Eskişehir 14, Konya 15, Kastamonu 14, Erzurum 12, Malatya 17 ve Şanlıurfa 20 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke yağışlı 40, Medine yağışlı 39, Özbekistan güneşli 31, Saraybosna parçalı bulutlu 19 ve Melbourne yağışlı 23 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları var. Ayrıca Bergama-Soma, Mersin-Çeşmeli Otoyolu, Polatlı-Ankara Yolu, Turkuaz Köprülü Kavşağı, Niksar-Reşadiye, Devrekani-Kastamonu-Ilgaz güzergahlarında, Trabzon-Rize il sınırındaki Çayeli Tüneli'nde çalışmalar var. Ayrıca Arhavi-Hopa-Sarp yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle de burada da ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 45.23, 1 avro 53.27 Türk lirası, altının gramı ise 6830 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programında kardeş kıskançlığı konuşulacak. 16.15'te Hac belgeseli, 17'de konuklarıyla Endonezya hatıralarının konuşulacağı Gez Gör İbret Al programı, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, saat 22'de Şerh-i Mesnevi programlarımız yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Akra Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla

aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin, kalbin korku ve endişeden güm güm atsın, yüreğin ağzına gelsin, dizinin bağ çözülsün, için çız etsin. Bu sensin, yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol, çıkış ara, çabala, çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Resulüm. İnsanlar içinde haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan zayıf develer üzerinde sana gelsinler. Yüce Allah doğru

Hac. Yolculukların en güzeli. İslam kardeşlik coşkusunun yaşandığı en kutlu anlar. Rahmet yağmurlarının sağanak sağanak yağdığı mukaddes yerler. Dünyanın her yerinden çeşit çeşit insanlar, tenleri, ırkları, giyim ve kuşamları bir bütünü tamamlarcasına hep birlikte buluşma alanında. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kim Allah Celle Celaluhu için hac ederse, kötü söz ve davranışlardan sakınır ve günahlara sapmazsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlardan temizlenmiş olarak döner.

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: Ve ilahukum ilahun vahid. La ilahe illa huve'r-rahmanur-rahim.
0: Sizin ilahınız tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Sonsuz rahmet sahibi Rahman'dır. Daima merhamet eden Rahim'dir.
1: Allahu la ilahe illa huve'l-hayyul-kayyum. La ta'khuzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Men zellezî yeşfe'u indehu illa bi'iznih. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma khalfahum. Ve la yuhi

0: kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan Kayyum'dur. Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda kim şefaat edebilir ki? Kullarının geleceğini de geçmişini de bilir. Kullarsa O'nun ilminden dilediği hariç hiçbir şey bilmezler. Kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır ve onları korumak kendisine ağır gelmez. Çok yüce, Ali, çok büyük, azim olan O'dur. Dinde zorlama yoktur. Doğru, eğriden ayrılıp açığa çıkmıştır. Artık kim tağutu, sahte tanrıları inkar edip Allah'a iman ederse, o asla kopmayacak, sapasağlam kulpa tutunmuştur. Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.
1: Allahu veliyyüllezine amenu yukhricuhum minezzulumati ilen nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
0: İman edenlerin dostu Allah'tır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostuysa tağutlardır. Onları aydınlıktan karanlıklara sürükler. Cehennemlik olanlar işte onlardır. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar.
1: Elif lam mim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Nezzele aleyke'l kitabe bil hakki musaddikan lima

0: العزيز الحكيم.
1: Elif, Lam, Mim. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. O sana gerçeği açıklayıcı, kendinden öncekileri tasdik edici olarak kitabı indirdi. İnsanlara hidayet rehberi olsun diye daha önce de Tevrat ve İncil'i indirmişti. Şimdi de Furkan'ı indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, hak edene cezasını verendir. Yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi dilediği şekilde biçimlendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Çok güçlü olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
0: مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
1: İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Fakat tevhide bağlı bir Müslümandı. O müşriklerden değildi.

0: ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.
1: Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Geleceğinde hiçbir şüphe bulunmayan kıyamet gününde sizi toplayacaktır. Allah'tan daha doğru söyleyen kimdir?
0: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اِلَٰهٌ وَاحِدٍ

0: Elim.
1: Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kesinlikle kafir oldular. Tek ilahtan başka ilah yoktur. Söyleye geldikleri bu şeye son vermezlerse inkar edenlere kesinlikle elem verici bir azap çarpacaktır.
0: Zalikumullahu rabbukum la ilahe illa hu haliku kulli şeyin fa'buduh ve huve ala kulli şeyin vekil.
1: İşte Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratanıdır. Öyleyse sadece ona kulluk edin. O her şeyi koruyup kollayandır.
0: İttebi' mâ uhiye ileyke min rabbik. La ilahe illâ hu ve a'rid anil müşrikîn.
1: Habibim, sen Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklere de aldırma.
0: قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتِ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذ۪ي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
1: Habibim, de ki, ey insanlar, ben Allah'ın hepinize gönderdiği Resulüyüm. Göklerin ve yerin hükümranlığı ancak O'na aittir. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve hem ümmi hem nebi hem de Allah'a ve onun sözlerine iman etmiş biri olan Resulüne iman edip ona tabi olun. Böylece hidayete erersiniz.
0: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ

0: O, kendi iradesine bağlı olarak melekleri vahiy ile birlikte kullarından dilediği kimselere gönderir ve o kullara der ki, benden başka ilah olmadığına, bu nedenle sadece benden korkup sakınmaları gerektiğine dair insanları uyarın.
1: وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى
0: Sesini yükseltsen de, alçaltsan da fark etmez. Çünkü o, fısıltıyı da, ondan daha gizlisini de bilir. O, Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler sadece ona aittir.
1: وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى اِنَّنِي اَنَا اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِي وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
0: Ben seni peygamber olarak seçtim. Artık sana vahyedilen şeye kulak ver. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et ve beni zikretmek için namaz kıl.
1: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ
0: Habibim, senden önce gönderdiğimiz her peygamberi ancak kendisine benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana kulluk edin diye vahyederek gönderdik.

0: سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: Zünnun lakabıyla bilinen Yunus'a da hikmet ve ilim vermiştik. Vaktiyle o öfkelenerek kavmini terk edip gitmişti de bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içerisinde, "Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum." diye bize seslenmişti.
0: فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
1: Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir.
0: Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim.
1: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Muazzam arşın sahibidir.
0: Ve la ted'u ma'allahi ilahen ahar. La ilahe illa hu. Kullu şeyin halikun illa vecehah. لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
1: Allah ile birlikte başka bir ilaha yakarıp kulluk etme. Ondan başka ilah yoktur. Her şey yok olacak, onun zatı kalacaktır. Hüküm sadece ona aittir ve siz sadece ona döndürüleceksiniz.
0: يَا اَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ
1: Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Allah'tan başka, gökten ve yerden sizi rızıklandıran başka bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl bu hakikatten döndürülüyorsunuz?
0: İnnehum kanu iza qila lahum la ilahe illallah yestekbirun.
1: O inkarcılar kendilerine Allah'tan başka ilah yoktur denildiğinde büyüklük taslayıp inkar ediyorlardı.
0: Kul innema ana munzir. وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
1: Habibim, de ki, ben sadece bir uyarıcıyım. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, vahittir. Karşı konulmaz güç sahibi kahhardır.
0: حَامِيم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَد۪يدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ اِلَيْهِ الْمَصِيرِ
1: Ha-mim. Bu kitap çok güçlü, aziz, her şeyi bilen, alim, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, çok şiddetli cezalandıran, kudret sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş de onadır.
0: Huvel hayyü la ilahe illa huve fed'uhu muhlisine lehuddin. Elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Diri olan hay odur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse ona dini kendisine haskılarak yakarıp kulluk edin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
0: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا
1: Doğunun ve batının Rabbi odur. Ondan başka ilah yoktur. O halde sadece onu vekil edin.

ayetlerle çarşamba günü duaları. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı.

Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Resulüm, şüphesiz ki biz sana bu kitabı insanların faydası için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yola gelirse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa bu ancak kendi aleyhinedir. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dileyene, dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklığa bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Kitaba sımsıkı sarılan, Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz böyle iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Tarımda su tasarrufu önem taşıyor. Yağışlı bir sezon geride kalsa da su stresi tarımda alternatif su kaynaklarına yönelimi artırıyor. Arıtılmış atık su kullanımı bu süreçte öne çıkan yöntemlerden biri. Doçent Doktor Seven Ağar, atık suyun yeniden kullanımının tarımsal üretimi iklim koşullarındaki değişimlere karşı daha dirençli hale getirebildiğini belirtti. Türkiye'nin yüksek su stresi yaşayan ülkeleri arasında yer aldığını hatırlatan Ağar, dünyadaki su tüketiminin yaklaşık %75'inin tarımda gerçekleştiğini vurguladı. Kuraklık, düzensiz yağışlar ve sıcak hava dalgalarının özellikle suya bağımlı ülkelerde verim kaybı riskini arttırdığını söyledi. Arıtılmış atık su kullanımının koşullara bağlı olarak %50 ila 80 oranında su tasarrufu sağlayabildiğini belirten Ağar, bu yöntemin su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltırken toprak verimliliğini de artırabileceğini söyledi. Özellikle çiğ tüketilen ürünlerde ileri arıtma ve damla sulama yöntemlerinin zorunlu olduğuna dikkat çekilirken, Türkiye'de sulama altyapısındaki eksikler nedeniyle suyun önemli bir kısmının kaybedildiği ifade ediliyor. Modern sulama teknikleriyle %20 ile 30 oranında ek tasarruf sağlanabileceği belirtiliyor. Atık suyun tarımda kullanımı doğru yönetildiğinde su tasarrufu ve verim artışı sağlanırken, kontrolsüz kullanım durumunda çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturuyor. Bu nedenle sürecin planlı, kontrollü ve sürdürülebilir bir modelle yürütülmesi gerektiği vurgulanıyor. Erteleme tembellik değil, duygusal kaçınma olabilir. Erteleme davranışının sanılanın aksine bir zaman yönetimi sorunu değil, duygusal kaçınma stratejisi olduğu belirtiliyor. Bireyler yapılması gereken görevden çok o görevle ilişkilendirdikleri stres, kaygı, yetersizlik hissi ve hata yapma korkusundan kaçındıkları için erteleme eğilimi gösteriyor. Araştırmalar, ertelemenin kısa vadede rahatlama sağlasa da uzun vadede suçluluk, özgüven kaybı ve stres artışına yol açtığını ortaya koyuyor. Özellikle tamamlanmamış işlerin zihinde kalmaya devam ettiğini gösteren Zeigarnik etkisinin küçük bir başlangıcın bile devam etme motivasyonunu arttırdığını vurgulayan uzmanlar, erteleme alışkanlığını kırmak için kısa süreli başlama stratejilerinin etkili olabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca sert öz eleştiri yerine öz şefkat yaklaşımının benimsenmesi gerektiği belirtilerek, erteleme davranışıyla mücadelede temel adımın kişinin kaçındığı duyguyu fark etmesi olduğu ifade ediliyor. Küçük adımlarla başlamanın erteleme eğilimini artırabildiğini ortaya koyan uzmanlar, 5 dakika kuralı, öz şefkat ve planlı yaşam gibi yöntemlerin bu döngüyü kırmada etkili olduğunu ifade ediyor. Erteleme davranışıyla mücadelede daha fazla baskı kurmak

0: yerine davranışın altında yatan duygusal nedenleri anlamanın önemine dikkat çekiliyor. Kitap basımında genel düşüş sürerken bazı türler yükselişte. Türkiye'de kitap üretiminde yılın ilk 4 ayında düşüş eğilimi devam etti. Yayıncılar Nisan ayında toplam 27 milyon dolayında kitap basımı gerçekleştirdi. Genel tabloya rağmen bazı alanlarda artış dikkat çekti. Tüm kitap türlerinde gerileme yaşanırken yetişkin kurgu edebiyatı ve çocuk kitapları bu eğilimin dışında kaldı. Sektördeki genel daralmaya karşın bu iki kategorideki artış okuma alışkanlıklarında tür bazlı bir yönelim değişimine işaret ediyor.
1: Hava durumu.
0: Mayıs ayında etkili olan kar yağışı bazı şehirlerde, özellikle yüksek kesimlerde hayatı etkiledi. Bu sebeple evvela Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve eğimli yamaçlarında çığ riskine dikkat. Diğer yandan Mayıs ayındaki kar sürprizinin ardından yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerine dönüyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde yağışlar devam ederken diğer bölgelerde yarından itibaren hissedilir derecede bir artış beklenmekte. Bugün için bazı bölgelerde yine yağışlar söz konusu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Ankara ve Çankırı çevreleri aralıklı yağışlı. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Ardahan, Kars, Erzurum ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklıkların bugün batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde kademeli olarak artması beklenmekte. Bugün İstanbul 18, Çanakkale 22, Afyonkarahisar 15, İzmir 23, Burdur 18, Antalya 22, Ankara ve Eskişehir 14, Konya 15, Kastamonu 14, Erzurum 12, Malatya 17 ve Şanlıurfa 20 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programında kardeş kıskançlığı konuşulacak. 16.15'te Hac belgeseli, 17'de konuklarıyla Endonezya hatıralarının konuşulacağı Gez Gör İbret Al programı, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, saat 22'de Şerh-i Mesnevi programlarımız yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Akra reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra reklam.
3: Kur'an-ı Kerim'de efendim haccı bildiren ayeti kerimede Hac suresinin 28. ayetinde yeşhedü menafi alehum ve yezkürüsmallahi fi eyyamin malumat, yani kendilerinin dünyevi, uhrevi efendim faydalara, yararlara, mükafatlara, ecirlere, güzel sonuçlara nail olmaları için hacca gelen hacıların ve bu günleri Allah'ın zikri tesbihiyle geçirmeleri için fi eyyamin malumat, malum günlerde ve yezkürüsmallahi fi eyyamin malumat, malum günlerde Allah'ın ismini çok zikretmeleri için diye ayet-i kerimede bu günlerin işaret edildiğini yine alimler bildiriyor. Eyyam-ı malumat nedir? İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya göre eyyamul aşri zilhicre, şehri zilhicce, İbn Kesir tefsirinde böyle bildiriliyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'den nice ayet-i kerimeler bu günlerin fazlı kemaline işaret buyurmuşlar. Ve bugünlerde Cenab-ı

Mevla'ya ibadet ve taat etmenin sevaplı olduğunu, çok çeşitli ibadetlerin bunda toplandığını, hacıların da, hacca gelemeyenlerin de memleketlerinde bunları yapmalarını alimlerimiz tavsiye buyuruyorlar. Tevbe etmeli, efendim, Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönmeli, ibadet ve taate girişmeli. Fe ekseru fihinne minet tehlili ve tekbiri ve tahmidi buyurmuş. Ahmed İbni Hanbel'in rivayetinde, hadisi şerifin sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yani bu aşırı Zilhicce'de la ilahe illallah demeyi, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir getirmeyi, tahmidi yani hamdü sena etmeyi çok yapın buyurmuş. Zaten haccın da, haccı anlatan birçok ayetlerinde Allah'ı çok zikretmek işaret ediliyor. Ve sahabe-i kiram da bugünlerde böyle zikirlerini arttırırlardı. Bu 10 gün girdiği zaman da çok kuvvetli, başkalarının takat getiremeyeceği kadar efendim şiddetli şekilde ibadet ve taate düşerlerdi.

0: kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda.
1: Efendim, Aynadaki İnsan programından hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir bölümle daha sizlerle birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bu haftaki programımızda kardeş kıskançlığını konuşacağız. Kardeş kıskançlığı ve nedenlerini, çocuklar neden birbirlerini kıskanır, kardeşlerini kıskanır, ebeveynler nelere dikkat etmeli bu noktada, bunları konuşacağız. Konuyu değerlendirmek üzere çocuk gelişimi uzmanı ve aile danışmanı Hülya Gümüştepe şu anda stüdyoda yayın konuğumuz. Hülya Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Çok teşekkürler, hamdolsun. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Evet, kıskançlık aslında çok eski bir duygu. Belki de doğamızda avcılık kadar,
2: insanlığın
1: var olduğu zamandan beri var olan bir duygusu. Bu duyguyu yönetebilmek meziyet. Bakalım çocuklarda nasıl oluyor bu? Bunu bugün sizinle konuşalım. İşte. Kardeş kıskançlığında nelere sebep oluyor? Neler kardeş kıskançlığına sebep oluyor? Bunu öğrenmek isterim ama şöyle kıskançlığı da bizim için bir tanımlayın ve çocuklardaki kıskançlık dünyasına, o dünyada kıskançlık nasıl algılanıyor? Kardeşe bakış açısı nasıl dizayn oluyor çocuklarımızda? Bununla başlayalım.
2: Kıskançlık hani insan tarihi kadar eski bir kavram aslında. İnsanın en doğal duygularından birisi aynı zamanda kıskançlık. Yani çok doğal, çok rutinde var olan bir duygu aslında. Sevilen birinin bir başkasıyla paylaşılamaması diyebiliriz temel olarak. Bu çok daha ileriki yaşlarda da bende olan şeyin de kıskanılması, yani hasede dönüşülmesi. Başkasında olanları da kıskanmaya başlıyorlar ve duyguyu yönetemediğinde de hasetliğe dönüşüyor. Çocuklar açısından baktığımızda da daha çok bu 2 yaşta kendisini gösterir. 2 yaş dönemi etrafınızda vardır belki böyle küçük çocuklar. 2 yaştaki çocuklara baktığınızda egosentrik dönemdir ve her şey benim derler. Anne benim, baba benim, oyuncağım benim, yani dünya benim gibi bir oluşum var kafalarında. Çünkü sadece kendi etraflarında dönüyor sanırlar dünyayı. Dolayısıyla o dünyaya hariçten gelen birisi olduğunda da onunla anneyi ve etrafındakileri paylaşamazlar.
1: Bir tehdit olarak görüyor mu peki kardeşi?
2: Kesinlikle, tabii ki, tabii ki. Tehdit olarak görüyor çünkü çocuk için en kutsal şey anne. Anne babanın sevgisi ve onu asla kaybetmek istemez. Eve yeni gelen bir bebek de rekabete gelir. Yani ister istemez kendisine olan ilgi azalır. Çünkü çocuğun en temel ihtiyacı zaten sevgidir. Sevgi ve güven. Bunu da bir başka kardeş geldiğinde kaybetmekten korkar. Aslında tabii bunu hani kıskançlık olarak kafasında yok çocuğun, anlamıyor. Sadece var olan düzeni bozulmuş oluyor kendisinin. Düşünsenize, o zamana kadar kendisiyle sadece anne baba onunla ilgileniyor.
1: Dünya o kadar.
2: Dünya annesi, o kadar. Anne baba, kendisi ya da varsa büyükler. Fakat çocuk olarak oradaki tek görsel olarak temelde başrolde olan kendisi. Ne yapıyor? Yeni bir kardeş geldiğinde ister istemez yavaş yavaş figüranlığa kayıyor.
1: Peki bu davranışlara nasıl yansıyor? Kardeşini kıskanan çocukların davranışları nasıl oluyor?
2: Tabii özellikle de 2 yaştan sonra kardeş geliyorsa eve mutlaka regresi oluyorlar. Yani geriye dönüyorlar. O da annesinden süt içmek istiyor. Yine altı bağlansın istiyor. Yani tekrar bebekliğe geri dönüyor. Bazen tırnak yeme, kaka tutma, yemek tutma veya bırakma, yemek yememe gibi birçok davranış görülüyor.
1: Bu davranışlarla neyi aslında anlatmak istiyor çocuk ebeveynlerine?
2: Beni duyun, beni görün. Ben buradayım. Dolayısıyla özellikle de bilgilendirilmediğinde çocuk. Dolayısıyla biz şunu tavsiye ederiz anne babalara. Yeni bir bebek geleceği zaman son aylarına yakın, ilk aylarda çok fazla anlayamazlar. Fakat hani biraz daha annenin görünürde de bebek geleceği belli olduğu zamanlara yakın, yani doğuma az kalan bir sürede kardeşle bunu paylaşmaları, abi ya da ablayla bunu paylaşmaları, evimize yeni bir kardeş gelecek ve o da sana çok benzeyecek ve geldiğinde onların dişi olmayacak, dişleri olmadığı için onu ben emzireceğim, seni de öyle emzirmiştim, sonra dişin çıktı ve yemek yemeye başladın, dolayısıyla artık sen yemek yiyorsun, sonra geldiğinde kardeşini emzireceğim, kardeşin ilk geldiğinde çişini tutamayacak, altını bezleyeceğiz, bir dönem seninle oynayamayacak ama senin senin söylediğin sözcüklere agu ugu diyecek, yüzüne bakacak, seninle gülecek ve sonra biraz daha büyüyüp de yürümeye başladıktan sonra seninle oynayacak. Şimdi bunlar neden önemli? Çünkü bazen anne babalar şunu söylüyorlar, ya hiç bilgi vermiyorlar ya da diyorlar ki kardeşin gelecek ve seninle oynayacak. Kardeş geliyor, yerinden kalkamayan bir bebek. Dolayısıyla hani bu benimle oynayacaktı, hani bana arkadaşlık edecekti deyip ister istemez farklı bir kırgınlık ve kızgınlık oluyor.
1: Hülya Hanım, çocuklara doğru bilgilendirmek sanıyorum çok önemli.
2: %100.
1: Peki en sık karşılaştığınız yanlış ebeveyn tutum ve davranışları var mı? Kardeş kıskançlığını daha da tetikleyen?
2: Tabii. En çok tetikleyen, dediğim gibi, çocuğu hazırlamadan eve bir kardeşin gelmesi bir. İkincisi de anne babanın aslında fark etmeden küçük bebekle daha çok ilgilenir durumda olmaları. Ve ister istemez ona hemen bir abilik ablalık etiketi yapıştırıp hadi sen ablasın, biraz kardeşinle ilgilen, bak sen ablasın koşma, bak kardeşin uyuyor. Yani sürekli kardeşin gelmesiyle evde değişen bir düzenin olduğunun hatırlatılması. Ve bunun da daha çok büyük çocuğun hayatının kısıtlanıyor olması. Buralarda şey çok artıyor,
1: kıskançlık çok artıyor.
2: Ve çocuk bunu adlandıramıyor zaten kıskançlık olarak. Çok ciddi bir öfke biriktiriyor. Ve zamanla o öfkeyi anne babaya yansıtıyor bu
1: sefer. Davranışları o zaman sadece çocuğa karşı, kardeşe karşı kıskançlıkla sınırlı kalmıyor.
2: Değil tabii. Evet. Çünkü bazen ona gücü yetmiyor. Çok duyarsınız mesela. Büyük kardeş işte küçük kardeşe yastıklı kapatmış ağzını burnunu ya da işte kolunu tutmuş bacağını çekiştirmiş. Bunları çok duyarsınız. Evet. Çünkü hani bekliyor, kalksın oynasın benimle diye ve ister istemez de anneyi daha çok onunla vakit geçirirken görüyor. Onu emzirirken, onun altını alırken, onu uyuturken, yani anne %100 ona odaklı görüyor. Dolayısıyla ister istemez öfkeleniyor ve bu öfkeyi çoğu zaman kardeşe gösteremediği de zaten anne babaya da yansıtıyor. Yani anne babaya vurur, dediklerini yapmaz, daha çok ağlar, tırnak yer, kaka kaçırır veya tutar, yemekleri yine tutabilir, seçebilir. Yani birçok davranışı regrese olur, geriye döner.
1: Peki kardeş kıskançlığında ne zaman uzman yardımı alınmalı? Yani bu tutum ve davranışlar, çocuklardaki bu kıskançlık belirtileri ne zaman artık denetemediğimiz noktaya gelebilir? Çocukta bu hastalık ya da davranış bozukluğu diyebiliyor muyuz buna?
2: Ya hastalık diyemeyiz. Hastalık diyemeyiz. Tamamen davranış bozukluğu diyebiliyoruz ve bu zaten davranış bozukluğuyla da kendisini gösteriyor. Gelen şikayetler o yönde olur zaten. Hani çocuk çok fazla işte öfke krizleri geçiriyor, tırnak yiyor, altına kaçırıyor, gece ıslatmaları başladı gibi şikayetlerle gelirler zaten. Yani rutini bozulduysa çocuğun, çocuğun gerçekten artık öfke kriz gibi oluyorsa öfke nöbetleri ve günlük yaşantısını etkileyecek kadar yemek yemiyorsa ya da aslında tuvalet alışkanlığı edinmiş, yemek alışkanlığı edinmiş bir çocuğun daha doğrusu artık bu hareketleri tekrar başa dönerek tekrarlaması, o zaman uzmana getiriliyor çocuklar.
1: Süre var mıdır Hülya Hanım? Yani bir yıl sürmesi, 6 ay sürmesi, 3 ay sürmesi. Bu bir davranış bozukluğudur diye bilmemiz için tanıda süre var mıdır?
2: Tabii. Biz her davranışı zaten bir hani 3 ay, 6 ay deriz ama çocukta bu zaten özellikle de yaşla çok ilgili. Yani 2 yaştaki bir çocuğu kıskanç diye hemen biz adlandıramayız. Çünkü 2 yaştaki çocuk, az önce de söyledik ya, her şey benim der.
1: Evet.
2: Dolayısıyla burada anne baba tutumları çok çok önemlidir. Yani kardeş kıskançlığını aslında tetikleyen şey biraz toplum ve anne baba tutumlarıdır. Çünkü bizim toplumumuzda ya da genelde aile şeklimize baktığımızda İster istemez çocuk hemen abla ya da abi. Hadi sen abla oldun, hani bunları yap, et gibi bir sürü
1: artık
2: sorumluluklar veriliyor.
1: Etiketi, evet.
2: Artık büyüdün.
1: Evet, evet.
2: Halbuki o daha çok
1: daha
2: küçük.
1: Çocuk, o da
2: çok
1: çocuk.
2: Küçük. Yani evet. Şöyle söyleyeyim, 3-6 yaş arası kardeş kıskançlığı olmazsa olmaz bir şey. İlk etapta kıskanacak zaten. Ne kadar hazırlarsak hazırlayalım kıskanacak. Yani ben kendi oğlumda da mesela çok hazırlamıştım ama ilk etapta ister istemez bir kıskançlık oldu. Onu doğru yönetmek. Yani biraz daha hani bebekle ilgilenirken çok abartmamak, onunla birebir

0: vakit geçirmek ilk çocukla ve onun isteklerini, ihtiyaçlarını da yine mutlaka gözetmek, dolu dolu sevgi vermek ve kardeşiyle arada bir böyle hani kucak kucağa oturmasına izin vermek, gözetim altında onun da o sevgiyi yaşamasına izin vermek çok çok önemli. Çünkü bebeğe bir zarar gelir diye çok hemen hırpalıyoruz ve yasak gibi oluyor bazı evlerde bebeğe dokunmak. Dolayısıyla çocuk da bir ilgi çekiyor. Yani burada ne var? Herkes bununla ilgileniyor. O zaman boş bulduğu yerde hemen farklı davranışlarda bulunabiliyor, ona zarar verici davranışlarda, ama bunu zarar vermek amacıyla da yapmıyor aslında, farkında değil belki, hani 2 yaşa kadar, 3 yaşa kadar, sonrasında çocuk aslında biraz da bile bile de yapabilir çünkü siz, kendisindeki ilgi paylaşmıştır.
1: Evet, siz
0: ilgiyi
1: paylaşmıştır. Ya, ben buradayım'ı göstermek.
0: Evet, evet,
1: ben buradayım,
0: evet,
1: beni görün, sevmeye devam edin, hı-hı, beni de görün demek
0: beni
1: istiyor.
0: Beni görün, beni duyun, beni sevin.
1: Evet. Peki şimdi belki bizi dinleyen ebeveynler, yeni anne olmuş, ikinci çocuğunu belki kucağına almış olan ebeveynler, hı-hı, vardır. Şöyle diyebilirler mi bilmiyorum, benim içimden geçti ama hani ikinci çocukla o kadar uğraşmak zorunda kalıyorum, vaktimi o kadar harcıyorum ki hani diğerine maalesef zaman ayıramayabiliyorum, hı-hı, da hı-hı, dediği zaman annenin destek alması gerekiyor mu? Burada eşin, işte kayınvalidenin, hı-hı, annenin, hı-hı, büyüklerin katkısı nasıl olabilir yükü hafifletmek adına ve yine ilk çocukla da sağlıklı bir iletişimin
0: kesinlikle
1: devam etmesi adına?
0: Biz aslında bu açıdan eğer geleneklerimize sahip çıkarsak şanslı bir,
1: evet,
0: toplumuz. Çünkü bizde ilk etapta ne yapılır? 40 gün lohusa yalnız bırakılmaz. Mutlaka bir ebeveyn, bir büyük vardır yanında. Aslında bunu avantaja çevirebiliriz. Yani daha çok anne emzirdikten sonra hani babaanneye ya da anneanneye devreder bebeği. Daha çok onun gözetiminde ve birinci çocukla daha çok kendisi ilgilenir. Çünkü küçük zaten yeteri kadar zamanında hani çok sık emecek zaten. Çok sık altı değişecek. Dolayısıyla anneyle teması olacak zaten ki o çok çok önemli biliyorsunuz sağlıklı bağlanma için. Bunun yanında yanında olan diğer yetişkin bireyler onun bebek bakımında yardımcı olmaları kendi işini kolaylaştırır. Şimdi maalesef şöyle de bir tecrübemi paylaşayım. Bizler için çok önemli tabii ki büyüklerin olması. Fakat böyle şimdi yeni genç anneler bazen her şeyle ben ilgileneceğim. İşte büyükler çok yanımızda durmasın istiyorlar. Ya biz hallederiz, eşimle kendim hallederiz gibi bakıyorlar. Fakat çok çok çok yalnız kaldıkları için bu sefer bocalıyorlar. Çünkü ister istemez çok fiziksel olarak da yorgunluktur ilk etapta. Hani bir koskoca 9 ayın yorgunluğu var. Yeni bir bebeğe adaptasyon var. Aynı zamanda evde var olan bir büyük çocuk var ve onunla ilgilenmek var. Onun yemek düzeni, onun uyku düzeni, bunların hepsiyle birebir ilgilenmesi gerekiyor. İster istemez yorgunluk oluyor. O yüzden ben naçizane tavsiye ederim. Hani böyle gönüllüdür çünkü büyükler genelde, fakat gelinmesin istenebiliyor. Yani danışanlarımdan ve daha çok klinik deneyimlerden konuşuyorum. O yüzden biraz daha böyle hani gelen yardımı kabul etmeleri ve yardıma ihtiyaç olduğunda da talep etmeleri. Bu çok çok önemli. Hani her şeyi ben yaparım gibi değil, insanüstü bir şey olabiliyor ve bu sefer büyük çocuk çok daha yıpranıyor. Çünkü yorgun anne, stresli anne ister istemez stresli bir şekilde çocuğa yaklaşacak ve çocuktaki kıskançlık daha da artacak. Çünkü anlamlandıramıyor. Ne oldu anneme? Daha önce bunu yaptığım iş için çok kızmazdı. Çok bağırmazdı. Sesi yükselmezdi. Fakat daha çok hem kardeşimle ilgileniyor. Hani oraya gidiyor ve kızgın. Annemin kaşları çatık. Hani yüzü gülsün ister çünkü çocuk annesinin. O nedenle yardıma ihtiyacı olduğunda talep edebilmeli. Ve ben diyorum aile büyükleriniz yoksa bile hani böyle bir arkadaşınızdan rica edin. Gelsin bir yarım saat bebekle hani böyle bir vakit geçin. Siz büyük çocuğunuza biraz vakit geçirin. Onu alın parka götürün. Yani onunla hala aynı ilgide olduğunuzu gösterin.
1: Buna
0: çok ihtiyacı var. Bu işte kıskançlığı da doğru yönetmek oluyor.
1: Evet.
0: Evet, kardeşin geldi. Evet, ilgim bölünecek ister istemez. Ben yine buradayım ve sen benim için hala çok özelsin. Yani hep özelsin. Bu kalacak. Çünkü başrolden figüranlığa düşmüş oluyor.
1: Bunu kimse istemez
0: hiç
1: hayatta,
0: kimse,
1: değil mi?
0: Biz çocuk ister miyiz, değil mi?
1: Evet,
0: dolayısıyla çocuk bir de, evet, dünyasında hani her şey ona aitken, dolayısıyla bu alanı ona açmak gerekiyor. Çocukla biraz daha farklı ve daha kaliteli ilgilenmek, daha sağlıklı yönetmek olacak kıskançlığı.
1: Hülya Hanım, kardeş kıskançlığında ana temel nokta anneyi paylaşamama dediniz.
0: Tabii, tabii.
1: Peki babayı paylaşma noktasında burada bir travmatik durum oluyor mu, yoksa orada daha mı kolay kabulleniyorlar?
0: Yok yok, aslında her ikisi de aynı. Fakat anne hani daha böyle temas halinde olduğu için babayı daha çok akşam akşamdan akşama gördü. Aslında ebeveyn demek daha da doğru olabilir tabii ki burada. Hani yük annede daha çok.

0: belki ama ebeveyn çok önemli. Aslında bilim adamları şunu da söyler. Kardeş kıskançlığı zaten anneyi babayı bir ödül olarak görüp bunun için yarışmaktır. Yani bu yarışın sonucunda anne babanın sevgisi vardır. O nedenle bir rekabet, bir karşılaştırma olur kardeşler arasında. Hani o yüzden de bazen çocuklar da beni sevmiyor musun? Ben en çok seni seviyorum. Babamı daha çok seviyorum. Annemi daha çok seviyorum. Yani annenin babanın hoşuna giden ne varsa onu yapmaya çalışır. Çünkü fark etmeden zaten o rekabetin içinde de hisseder.
1: Güzel bir konu başlığı daha açtınız. Kardeş kıskançlığı beraber kardeşler arası rekabet duygusu.
0: Tabii.
1: Bu yetişkinlik dönemine kadar devam ediyor galiba.
0: Kesinlikle.
1: Ayrı bir konuda
0: tabii, çok da derin bir konu.
1: Olur mu? Hakikaten.
0: Ve ileriki ilişkilerine de çok yansır.
1: Sosyal ilişkilerine de çok yansır. Hakikaten evet. Çok önemli bir konu. Bunu da inşallah işleyelim, sizinle ele alalım.
0: İnşallah.
1: Kardeş kıskançlığında 2 yaş dediniz. Hı-hı. Yaş aralıklarının da farklı tutum ve davranışlara sebep oluyor mu? Onu sormak isterim. Yani 3 yaş, 4 yaş, 6 yaş, 10 yaş kardeş kıskançlığında
0: tabii.
1: Daha travmatik durumlar mı gözlemliyorsunuz?
0: Evet.
1: Nedir bu süreç?
0: Yani
1: nasıl
0: şöyle
1: işliyor?
0: Söyleyelim. 2 yaş az önce bahsettiğim gibi hani fark ettiği yaş. Aslında 4-5 yaşta daha da çok kıskanır çocuk. Hani 7. yaşta falan daha tolere edebilir. Aslında yine kıskanır fakat kontrol edebilir. Hı. Duygusunu kontrol altında tutmayı, kendisini regüle etmeyi öğrenmiştir. Çünkü o yaştaki
1: 7
0: çocuklar
1: yaşta
0: evet aşağı yukarı 7 yaş, 6 yaş. Ama hani 4-5 yaşta yine kıskançlık çok olur. Özellikle de anne baba bunu tetikliyorsa. Yani tetiklenmiyorsa, eğer güzel yönetiliyorsa çok fazla uzamayacaktır. Hani belli bir süre devam edecek kıskançlık, sonra bitecektir. Fakat anne baba tetikliyorsa, hani bak işte yemezsen kardeşine veririm. Kardeşin uyuyor, sakın ses çıkarma. Bak sen abisin, ablasın, hani şunu yap, bunu yap dediğinde ister istemez sorumluluk yüklemiş oluyoruz çocuğa. Ve çocuk hala çocuk. O kendisi de yine 1. çocuk ama yaşı yine anne baba sevgisine muhtaç olduğu yaşlar.
1: Direkt
0: ve kişiliğin
1: gidiyor.
0: Oluştuğu, tabii kişiliğin oluştuğu evet. Yaşlar kişilik zedeleniyor bu sefer. İster istemez sevilmediğini, istenilmediğini fark ediyor çocuk. Bazen çok agresifleşebilir böyle çocuklar. Yani öfke nöbetleri geçirebilir. Bazen de çok içe kapanırlar. Çok böyle hani arabulucu çocuk gibi olurlar. Hani getir götür bütün direktiflere uyarlar. Daha böyle uslu çocukmuş gibi gelir ama kendi duygusunu ifade edemeyen çocuklar haline dönüşürler.
1: Bu getir
0: O yüzden
1: götürü,
0: yönetim çok önemli.
1: Evet, getir götür yapan çocuklarda yine galiba anne babanın gözüne girme.
0: Tabii işte az önce dedik ki ilgisini kazanma. Şu bile çok önemlidir. Yani koltuğun tepesinde dolaşır. İn oğlum, in kızım demesi bile annesinin ilgisidir onun için. O yüzden ilgisini çekecek artı ya da eksi davranış neyse onu yapar.
1: Çocuğun doğasında bu var. Biz bunu kabul edelim.
0: İnsanın doğasında var. Her duygu gibi.
1: Ve çocuğumuz elbette kıskanacak. Bunu kabullenelim.
0: Tabii.
1: Normal rutinin dışında davranışlar sergileyecek. Burada bizim tutum ve davranışlarımız çok önemli dediniz.
0: Çok.
1: En sık yaptığımız hata neydi?
0: Kıyaslamak, bilgilendirmek. Evet. Bu çok çok önemli. Hani az önce
1: az
0: dediğimiz gibi.
1: Az mı bilgilendiriyoruz çocuğumuzu?
0: Çok az bilgilendiriyoruz. Yani
1: normali nasıl olmalı? İdeali nasıl olmalı?
0: Yani dediğimiz gibi hani bebek anneye hamile kaldıktan itibaren yavaş yavaş hazırlamak. Onun odasını hazırlarken yine kardeşin de hani orada olmasını, eşyalarını alırken mutlaka onun da bulunmasını, biraz ona alırken biraz arada bir ona da almak. Onun düzeniyle alakalı onun fikrini sormak. Hani burada mı olsun, şurada mı olsun gibi, eğer de biraz 3 yaşı 4 yaşı geçtiyse. Dolayısıyla çocuğu olayın içine katmak. Yani yan yana olmak, karşı karşıya değil. Değil de yan yana olmak çocukla her zaman bizi daha olumlu iletişime götürür. Fakat hiçbir bilgi vermeden direkt kardeşin gelmesi ve ilginin paylaşılması, hele bir de bazen mesela çocuk çok küçük, onu kardeşinle paylaş. Hadi bakalım ver, hadi özür dile gibi daha çok böyle davranışların olması ister istemez çocuğu ne yapacak? Kıskançlık noktasında besleyecektir.
1: Besleyecek.
0: En çok yapılan hatalar bunlar.
1: Davranış bozukluğuna götüren süreç de bu şekilde başlamış
0: tabii,
1: olacak.
0: Tabii. Çünkü dikkat çekmek için ya çok öfkelenecek ya da işte tırnak yiyecek, az önce dediğim gibi çok farklı davranışlar edinebiliyor. Yani kardeşine gücü yetmiyor, kendi saçını koparıyor. Yani halının tüyünü koparıp yiyebiliyor. Hani böyle çok farklı davranışlar olabiliyor. Daha çok mesela giyinmek istemiyor. Duysal olarak da biraz daha geriye gidiyor, regresi oluyor çocuklar. O yüzden çok farklı. Yani çocuğuna göre değişiyor diyebilirim gösterdiği tepki.
1: Evet, fıtrata göre belki
0: kesinlikle
1: de değişiyor değil mi?
0: Fıtrata göre, ailenin tutumuna göre, o kardeşin evde evdeki ilgi odağı olma durumuna göre hepsi değiştiriyor.
1: Hep konuşuruz ya psikolog.

0: aslında bile isteye kimse zarar vermek istemez evlatlarına. Fakat bazen cahilliğimizden, bazen kıyamamazlığımızdan, aşırı sevmemizden kaynaklı hatalar yapabiliyoruz. O yüzden ebeveyn tutumları birebir etkiliyor çocuğun gelişimini.
1: Aynadaki insan. Yaşamınızdaki her sorun içinde bir armağan saklı.
2: Tanı almış, kardeş kıskançlığında davranış bozukluğu tanısı almış çocuklarımızın tedavisi nasıl yapılıyor? Hangi metotlardan istifade ediyorsunuz bu noktada?
0: Evet, aslında en etkili yöntemlerden bir tanesi çocuk oyun terapisi. Yine çünkü çocuklar oyunda iyileşirler ve ilişkilerde yaralandıkları için tekrar ilişkide iyileşirler. O oyun terapisinde de özellikle terapötik ilişkide, psikoloğuyla kurduğu iletişimde, gösterdiği oyunlarda, o oyun sırasında zaten çocuk kendisini ifade eder. Dolayısıyla belli bir süre oyun terapisine gitmesi, tabii bu dönemde de aynı zamanda onun terapiye giderken ebeveynin de verilen rehberliğe uyması çok çok önemli. Rehberlik hani veliyle de yapılır çünkü oyun terapisinde veliyle de çalışılır. Orada ebeveyn de bu sürece dahil olduğunda çok daha çabuk iyileşmeler olur.
2: Bu sürece dahil olmada velilerin, ebeveynlerin orada bir sıkıntı yaşanıyor mu yoksa dahil olunabiliyor mu? Hemen adapte oluyorlar mı?
0: Zorlanabiliyorlar. Bu da yine aslında kişiye bağlı diyebiliriz. Yani daha çabuk adapte olanlarda iyileşme daha çabuk oluyor. Ama bazen şey gibi oluyor ya. Hocam bu arızalı, bunu düzeltin. Hani tamirhaneye gelmiş doğru, gibi oluyor. Doğru. Fakat böyle bir gerçek
2: arabayı
0: yok.
2: Arabayı bırakmış gibi.
0: Arabayı bırakmış gibi, çok doğru söylediniz. Hani bunun işte şurasında bir arıza var, bunu tamir edin bize verin gibi. Ha, çocuk oyunda kendisini iyileştiriyor, bakın iyileştirmiyor demiyoruz. Orada kurulan ilişki çünkü çok farklı ve bir tedavi süreci o zaten. Hani açık ameliyat gibi düşünün, devam eder oradaki iyileşme süreci. Bunun ailede desteklenmesi, çocuk için verilen ödevlerin yerine getirilmesi de iyileşme sürecini hızlandırır.
2: Bu ödevlerden biraz bahseder misiniz? Belki merak edene bir
0: tabii, tabii
2: olabilir.
0: Tabii tabii, biz özellikle de birebir ilişkiyi tavsiye ederiz. Yani anne oğul günü, baba oğul günü, anne kız baba kız günü, saati, bunlar çok çok önemli. Kardeşle beraber ve bütün ailenin beraber yaptığı etkinlikler, bunlar çok çok önemli. Çünkü aileye ait olduğunu hissetmek, yani sen hala bizimsin, göz bebeğimizsin, bunu hissetmesi çok önemli. Çünkü çocuğun en büyük korkusu orada kaybetme, terk edilme, bırakılma, sevilmeme, istenilmeme korkusudur.
2: Bu korkular da gerçekten travmatize edebilir
0: çok,
2: çocuğu.
0: Tabii,
2: normal
0: tabii,
2: bir yetişkini bile olumsuz etkileyen duygular
0: çok,
2: bunlar.
0: Çok tabii, biz şimdi evet, yetişkinlerle de çalışıyoruz. Yetişkinlerde de mesela aslında çok farklı sebeplerle gelebiliyorlar danışmanla. Fakat temeline baktığınızda kardeş kıskançlığı. Çok enteresan, kardeş kıskançlığından kaynaklanıyor ve bu kardeş kıskançlığından kaynaklı olarak işte bazı çocuklar az önce de söylediğim gibi hani süper kahraman olmayı seçiyor, annenin babanın her dediğini yapan çocuk. Bazıları daha böyle hani her evde olur ya bir keçi inadı deriz, yani daha çok inatlaşarak dikkati çekmiş oluyor. Yani kardeşiyle rekabete girip anneyi babayı ödül gibi gördüklerinden İster istemez orada bir çatışma çıkıyor kardeş arasında. Bunu küçükken tolere edebiliyorlar, edemediklerinde de işte büyüyünce bile çok farklı sebeplerle karşımıza gelebiliyor.
2: Peki bu farklı sebeplerle karşınıza gelen danışanlarınız oradaki travmayı nasıl tedavi ediyorsunuz? Çünkü kardeş kıskançlığı doğru ebeveyn tutum ve davranışı olmadığı için yara almış ve
0: evet,
2: diğer ilişkileri
0: evet,
2: de etkiliyor.
0: Evet,
2: çok enteresan.
0: Evet.
2: Mesela hangi psikolojik rahatsızlıklara sebep oluyor diye sorsam?
0: Yani daha çok aslında psikolojik sebepler ne oluyor? Bu bir düzeltilmediğinde kıskançlık depresyona dönüşebiliyor. Depresyon tanısıyla geliyor. Fakat baktığınızda işte tabii biz hani uzun bir süreçtir bu depresyonla
2: takip,
0: çalışmak.
2: Evet.
0: Tabii çok farklı sebepleri varken
2: tabii.
0: O sebeplerden bir tanesi de kardeş kıskançlığı olabiliyor. Ne yapıyoruz? O hangi teknikle çalışıyorsak, her bir danışmanın aile çantasında farklı farklı teknikler vardır. Biz daha çok ne yapıyoruz? Geçmişe yönelik gider, oradaki anıyla çalışırız. O anıyı atıyorum işte EMDR tekniğiyle çalışırız. Çünkü duygular sağ beyinde depolanır ve o olay yaşanırken mantık dışarıda kalır. Dolayısıyla biz EMDR ile o anıya gidip sağ ve sol lobu beraber çalıştırıp İşin içerisine mantığını sokarak kendi kendine orada iyileşmesini sağlayacak yolaklar açarız.
2: Yani şimdi burada bir uzman gözüyle, bir uzmanın anlatımıyla biz aslında çok önemli bir şeyi farkındalığını edinmiş olduk. Çocukluk çağında yaşadığımız ebeveyn tutum ve davranışlarından kaynaklanan travma.

0: travmalarımızın bizde oluşturduğu hasarınla beraber aslında kardeş kıskançlığının da çok büyük bir etkisi olduğunu öğrendik. Çünkü depresyonumuzun, kaygılı bağlanmamızın ya da sürekli korkmamızın, kaybetme korkusunun altında bu yatıyor diyorsunuz. Bunlardan biri. Çünkü ciddi bir şey o zaman bu. Üzerine eğilmek lazım değil
1: mi? Tabii. Evet. Bunu tetikleyen anne baba tutumları oluyor. Evet. O yüzden işte biraz yalnızlaşmış olan aileler daha çok bu problemle karşılaşıyor. Evet. Çünkü bizler hani büyük ailelerde olduğumuzda ister istemez annenin yükü daha hafifliyordu ve anne daha sakin oluyordu. Çocuklar birbiriyle yarışmıyordu. Hani küçükle büyükle hep ilgilenen birileri oluyordu etrafta. Ama şu anda anne çok yalnız kaldığı için babalar da çok fazla işin içine dahil olamıyorlar. Olan aileler tabii ki var. Fakat olduklarında da daha çok sanki otorite, hani baskı, disiplin adı altında baskı uygulayan ebeveynler olunca çocuk da otomatikte zaten o anda zaten depresyon olduğunu bilmiyor. Tabii. Sen hep kıskanıyorsun kardeşini. Bir de böyle söyleriz de.
0: Şimdi evet, bir de böyle bir
1: söyleriz, evet,
0: etiketleriz çocuğumuzu.
1: Tabii etiketleriz. Çünkü kıskançlığı çocuk bilmiyor ki, öğreniyor. Yani doğuştan gelen bir duygu değildir kıskançlık. Fakat öğrenilir. Özellikle de ebeveynlerinde de varsa, mesela bazı annelerde de olabilir. Aa, gittim geldim bak onun işte ne bileyim mobilyası şöyleydi, bizde neden yok gibi. Evde olan konuşmalar da çocuğu çok etkiler.
0: Doğrudur. Yani şimdi o zaman biz öncelikle iyi bir anne baba olmayı öğreneceğiz anladığım kadarıyla. Evet, çocuk tutum ve davranışlarımıza, çocuklarımıza karşı daha sağlıklı, bu durumu nasıl yönetebiliriz de öğrendikten sonra ebeveyn olsak sanıyorum daha az travmatik durumlarla
1: İmkanımız olsa dedim ya ben yani aslında kimsenin evlenmesine izin vermem evlilik okulunu çok mezun doğru. olmadan aslında, ya da anne babalık
0: var
1: okulu.
0: Diye ama
1: aslında var birçok yerlerde var.
0: Tam Türkiye genelinde.
1: Bazı belediyelerin yaptığı özel çalışmalar var. Bazı dernekler çok güzel çalışıyor bu konuda. Yani kişinin kendisini tanıması, eşini tanıması ve sonrasında anne baba olduğunda da kendini bilen anne baba çocuklarında daha rahat ebeveynlik yapıyor. Şöyle bir şey de var, onu da söyleyeyim. Biz mesela ebeveynlerle görüştüğümüzde çocuklarının işte 3-6 yaş ebeveyni diyeyim. 3-6 yaş çocuğunda mesela çok kızdıkları şeyler var. Ben bazen şey derim, o çocuğunuza en çok kızdığınız yaşınıza bir gidin. Orada siz ne yaşamıştınız? Çünkü biz kendi döngümüze çocuğu da dahil etmiş oluyoruz bu sefer. Yani o yaşta aslında kendimizde kardeş kıskançlığı varsa çocukla biz kendimizi rekabet eder halde buluyoruz kendimizi. Çok enteresan psikolojik süreçler olabiliyor bazen.
0: Evet. Evet.
1: O yüzden hani böyle daha sağlıklı, daha sakin, daha dingin anne baba olmak çocuğun da daha sakin ve olağan rutin bir gelişimde büyümesini sağlamak demektir aslında.
0: Bu başarılabilir anladığım kadarıyla.
1: Tabii ki, daha sakin bir ebeveyn olmak başarılabilir, öğrenilebilir bir durum. Kesinlikle öğrenilebilir. Evet. Bu da neden geçer? Kendisini bilmekten geçer. Yani ben duygularımı nasıl yansıtıyorum, duygularımı nasıl fark ediyorum, nasıl yansıtıyorum, nasıl yönetiyorum duygularımı. Çünkü öfke hepimizde var. Sevgi gibi, aşk gibi, yani bu duyguların hepsi her birimizde var. Tüm insanlıkta var. Fakat bunları yönetebilme becerisi işte herkeste yok. Sinirliyim ben hocam deyip geçip evet sinirli olabilirsiniz. Bu siniriniz kabul edilebilir. Fakat bu düzeltilebilen bir şeydir. Hadi o zaman beraber bunun size ve etrafınızdakilere verdiği hasar nedir? Bunun üzerinden konuşalım.
0: Bakış açımızı galiba değiştirmek çok. Lazım. Çünkü hani bu var, ben böyleyim, ben sinirliyim,
1: evet,
0: dobrayım, ben şöyleyim, böyleyim.
1: İtiraf ediyorsun diye bununla dolaşmak zorunda değilsin.
0: Zorunda değilsin aslında. Bu bir elbise bu. Her gün aynı elbiseyi giyiyor muyuz? Sinirli elbisemizi niye hep giyelim değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi kardeş kıskançlığında hep sonradan gelen kardeşin daha önceki kardeş üzerindeki etkilerini konuştuk şu ana kadar ama son dakikalarda olabilir. Dünyaya gelen ikinci bebek büyüdüğü zaman onun kardeşiyle diyaloglar nasıl oluyor? Orada bir kıskançlık oluyor mu? İkincinin birinciyi kıskandı.
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Sanki program hani birinci çocuk çok kıskançmış da diğerleri değilmiş gibi. Bu tamamen tutumlarla yani kıskançlık her yaşta görülebilen bir şey ve doğum sırası da çok etkiler.
0: Evet.
1: Cinsiyet çok etkiler. Doğum sırasında hani birinci çocukta biraz odaklanıyoruz. Neden? Çünkü onun önce bir konfor alanı bozuluyor. Fakat küçük çocukta da bazen şu olabiliyor. Hani işte ne bileyim büyüğün hep eskilerini giymek zorunda kalıyor. Onun oyuncaklarıyla büyümek zorunda kalıyor. Onun yatağında yatmak zorunda kalıyor. Hani kendi adına bir şeyi olmuyor. Hep emanetçilik yapmış oluyor
0: çocuk.
1: Ben
0: kız kardeşimden çok iyi biliyorum. Ha, evet. Şimdi 40 yaşlarında ve hala aynı konuyu konuşuyoruz.
1: Söyler. Çünkü
0: senin elbiseni bana giydirdiler. Senin yatağında yattım. Benim oyuncaklarım yoktu. Evet. Sana alınan

0: onlarla oynadım der. Çok enteresan. Hala o duygu duruyor demek ki.
1: Tabii çünkü o zaman çok örselendi aslında.
0: Ah yavrum.
1: Fakat hani sesini çıkardığında oradaki anne babanızın tutumu çok önemli. Evet. Hani verirken evet bak bir tane hani bu ablandan kalan ama bak bunu da senin için aldık. Hadi gidelim beraber seçelim. Yani tabii ki çocuklarımız hani kıyafetlerde tabii ki eskiyi kullanacak, hani, oyuncakları evet, kullanacak. Evet. Fakat çocuğun da kendisine ait hissetmesi için mutlaka bir kendine ait yatağının olması, kendine ait eşyalarının olması, kendine ait eşyalarını koyduğunun dolaplarının olması o kadar önemli ki yani kendini ait hissetmek dedik ya temel güven duygusunun altında yatan birinci sebep. Dolayısıyla çocuğun alanı olmalıydı.
0: Çok enteresan. Alınan oyuncak sayısından bile etkileniyorlar. Tabii, sana tabii, üç tabii. tane almışlardı. Bana bir tane. Sana şunu ve hiç unutmuyorum diye başlıyor. Demek ki o kadar taze hafızamızda, anılarımızda duruyor.
1: Geçmişi zaten daha çok hatırlarız. Özellikle de kız çocukları hani daha çok hatırlar ama erkeklerde de bu var.
0: Cinsiyete göre değişir dediniz. Erkek çocuk, kız çocuk dünyaya geldiğinde kardeş daha mı fazla kıskanıyor, daha mı az? Aynı cinsin birbirini kıskan ama şeyi daha mı fazla?
1: Aynı cins biraz daha fazla kıskanıyor.
0: Çünkü
1: kendine benziyor. Yani her şekilde kendine benziyor ve ben varken buna ne gerek vardı ki? Niye bu oldu ki? Hani bu olmamış bunu geri gönderin. Dolayısıyla aynı cins birbirini daha çok kıskanır. Fakat şöyle de güzelliği var. Büyüyünce de daha çok dost olurlar. Eğer iyi yönetebiliyorsa ebeveyn orayı.
0: Evet.
1: Çünkü aynı hani kız erkek bir yerde tabii ki tek çocuk gibi büyüyor. Fakat hani kız kardeşler ya da erkek kardeşler o kıskançlık dönemlerini sağlıklı tutumlarla atlatabilirlerse ki genelde atlatıyorlar da çok şükür ki sonrasında çok iyi kanka oluyorlar. Yani arkadaş oluyorlar. Kardeşten ziyade daha böyle bir dost oluyorlar. Sırdaş oluyorlar. Yani kardeş çok büyük bir zenginlik.
0: Sürecin böyle gitmesi kıskançlığın hani o da olsun canım dedirtiyor galiba.
1: Tabii ki.
0: O da olsun onu da
1: duygu,
0: yönetelim biz.
1: Tabii.
0: Duygumuz
1: var olsun.
0: Sonuçta giden bir
1: tabii,
0: kardeşlikse
1: tabii.
0: O süreçteki kıskançlıkları da normal görüp
1: çok
0: doğru bilgilendirme siz hep diyorsunuz
1: çok,
0: ya.
1: Tabii.
0: Çocuğu ya, doğru bilgilendirip ait olduğunu hissettirmek galiba. Dışlamadan.
1: Tabii. Ya bunu tarihe baktığınızda Yusuf Aleyhisselam'ın hayat hikayesi var. Yani en büyük kıskançlık şeyidir değil mi? Kısalardan.
0: Tabii.
1: O kadar çok örnekler vardır
0: örnekler
1: ki. Hani çocuklarda bu duygu olur. İnsanlarda bu duygu olur. Bu duygu aynen dediğim gibi öfke, sevinç, aşk, ne bileyim nefret gibi bir sürü duygulardan bir tanesi de kıskançlıktır. Bunu doğru yönetmek. Yani bizim dinimiz o kadar güzel anlatmış ki bunu. Nefis var, nefisi öldürmeyin, terbiye edin diyor. İşte orada duygularımızı da öldürmeyeceğiz, terbiye edeceğiz. O duygularımızı iyi yönetmeyi bileceğiz.
0: Ne güzel söylediniz, son söz gibi oldu ama yine son sözünüzü almak üzere size bırakacağım. Bir iki dakikamız var. Konumuzla ilgili özellikle altını çizmek istediğiniz noktalar varsa buyurunuz.
1: Evet, kardeş kıskançlığı çok normal bir duygudur. İyi yönetelim ve lütfen çocukları, her ikisinin de çocuk olduğunu, küçük çocuk da olsa, ortanca çocuk da olsa mutlaka ve mutlaka o çocukların özel alanlarının olması. Hani bir söz vardır ya her şey yerinde durmalı, her şeyin bir yeri olmalı. Yani çocuğun da yaşına göre onun çocuk olduğu unutulmadan yükünden fazla sorumluluk verilmemeli. Fakat yaşının sorumluluğu da atlanılmamalı.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Programımıza katılımlarınızdan dolayı ve konumuzla ilgili değerli görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaştığınız için.
1: Ne demek?
0: Teşekkür ediyorum efendim.
1: Rica ederim.
0: Değerli dinleyicilerimiz Aynadaki İnsan programını burada noktalıyoruz. Bu haftaki programımızda kardeş kıskançlığı ve nedenlerini konuştuk. Özellikle ebeveynler nelere dikkat etmeli? Bunun üzerinde yoğunlaştık. Kimine değerlendirilir? Çocuk gelişimi ve aile danışmanı Hülya Gümüştepe hanımefendi bizlerleydi. Ve yine önümüzdeki hafta insana dair farklı konu ve konuklarla yeniden birlikte olmayı diliyoruz efendim. Şimdilik esen kalınız.
2: Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konunun uzman konuklarla konuşulduğu Aynadaki insan sona erdi. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere doğru yolu gösterendir.

0: Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.
2: Akra dinle, farkında ol.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: kâne fîmâ ut âtallâhu teâlâ Musa fil elbahi üşkür li veli valideyke ve ünsi uleke fi ömrike atik müteellefu ve ünsi uleke fi ömrike ve uhyike hayaten tayyibe ve ukallibuke ila hayrim minha. Sadaka Resulullah. Cabir Hazretlerinden rivayet edilmiş olan bu yeni hadisi şerife geçtik şimdi. Burada ana fikir, ana babaya iyi muamele etmek, ona şükranda bulunmak, ana babaya hoş davranmak hususu anlatılıyor. Kâne fîmâ âtallâhu teâlâ Musa fil elbah. Musa aleyhisselama levhaların içinde, vahiylerin o Tur Dağı'nda kendisine verilen efendim vahiylerin arasında şu hususta vardı. Üşkürlühi vel valideyke. Bana ve ana babana şükret. Bana, yani Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor. Bana ve ana babana şükret. Yani Allah'a ve ana babaya şükretmek emrolunuyor bu cümle ile. Bak Allah-u Teala Hazretleri ana babanın şanı, kadri ne kadar yüksek ki şükür edilmesini onlara tavsiye ediyor. Yani ona şükranda bulunmayı, küfranı nimette bulunmamayı, hoşça davranmayı tavsiye etmiş. Öyle olursa ne olur? Şükrederse ana babasına insan, teşekkür ederse, hoş davranırsa, senin bana çok hakkın geçti, küçükken büyüttün, emzirdin, baktın, temizledin, hastayken efendim gece uyumadın, salladın, uyuttun, uyandırdın. Neyse, babam da işte çarşıdan kazandı, efendim uğraştı, didindi, kendisini yıprattı, bizi yetiştirdi. Ana babasına insan böyle şükran duyguları dolu olursa, öyle muamele ederse ne olur? Atikel müteellefu, sana senin hoşlanacağın, hoş gelecek şeyler gelir. Neler gelir? Sıhhat gelir vücuduna, evladına, ailene hayır gelir, çeşitli nimetler gelir, bereket gelir. Sonra ve ünse uleke fi ömrüke, senin ömrünü tehir ederim, çabuk canını almam yani, ömrünü uzatırım. Nesi şey yapmak, tehir etmek. İnne men nesi'u ziyadetun fil küfrü ayet-i kerimesine geçiyor, sonra ribai, nesi'e meselesi var. Ünsi evleke fî ömrüke, ömrünü tehir ederim. Yani ecelini uzatırım, ömrün daha uzun olur, hemen şey yapmam. Demek ki ana babaya hürmette, sevgide, saygıda ömrün bereketi de var. Ve uhike hayaten tayyibeten, seni güzel bir hayat ile yaşatırım, hoş bir hayat ile yaşatırım. Bu hoş bir hayattan murat, insanın yaşayışının huzurlu olması manası da olabilir. Araplar bu hayatı tayyibe sözünü iyi kazanç manasına da kullanırlarmış. Yani kazancını da hoş ederim. Güzel para kazanırsın, rahat edersin manasına da alınabilir. Bundan maksat cennettir diyenler de var. Yani seni cennetime sokarım manasına. Ve ukallibüke ila hayrim minha, ve seni ben içinde bulunduğun halden daha iyi bir hale döndürürüm diye Musa aleyhisselama vahyedilen levhaların içinde bu cümleler yazılıymış. Peki Musa aleyhisselama yazıldığı kat'iyse, Peygamber Efendimiz de bize hadis-i şerifinde bildirmişse ne gerekir? Demek ki doğrudur. Allah-u Teala Hazretleri'nin rızasına uygundur. Tahrife uğramamıştır. Hristiyanların, Yahudilerin hani bazı şeyler, cümleleri değiştirme gibi bir durum bahis konusu değildir. O zaman o emre uyması lazım. Zaten bizim şeyimizde de, Kur'an-ı Kerim'imizde de Allah-u Teala Hazretleri bize bildirmiştir ki ve vassaynel insane bivalideyhi, biz insanoğluna ana babasını tavsiye ettik. Yani aman anana babana iyi bak, kolla gözet tarzında buyurduk. Ana babasına bakmasını buyurdu. Hamelethü ümmühü vehnen ala vehnin. Annesi onu sıkıntı üzerine sıkıntılar çekerek nasıl taşıdı? Sonra 2 sene kadar emzirdi. Ondan sonra da çeşitli sıkıntılarını çekti, büyüttü. Onun için anne babaya iyi davranması lazım Müslümanın. Anne babaya iyi davranmaya bir zülvalideyn derler. Öyle davranan kimseye de ber derler. Ve kâne berren bi valideyhi. Ana babasına itaatliydi diye şey yapılır. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize ana babasına hoş davranmak, onlara hürmet etmek ve onların rızasını kazanmak nimetini ihsan eylesin.
3: Amin.
2: Şimdi gelelim bir Allah'ın affıyla efendim ilgili, affı mağfiret etmesiyle ilgili uzunca bir hadisi şerife. Uzun boylu baştan sona okumayayım, cümle cümle okuyup izahına geçeyim. Ana fikri Allah'ın kullarının günahlarını bağışlayacağına, suçlu da olsa, günahı çok da olsa bağışlayabileceğine dairdir ki buna dair bu fikrin doğruluğuna dair şu ayeti kerime var. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Ey nefislerine günah işleyip de tehlike getirmek suretiyle zulmetmiş olan kullarım. Yani ey günahkarlar. La taknetu bir rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Günah işledik diye Allah bizi affetmez diye Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnnallâhe yagfirü zünube cemi'a. Allah-u Teala Hazretleri günahları toptan affediverir. İnnehu huvel gafurur rahim. O çünkü çok mağfiret edicidir. Çok merhametlidir, şefkatlidir kullarına karşı. Affediverir. Sakın ümitsizliğe düşmeyin. Bu ayet kelimeden dolayı bir insan Allah beni artık affetmez, mümkün değil, muhakkak ben cehennemdekim diye düşünse, böyle bir kanaate saplansa günaha girer. Ümidi kesmeyecek. Ümit kesmek yok Allah-u Teala Hazretlerinden. Şimdi bu ana fikri gösteren bir hadiseyi Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte bize nakledecek. O ana fikri hatırınızda tutarak dinleyin. Kâne racilânü fî beni İsrail'e mütevâhiyen. Beni İsrail zamanında, yani Yahudiler zamanında, Hazreti İsa'dan evvelki ümmette, o zaman Beni İsrail'de iki adam vardı. Birbirleriyle arkadaşlıkları vardı. Dostlardı, tanışıklardı birbirleriyle. Ve kâne ahaduhuma müznibun vel âkharu müştehidun. Bunlardan bir tanesi günahkardı. Suçlu, günahkar bir kimseydi. Bir tanesi de müştehid idi. Yani hayırlı işleri yapmaya gayretli bir kimseydi. İbadet ediyor durumundaydı. Gayretli bir kimseydi. Birisi günahkardı, birisi iyi ameller işlemeye gayretliydi. Müştehidun fil ibadeti, ibadette gayretliydi. Ve kâne lâ yezâlül müştehidü yerel âhara alezzenbi feyekûlü eksir. Daima bu ibadetlere gayretli olan ötekisinin günah üstünde görüyor ve ona bırak bu işi, vazgeç, çek elini diye söylüyordu gördükçe. Fevecedehu yevmen alezzenbi fekâle lehu aksır. Yine onu bir gün suç işlerken gördü. Yapma, çek elini, bırak, vazgeç diye yine söyledi. O zaman o suçlu dedi ki hallini ve Rabbi, beni Rabbimle baş başa bırak. Bu işte aleyye rakiben, sen benim başıma muhafız mı, kontrolör mü gönderildin? Bırak beni Mevlam ile baş başa dedi. Bunun üzerine dikkat edin. Fekâle, yani o gayretli olan, biraz ibadeti çokça olan dedi ki vallahi la yagfirullahi leke, yemin ederim ki Allah seni mağfiret et, ölünüyor ya ona, vallahi la yagfirullahi leke, Allah seni affetmez, affetmeyecek dedi. Böyle yeminle söyledi. Ev la yudhilukallahul cennet, veyahut da şöyle dedi, Allah seni cennete sokmayacak, sokmaz diye böyle yeminle böyle söyledi. Fe kabada ruhahuma veyahut fe kubida ruhuhuma. Her ikisinin de ruhları kabzolundu. Yani vefat oldu. Vefat ettiler. Ahirete göçtüler. Feştema'a inde rabbil alemin. Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna cem oldular. Yani huzuru izzete, Rabbul izzete çıktılar. Hesap var ya, Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna çıktılar. Fekale lihazel müştehid. Allah-u Teala Hazretleri o ibadette gayretli olan kimseye dedi ki ekünte bi alimen, sen beni biliyor musun? Allah Teala Hazretleri buyuruyor. Sen benim biliyor musun? Ev künte ala ma yedi kadiren, benim elimdeki şeye sen mi kadirsin? Yani kimi affı mağfiret edeceğini sen mi tayin edeceksin? Bana mahsus olan o işi sen mi tayin edeceksin diye hitap eyledi o zata. Ve kâle lil müznibi, günahkara da dedi ki izheb git fedhulil cennete bir rahmeti, benim rahmetimle cennete gir dedi günahkara. Ve kâle lil âkhari, ötekisine de izhebu bihi ilen nâri, bunu da cehenneme götürün dedi. Şimdi hadis-i şerif böyle. Bunun biraz tabii izahını yapmamız lazım. Şimdi bu şahıs ibadet etmekteydi ama ne yaptı? O kimseye seni Allah cennete sokmayacak diye yemin etti. Allah onu cennete soktu, bunu cehenneme buyurdu. Şimdi bunun izahı nedir? Bunun izahı şudur ki, ibadetin tehlikesi insanın ibadetini bir şey sanmasıdır. Hani biz şimdi namaz kıldık, Kur'an okuyoruz, oruç tutuyoruz filan. Bu güzel bir şey. Allah kabul eylesin, sevaplarına vesile etsin ama bizi cehennemden kurtarıp da öyle ahiretin o hadsiz hesapsız kazancına yetiştiremez. Kafi değil. Şimdi siz dünyadaki bir adama deseniz ki, ben size bir ay oruç tutayım, akşamları yemek yiyeyim, gündüz yemeyeyim. Yalnız Boğaz içindeki, şu Yeniköy'deki, şu sahildeki, şu üç katlı güzel yalıyı bana ver. Verir mi adam? Bana ne der yani, sen bir ay aç kalmışsın, ne olacak yani? O yalının bedeli nerede? O Boğaz içindeki, o Yeniköy'deki, o güzel yalının bedeli nerede? Senin şu yaptığın basit iş nerede? Hiç o ona denk olur mu? Şimdi bizim ibadetlerimiz böyledir. Bu misal gibidir. Yani biz bir şeyler yapıyoruz. Hiç yapmamış gibi değil ama kıymeti yoktur netice itibariyle. O yalıyı almaya, o arabayı almaya yetmediği gibi o paraların bizim de cenneti kazanmamız mümkün değil. Cennetin nimetleri bunlara da benzemez. Hadsiz hesapsızdır. Onun için bizim o cenneti öyle ibadetimizle kazanmamız, bedeliyle satın almamız muhaldir, imkansızdır. Peki nasıl gireceğiz cennete? Allah ağzımızı çoka sayacak, lütfuyla, keremiyle bizi cennetine sokacak. Yoksa hak edip de girmemiz mümkün değil, bedelini ödeyemeyiz. Mümkün değil. İnsan bunu bilecek. Rızkı Allah veriyor sana. Akşam biliyorsun sofrada kaç çeşit yemek olacak, oruç tutuyorsun. Sıhhati Allah veriyor sana. İlmi, fikri, gücü, kuvveti, her şeyi Allah veriyor. Sen ondan bir miktarını, Allah sana 100 bin lira para veriyor, çıkartıp 10 lirasını fakire verdiğin zaman şahin gibi havalarda uçuyorsun, yerlere inmiyorsun. Allah-u Teala verdi zaten, kökü Allah-u Teala Hazretleri. Yani yaptığımız ibadetleri görmemize lüzum yoktur. Onları bir şey sanmamıza lüzum yoktur. İnsan ibadetini görürse gurura kapılır. Ben iyi hoş adamım, benim gibisi de şöyle etrafta pek görünmez. Dünyada bir tane gibiyim galiba filan demeye başlar. O zaman hayırlardan kesilir, hayırları yapmaz. İnsanın boynu bükük olacak, kalbi ezik olacak, yüreği yanık olacak, hatalı olduğunu idrak edecek, devamlı çalışacak ki hayırlı haliler olsun. Öyle burnu büyük oldu mu, kibre ucuba düştü mü, kendini beğendi mi, o zaman felaketten felakete sürüklenir. Bizatihi Allah-u Teala Hazretleri de kibri ve ucubu sevmez. Bir insan kibirlendi mi, ucub sahibi oldu mu yani, kendini beğendi mi, ben emsalsiz bir insanım filan gibi, Allah sevmez. Men tevada'a rafa'a. Tevazu gösterene, boyun büküp mütevazı hareket edene Allah mertebe verir, yükseltir onu. Böbürlenene, kibirlenene de aşağı in. Kah iken perişan eder. Ötekisini de efendim aşağıdan çıkartır. Çobanken şey yapar, padişah yapar, vezir yapar. Tevazuyu sever.

kibri sevmez. Şimdi biz ibadetimizden dolayı kibirlenirsek, zaten ibadetin bedeli bedel olarak mühim değil. Sembolik bir manası var. Allah o sembolik büyük manadan dolayı bizi cennete lütfuyla sokarsa sokacak. Bir de böbürlenirsek onun üstüne, o zaman iflah olmaz. O zaman çok zararlar ederiz. Sonra bir ikinci nokta var. Bir insana doğrudan doğruya şu hatayı yapma ders, öyle zaman olur ki inadına yapar. Şimdi bizim arkadaşlardan birisi televizyonda çıkmış konuşmuş. Birisi dinliyormuş televizyonda. Çok hoşuna gitmiş konuşması da, demiş ki şu adamın hatırı için oruç tutacağım bu sene demiş. Bir oruç Allah'ın için tutulur. Yani bir onun bunun hatırı için tutulmaz ama güzel söyleyince bak tutacağım diyor. Yine bir başkası dolmuş kuyruğuna girmiş, minibüse binecek, akşamüstü evine gidecek. Minareden bir güzel sesli müezzin yanık yanık ezan okuyunca bu ezana dayanamadım demiş. Kuyruktan çıkmış gitmiş namaz kılma. Güzel olunca bak hoş tesir yapıyor. Aksine bazen sert söylersin, yapacaktım ama sana inat yapmıyorum dermiş. Sana inat yapmıyorsa, sana inat etmiyor, kendisine inat ediyor, yazık ediyor, günah işliyor ama işte sana da bir vebal gelebilir. Çünkü bir insanı kışkırttın, daha kötülüğe ittin. Onun için emri maruf nehi münker zordur. Yani dobra dobra nasılsın kör kadı dediğin zaman adamın gözü kör de olsa kızar. Ha benim gözüm kör, normal bir şey söyledi demez. Vay bana niçin kör dedi der, kızar. Sen niye kusurlusun dedin mi, bu kendi kusurunu düşünmez, sende daha beter kusur var der. Sen kendini ne sanıyorsun? Canım benim kusurumu ben inkar et. Olsun der, bilmem bak açar gözünü, ağzını yumar gözünü. Bir çeşit şey söylersen neden? Sen onun kalbini kırdın, yaraladın. O da hücum ediyor sana. Nefsi harekete geçiyor. İşte bu emri maruf ekelde nefisleri harekete geçirmeden hakkı söyleyip de hakkı yaptırmak kolay bir şey değildir. Yani o irşat meselesi kolayca elde edilen bir şey değildir. Öyle yapmaz da bir adamın şaşırtmasına, sapıtmasına da vesile olabilirsen o da daha da zararlı olabilir. İşte bu zat iki bu söylediğimiz hataları yapmış gibi. Yani bir kere kendi ibadetine mağrur olmuş. Efendim ikincisi emr-i marufu usulüyle yapmamış. Karşı tarafı tahrik etmiş. Bir üçüncü husus vardır ki onu da muhakkak söylememiz lazım. Günah. Günah dediğimiz şeyi biliyoruz. Hani şunu öldürme günahtır. Yalan söyleme günahtır. İşte şuraya bakma günahtır diyoruz. Günah efendim yapan için bir belalı iştir, çok zararı vardır. Bir, başkasına da zarar dokunan bir muzur varlıktır günah. Başkasına zararı nasıl dokunur? İşleyenden başkasına nasıl dokunur? Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz bildiriyor. Günah işleyen kimseyi eğer bir başkası söylerse, gıybetini yaparsa, ya falanca adam var ya, geçen gün işte şu kabahati yapıyordu, gördüm ne kadar fena, ne kadar üzüldüm, ya vah vah bilmem ne, gıybetini yaptı. Gıybet etti mi esrime, ve inni yutâbehu esrime, günahkârı gıybet etti mi günaha girer insan. Bak o günahı yaptı, günaha girdi, sen de söyledin günaha, gir böyle zararı var. Ve in rabiye bihi şârekâhu, eğer o günaha razı olursa, yani doğru yapmış, iyi, hoş, ben olsam ben de yapardım gibi, kalbi ona razı gelirse o günaha, şârekâhu, Allah onu ona ortak eder. Ve in ayyerahu übtüliye bihi, üçüncü mazarratı da şudur ki günahın, ayıplarsan, şu adam ne kadar fena yaptı, vah vah, tüh tüh, hiç böyle şey yapılır mı diye ayıplarsan, übtüliye bihi, ayıplayan kimse o günaha müptela olur. Allah ayıplayana o günahı yaptırtır. Hiç ayıplamaya gelmez. Yani günah belalı huzur bir şeydir. Zararlı bir şeydir. Radyoaktif madde gibidir yani. Her tarafa böyle belası saçılır. Onun için ne yapacağız o zaman? Günahkara dua edeceğiz. Allah ıslah eylesin. Allah cümlemizi korusun böyle afetlerden, günahlardan filan diyeceğiz. Şimdi günahkara tepeden bakarsan, günahını ayıplarsan başına geliyor. Burada da bir tepeden bakma hadisesi de var. Günahkarı ayıplıyor, efendim sert şekilde söylüyor, kendi ibadetine mağrur oluyor. Onun için bu fena akıbete uğramış. Bu hadisi şeriften ki, bu hadisi şerifi Ahmed İbni Hanbel ve Ebu Davud, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten nakletmiştir. Efendim şeydir, yani hadis olarak isnadında bir şey yok, bir kusur yoktur. Tamam bir hadis-i şeriftir. Bundan çıkacak ders şudur ki, günahkar mahzun olsun ama meyus olmasın. Günahına üzülsün ama ümit kesmesin. Tevbe etsin, istiğfar etsin, çalışsın, uğraşsın, hayra hasenata girişsin, Allah affedebilir. Biz günahkarı ayıplayıp, hordayıp tepesine çıkmayalım. Emr-i marufu usulüce yapalım, kendi ibadetimize mağrur olmayalım. Bilmiyoruz ki ibadetimizi Allah kabul edecek mi etmeyecek. Etmedim dersin, kime müracaat edersin? Zaten diyecek kusuru var dersin. Ben senin namazını kabul etmedim. Sen güya namaz kıldın, aklın ticaret halindeydi derse, doğru buyurdun ya Rabbi diyeceğiz, boynumuzu bükeceğiz. Allah-u Teala Hazretleri.

kullarına zulmetmiyor. Onun için haddimizi bilelim, ibadetlerimize mağrur olmayalım. Efendim, müzdüp günahkar kullara da biraz şefkatlice bir tedavi yoluna girişelim. Onlara tepeden bakıp Allah seni affetmez filan diye. Bir de burada yemin etmiş. Vallahi la yagfirullahu leke. Allah seni mağfiret etmez diye yemin etmiş. Oradan cezalanıyor. Sözümüze, sohbetimize dikkat edeceğiz. Bizim ibadetlerimiz bizi kurtarmaz. Daima halimize, hareketimize bakacağız. Allah'ın azabına uğramaktan korkacağız. Rahmetini ümit edeceğiz. Yolunca yürümeye bu emaneti arızalandırmadan, sakatlamadan sahibine sağlamca teslime gayret edeceğiz. Allah cümlemize kendisine has halis kulluk etmekte, kendisini zikretmekte, kendisinin nimetlerine şükretmekte yardımcı olsun cümlemize. Fatiha-i Şerife mal besmele.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru.

0: Akran Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esak Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam. Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

0: Allah'ım, beni helal kıldığın şeyler sayesinde haram kıldığın şeylerden uzak tut. Beni lütfun ve ikramınla senden başka hiçbir şeye muhtaç bırakma.
1: Rabbi a'inni ve la tu'in alayhi. Vansurni ve la tansur alayhi. Vemkur li ve la temkur alayhi. Vahdini ve yessiril huda li. Vansurni ala men baga alayhi. Rabbi ic'alni leke şekkara, leke zekkara, leke rahhaba, leke muti'a. İleyke muhbita, ileyke evvâhen munîba. Rabbi teqabbel tevbeti ve gısil havbeti ve ecib da'veti. Vahdi kalbi ve seddid lisani ve thabbit hücceti. Veslül sakîmete kalbi.
0: Rabbim, buyruklarını yerine getirmemde bana yardım et. Bu konuda bana engel olmak isteyene fırsat verme. Bu yolda başarılı olmamı nasip et. Beni mağlup ve başarısız duruma düşürme. Önümdeki engelleri bertaraf et. Beni tökezletme. Bana yol göster ve hidayeti kolaylaştır. Bana saldıranlara ve haksızlık edenlere karşı beni destekle. Rabbim, beni daima sana şükreden, daima seni zikreden, daima senden çekinen, sadece sana itaat eden, sadece sana boyun eğen, daima sana yakaran ve tövbe eden bir kul eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahımı temizle, isteklerimi lütfeyle, kalbimi doğruya ve hakka yönelt, dilime doğruyu ve hakkı söylet. Bu konuda bana itiraz edenlere karşı delilimi sağlam kıl. Kalbimde kin, nefret ve öfke bırakma.
1: Allahümme gfir li hayyina ve meyyitina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve unfana ve şahidina ve gaibina. Allahümme men ahyeytehu minna fe ahyihi alel iman ve men tevaffeytehu minna fe tevaffehu alel islam.
0: Allahım, yaşayanlarımızı ve ölenlerimizi, küçüklerimizi ve büyüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı, yanımızda olanları ve olmayanları bağışla. Allah'ım, bizden hayat verdiğin kimseleri mümin olarak yaşat. Bizden vefat ettirdiğin kimseleri de Müslüman olarak vefat ettir.
1: Allahümme a'inni ala sekeratil mevt.
0: Allah'ım, ölüm halinin getirdiği sıkıntılara karşı bana yardım et ve ruhumu kolayca teslim etmemi sağla.
1: Allahümme gfir li hatiyeti ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a'lemu bihi minni. Allahümme gfir li ciddi ve hezli ve hatai ve amdi ve kullu zâlike indi. Allahümme gfir li ma kaddemtu ve ma ahhart ve ma esrartu ve ma a'lent. وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: Allah'ım, düştüğüm günahları, yaptığım cahillikleri, işlediğim hadsizlikleri ve benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün hatalarımı bağışla. Allah'ım, titizlenerek veya gelişi güzel, bile isteye veya hatayla herhangi bir şekilde işlediğim bütün günahları bağışla. Allah'ım, yaptığım veya yapmadığım, gizli veya açık, benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Bir işi yaptıran da, yaptırmayan da sensin. Senin her şeye gücün yeter.
1: La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi rabbil arşil azim. الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها Ya Erhamer Rahimin.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. Hoşgörülü olan da, cömert olan da O'dur. Büyük arşın sahibi Allah, eksiksiz ve mükemmeldir.

0: canlı cansız bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'a hamdolsun. Allah'ım, kesin olarak rahmetine vesile olacak, bağışlamanı sağlayacak şeyler yapmayı, bütün iyilikleri elde etmeyi, bütün kötülüklerden uzak olmayı isterim. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir tasa, rızana uygun olup da karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma. Ey merhametlilerin en merhametlisi.
1: Allahümme inni a'udhu bike min zavali ni'metik ve tahavvuli afiyetik ve fucaati nikmetik ve cemii sahatik.
0: Allah'ım, bana bahşettiğin nimetlerin yok olmasından, dirliğimin bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve seni gazaplandıracak her şeyden sana sığınırım.
1: Allahümme ehdini ve seddidni.
0: Allah'ım, bana doğru yolu göster ve bana dürüst biri olmayı nasip eyle.
1: Allahümme ehdini fî men hedeyt ve afini fî men afeyt ve tevelleni fî men tevelleyt ve bârik lî fî mâ a'tayt ve qînî şerre mâ kadayt فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت.
0: Allah'ım, beni hidayet nasip ettiğin kimselerin arasına kat. Beni afiyet verdiğin kimselerin arasına yerleştir. Bana başarılı kıldığın kimseler arasında yer ver. Bana lütfettiğin şeylerde bolluk, bereket ver. Meydana gelmesi kaçınılmaz olan kötülüklerden beni koru. Çünkü sen hüküm verirsin. Ancak senin hükmünün üstüne hüküm verilemez. Senin yakınlık gösterdiğin kişi zelil olmaz. Ey Rabbimiz, sen çok ulusun, çok yücesin.
1: Allahümme rabbes semavati s-seb'i ve rabbel arşil azim. Rabbena ve rabbe kulli şey. Munzil et-Tevrat vel İncil vel Kur'anil azim. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
0: Allah'ım, ey yedi göğün ve büyük arşın sahibi, ey bizim ve bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı, Tevrat'ın, İncil'in ve Yüce Kur'an'ın sahibi. Evvel olan sensin, senden öncesi yoktur. Ahir olan sensin, senden sonrası yoktur. Zahir olan sensin, senden üstü yoktur. Batın olan sensin, senden ötesi yoktur. Bütün borçlarımızı ödemeyi nasip et ve bizi fakirlikten, yoksulluktan uzak tut.
1: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
0: Kendisini giydirecek ve barındıracak birini bulamayan nice insan varken, bizleri yediren, içiren, giydiren ve barındıran Allah'a övgü, takdir ve teşekkürlerimi sunarım.
2: Hadislerle Çarşamba günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun

kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen, benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve O'na şükredesiniz diyedir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

0: reklam.
1: Server Yayınları Dua Kitabı yenilendi. Duayla başlarız her güne. Duayla bereketlenir, anlam bulur hayatımız. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden seçilen duaların yer aldığı Evrad-ı Şerife Dua Kitabı, yenilenen tercümesi ve şık cildiyle yeniden istifadenize sunuldu. Bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Server Yayınları, bilgi kaynağınız.
0: Akra, reklam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Duha Kurban Organizasyonu 21. yılında Mahmut Esat Yoşan Vakfı tarafından hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürülen Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla katılımcılara farklı imkanlar sunuyor. Organizasyonda bu yıl kurban ibadetinin paylaşma boyutunu güçlendiren uygulamalar ve gönüllülük fırsatları öne çıkıyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısı teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın ikinci ve üçüncü günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınabilecek. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Duha'nın 21. yıl yeniliklerinden biri olarak hayata geçirilen Duha Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçiriliyor. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Akra'da hac ve kurban özel içerikleri yayında. Akra 1447 hac mevsimi öncesinde hac yolculuğunu her yönüyle ele alan özel içerik serisini dinleyicileriyle buluşturuyor. Yayın kapsamında hacı adaylarına rehberlik edecek programlar, geçmiş hac hatıraları, özel söyleşiler ve hac ibadetine dair bilgilendirici içerikler yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'deki hac ayetleri ve Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri ise sesli bölümler halinde dinleyicilere sunuluyor. Ayrıca Akra'nın web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden Kabe-i Şerif'ten 24 saat kesintisiz canlı yayın takip edilebiliyor. Hac temalı belgeseller, kültürel programlar yayın akışında yer alıyor. Hac hazırlıklarına dair güncel haberler ve dosya içerikleri de Akra Medya sayfasındaki Hac Kurban kategorisinde yer almakta. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
2: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programından merhabalar değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda beslenme ve yaşam tarzı değişikliğinde kilit nokta olarak konfor alanından söz edeceğiz. Pek çoğumuz daha sağlıklı beslenmek, daha düzenli egzersiz yapmak, ideal beden kitle indeksine ve idealimiz olan yaşam tarzına sahip olmak istiyoruz, öyle değil mi? Bazen bunu başarmak için adım atmak öyle zor geliyor ki, kendimizi eski alışkanlıklarımızla daha güvende hissedip vazgeçebiliyoruz. Peki, ideal bir yaşam tarzının parçası olarak sağlıklı beslenme ilkesini hayata geçirmek için nelerin farkına varabiliriz? Diyetisyen Kübra Kızıltaş, sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmeye engel teşkil eden konfor alanımızdan ve bizleri kısır bir döngüden çıkarabilecek adımlardan bahsediyor. Konfor alanı, insanın kendini bulunduğu durumda her şeyi kolay kontrol edebildiğini düşündüğü ve kendini rahat hissettiği psikolojik evre olarak tanımlanmakta. Rutinlerimiz ve alışık olduğumuz her şey bizim konfor alanımız. Kendimizi güvende hissettiğimiz yer burası.

Fakat bize iyi gelen, doğru ve sağlıklı olan bir yer olmayabilir veya zamanla bu durum değişebilir. Mesela çevresel etmenlerle maruz kaldığımız ağır metaller, toksinler, soluduğumuz hava, tükettiğimiz sağlıksız besinler zamanla bizleri sağlıklı bir halden uzaklaştırabilir. Böyle bir durumda konfor alanının dışına çıkmak gerekir. Ne zaman niyet eder ve bir adım ileriye gidebilirsek orada değişim ve dönüşüm başlar. Diyet nedir? Zayıflamak ya da hastalıktan kurtulmak için mi yapılır? Diyet bir beslenme biçimi. Herkesin mevcut beslenme şekli aslında aynı zamanda diyeti. Diyetimizin sağlıklı ve yaşam tarzımıza uygun olması önemli. Diğer yandan herhangi bir hastalık sebebiyle ya da kilo vermek, almak için özel bir diyet yapmamız gerektiğinde genellikle strese girebilir ve bu durumdan kaçmak için birbiri ardına bahaneler üretebiliriz. İşte tam bu noktada konfor alanından dışarı çıkmaktır bizi strese sokan, ertelemekten kurtaransa hemen eyleme geçmek. Fiziksel ve zihinsel sağlık bir bütün. Daha sağlıklı besin tüketenler, daha düşük oranda bipolar bozukluk, anksiyete veya depresyon gibi rahatsızlıklara yakalanıyor. Besinler ve psikiyatrik bozukluklar arasında en güçlü ilişki depresyon riskinde karşımıza çıkıyor. Bununla beraber besinler aynı zamanda anksiyete, demans, şizofreni ve dikkat eksikliği gibi bozukluklarda da rol oynuyor. Söz konusu ilişki, beslenme ve yaşam tarzı değişikliği gerektirirken, bir yandan içinde bulunulan depresyon ve benzeri hastalıklar, bu değişikliğe uyum sağlama, konfor alanından çıkma konusunda dirençli davranışlar meydana getiriyor. İradeli ve sabırlı davranmak, sağlıklı bir psikolojiyle sürdürülebiliyor. İşte tam da burada döngüyü bir yerinden kırmak ve yeniden sağlam bir zincir oluşturmak, niyet etmekle, gerçekten istemekle mümkün. Beslenme ve psikoloji alanında destek alınabilecek uzmanlara başvurulabilir. Kişinin durumuna özel biricik bir yol haritası çizilir ve her adımda sindire sindire ilerlenir. Araştırmalar, bazı hormonal değişiklik dönemlerinin karar verme yetimizi zayıflattığını göstermekte. Hormonların karar sürecini etkilediği farklı dönemler herkes için söz konusu olabilir. Duygusal olarak yoğun bir süreçten geçerken ciddi kararlar aldığımızda uygulamak o kadar kolay olmayabilir. Bir yakınımızın vefatını yeni öğrenmişken onunla hatıralarımızın olduğu şehre taşınmak gibi mesela. Kendimizi gözlemleyerek kararımızı hayata geçirebileceğimiz dönemlerde almaya gayret edebiliriz. Pazartesi günü diyete başlamaya niyet edip aynı gün misafir ağırladığımızda ya da şehirler arası yolculuğa çıktığımızda bu kararımızı uygulamakta zorlanacağımız aşikar değil mi? İçsel motivasyon sağlandığı fiziksel ve ruhsal iyi olma halinde sağlıklı karar vermek de uygulamak da kolaylaşıyor. Kaliteli bir yaşam hedeflemek, bize emanet olan bu bedenin hakkını vermek, yaşamın bir sorumluluğu olduğunu fark etmek önemli. Noktalarken, sağlıklı beslenmeye dair 6 öneriyi de ekleyelim bu bölüme. Birincisi, sağlıksız besinler yerine keyif alacağımız sağlığa faydalı besinler keşfetmek. İkincisi, alışveriş yaparken tatlı, tuzlu, paketli gıdalar yerine meyve sebze almak. Üçüncüsü, kendimizi kısıtlamaksızın doğru besini tüketmeye odaklanmak. Dördüncüsü, bedenin bir bütün olduğunu düşünerek sağlıklı beslenmeyi destekleyici spor yapmak, kaliteli uyku düzeni oluşturmak ve psikolojik ihtiyaçlarımız için doyum sağlamaya gayretli olmak. Beşincisi, sürekli yemeği düşünmek yerine yeme saatleri oluşturmak. Ve altıncısı, yemeğe başlarken farklı şeylerle meşgul olmadan şükür halinde olmak. Konfor alanından çıkarak sağlıklı beslenmeyi bir yaşam tarzı haline getirmemize katkı sağlayabilir. Değerli dinleyenlerimiz, beslenme ve yaşam tarzı değişikliğindeki kilit nokta konfor alanından söz ettik bu programımızda. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın. Akram Mercek.

0: Akran Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akran Reklam.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin, bizi dinleyenlerin, şu anda gönlü bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun. Efendim, malumunuz hac kutsal kabul edilen mekanları dini maksatla ziyaret etmektir ve İslam'ın 5 şartından biridir. Arapçada gitmek, yönelmek, ziyaret etmek anlamlarına gelen hac kelimesi, fıkıh terimi olarak imkanı olan her Müslümanın belirlenmiş zaman içinde Kabe'yi, Arafat, Müzdelife ve Mina'yı ziyaret etmek ve belli bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de hac ibadetinin muhtelif safhaları hem şekli hem de manevi ve ruhi yönlerden tasvir edilerek haccın çeşitli yararlarının bulunduğu belirtilir. Haçla ilgili ayet-i kerimeler şöyledir. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar. Ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen 4 ayaklı kurbanlık hayvanlar kesilirken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır. Hac Suresi 28-30. Ayetler.

Değerli dinleyenler, müminin hem malı hem de bedeniyle gerçekleştirdiği bir ibadet olan hac, insanın bütün varlığını ilgilendirir ve bu haliyle külli bir teslimiyetin ifadesidir. Haccın asıl hikmeti ise Allah'a yönelmiş insanla Allah arasında kul-Rab ilişkisinin gelişmesidir. İmam-ı Gazali'nin ifadesiyle hac, dinin kemale ermesi ve teslimiyetin tamamlanmasıdır. Hadislerde en faziletli ameller arasında anılan ve mümin kişinin ruhi hayatı üzerine çok derin izler bırakan hac ibadetinin önemi şüphesiz Allah'ın buyruğu olmasından kaynaklanmakta. Onun emrine boyun eğerek ve onun rızasını kazanmak gayesiyle yüce davete icabet eden Müslüman, beden sağlığı ve zenginlik nimetlerinin şükrünü yerine getirmiş olmanın huzurunu hisseder. Zira bu ibadeti sağlığı müsait olup aynı zamanda maddi imkanı bulunanlar eda edebilirler. Allah'ın nimeti olarak saydığı sağlık ve zenginliği yine onun yolunda kullanmaksa insana bir iç huzur ve mutluluk verir. Bir başka yönüyle de hac, renk, dil, ırk, ülke, kültür, makam ve mevki farkı gözetmeksizin aynı amaç ve gayeleri taşıyan milyonlarca Müslümanı bir araya getirerek Müslümanlar arasındaki eşitlik ve kardeşlik bilincinin oluşmasına imkan veren evrensel bir olaydır. Beş vakit namazda yöneldiğimiz Kâbe ile karşı karşıya gelmek, onun etrafında tavaf etmek, bizzat onu görerek namaz kılmak, insanın iç dünyasında büyük değişmelere ve gelişmelere vesile olur. Hac insana hayatta yeni ve beyaz bir sayfa açma imkanı da veriyor. Hacca giden kişi, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, makbul bir hac yapan Müslümanın anasından doğmuş gibi günahlarından arınmış olacağına dair müjdesini fırsat bilerek bir takım kötü alışkanlıklarını, hatalı davranışlarını terk etme imkanına sahip oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi şeriflerinde de şöyle buyurmuştur. Usulünce yapılan

Sahabe, haccı usulünce yapmaya çok dikkat eder. Peygamber Efendimiz'i her konuda olduğu gibi hac ibadetinde de örnek alırlardı. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh bu hususta örnek vereceğimiz seçkin şahsiyetlerden birisi. Neredeyse tüm hayatını Efendimiz'i takibe adayan bu kutlu insan hem ciddi bir iş sürmüş hem de ömrüne bu yaşantıyı tatbik etmeye çalışmıştır. Onun bu hassas yaşantısını bilen sonradan gelenlerse devamlı onun yaşantısını takip etmişler ve sık sık anlam veremedikleri davranışların arkasındaki hikmeti sorarak onun hal ve hareketlerinin kaynağı olan nübüvvet endeksli yaşantıyı kavramaya çalışmışlardır. İşte bu duygu ve düşünceden dolayıdır ki sahabe hac ve umre ibadetlerinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izini sürmüş, yaslandığı ağaca yaslanmaya, su içtiği çeşmeden su içmeye ve adımını bastığı yere yüz sürmeye çalışmışlardır. Yunus Emre'nin dediği gibi, araya araya bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü.

niyetlenen hacı adaylarını zorlu bir koşuşturma bekliyor olsa da ulaşım ve teknik imkanlar bakımından geçmişe nazaran oldukça rahat hac yolculukları yaşanıyor şu anda. Osmanlı döneminde Rumeli, İstanbul ve Anadolu'dan yola çıkacak Müslümanları aylar süren bir hac yolculuğu beklemekteydi. Dileyen her kişinin katılabildiği bu hac kervanları daha 3 ayların başlarında yola çıkmak durumundaydı. Osmanlı devlet geleneğinin bu konudaki ihtişamlı bir uygulama örneği olan Surre alaylarının hareket vakti genellikle Recep ayının 12. günü olarak belirlenirdi. Hac kervanları da ya alaya eşlik eder ya da bu tarihlerde yola çıkardı. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan şu dizeler, hac yolculuğunun tüm meşakkatlerinin yanı sıra mükafatını da özetler nitelikte. Zira yolculuk, Allah Resulü'nün nuruyla aydınlanarak son bulacaktır. Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak, önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

Sevgili dinleyenlerimiz, her yıl ibadetlerini gerçekleştirmek üzere milyonlarca kişiyi ağırlayan Kabe'de hac hazırlıkları aylar öncesinden başlar. Bunlardan en önemlileri Beytullah'ın yıkanması ve Kabe örtüsünün değiştirilmesidir. Kabe'nin ilk olarak Hazreti Peygamber tarafından putlardan temizlendiği, sonrasında ise zemzemle yıkandığı bilinmektedir. Bunun sembolik anlamı da müşriklerin izlerinden tamamen arındırılmasıydı. Günümüzde de belirli zamanlarda Kabe zemzemle yıkanmaya devam ediyor. Kabe'deki asıl telaşsa örtü değişimi için sürmekte. Kabe örtüsü için bugün tüm yıl boyunca sadece bu iş için çalışan bir fabrika mevcut. Saf ipekten ve altın işlemelerle hazırlanan örtü, geçmiş yüzyıllarda ise uzun bir dönem İstanbul'da işlenerek Surre alayı ile birlikte kutsal beldelere gönderilirdi. Eski örtülerse bölgenin ve İslam aleminin önde gelen kimseleri veya devletleri arasında paylaştırılırdı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bilhassa hacca hazırlık safhası bir yönüyle ölüme hazırlanmaya benzetilebilir. Şu farkla ki hac iradeye bağlıyken ölüm insanın beklemediği, belki de istemediği bir anda gerçekleşebilir. Hac ibadetinde kişi çevresinden ve arzularından uzaklaşacağı, ölmeden önce bir anlamda ölümü yaşayacağı için önemli bir irade egzersizi yapmakta ve ilahi iradeye boyun eğmeye hazır olduğunu kendine telkin etmektedir. Bu duygunun belirtilerini özellikle hacca ilk defa gidecek olanlarda gözlemek mümkündür. Hacca hazırlanan mümin, dini, ahlaki ve hukuki mahiyette hak ilişkisi içine girdiği herkesle helalleşir. Borçlarını öder, bakmakla yükümlü olduğu insanların nafakalarını ayırır ve ondan sonra yola koyulur. Kabe ve çevresi için kullanılan harem tabiri, bölgedeki bütün ilişkilerin Allah'ın emir ve yasaklarına saygı esasına göre düzenlendiğini, başta insan olmak üzere ağaç ve bitki örtüsünden hayvanlara kadar bölgedeki bütün varlıkların ilahi koruma altına alındığını ifade eder. Tavaf, kişiye her şeyin bir başka şey etrafında belirli bir düzen içinde döndüğü ve insanın da bu kozmik düzenin bir parçasını teşkil ettiği şuurunu verir. Say, Müslümanın sırf Allah istediği için katıldığı bir yürüyüştür. Müslüman bu sayede kendi

kendisi gibi aynı yola girmiş, aynı niyet ve duyguları taşıyanlarla beraber koşmanın ne demek olduğunun farkına varır. Say sırasında hervele denilen hızlı yürüyüş, niyet ve duygu bütünlüğüyle kaynaşmış, ümmet ruhunun azametini yansıtır efendim. Arafat'ta diğer müminlerle bir arada bulunan kıyafetiyle artık bu dünyayı terk ettiğini gösteren mümin, haşir ve hesaba çekiliş sahnesini temsili bir şekilde yaşayarak sorumluluğun ve hesaba çekilmenin idrakine varır. Arafat'ta Rabbine yönelen insan, daha bu dünyada hiçbir yardımcının bulunmadığı şartlarda onun huzurunda durmanın manasını anlar. Üstünlüğün sadece takvada olmasının ne demek olduğunu kavrar. Hac esnasında çeşitli münasebetlerle yapılan dualar da sadece Allah'a teslim olmanın ve bunu söz ve davranışlarla yaşamanın özlü bir ifadesidir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk, la şerike lek. Buyur Allah'ım buyur, davetini duydum sana yöneldim, şerikin yok Allah'ım, emrine uydum kapına geldim. Hamd sanadır, nimet senin, mülk senindir, şerikin yok Allah'ım. Nihayet orada kesilen kurban, müminin sırf Allah istediği için malından vazgeçebildiğini belirtmesi ve bizzat kendini dahi Allah yolunda kurban edebileceğini fiiliyle göstermesi açısından manidardır. İşte bu yönüyle hac, ruhun Allah'a yükselişini temsil ettiğinden, Kâbe hedef değil, belki sonsuzluğa ve bu manevi atmosfere geçişin başlangıcıdır. Dıştan bakıldığında sembolik davranışlar şeklinde gözüken, hacdaki her ibadetin ve şeklin bir anlamı ve böylece mümini eğitici ve bilinçlendirici bir yönü vardır. Kıymetli dinleyicilerimiz, hac esnasında yapılan görev ve davranışlarla hacdaki diğer sembolleri de yeri gelmişken sizlerle paylaşmak isteriz. Mikat, tayin edilen vakit, buluşma vakti, bugünkü tabirle randevu anlamına gelmektedir. İhrama girme noktası olan mikat, Allah Celle Celaluhu ile buluşma, kavuşmayı simgeleyen haccın başlandığı yer ve zamanı ifade eder. İhram, hacılar sosyal ve ekonomik statülerini gösteren dünyevi elbiselerini, makam ve mevkilerini ortaya koyan üniformalarını, zevklerini, kültürlerini ve karakterlerini yansıtan her türlü süs, zinet gibi göstergeleri bırakıp, Allah önünde herkesin eşit olduğunu sembolize eden iki basit giysiye bürünmekte ve sadece kimliklerini, kişiliklerini ortaya koymaktalar. Giydikleri beyaz örtüler içinde hacı adayları adeta barış bayraklarını açarak harem bölgeye, yani dokunulmazlık alanına, barış alanına girerler. Önce Rableriyle barışık olduklarını, sonra kendileriyle barıştıklarını ve nihayet bütün kardeşleriyle barışmaya geldiklerini ilan ederler. Beyaz ihramlara bürünerek adeta kefenleriyle ölüm ve ölüm ötesi hayatın bir provasını gerçekleştirirler. İhramla ölümü tadarlar. Arafat'ta dirilişi ve mahşeri yaşarlar. Ve bu ruhla Allah'ın huzuruna çıkarlar. Kısaca hem ölmeden önce ölme bilincini hem de manevi dirilişi kazanmaya çalışırlar efendim. Makamı İbrahim. Kâbe kapısının birkaç metre karşısında sarı bir mahfaza içinde yer alan Makam-ı İbrahim denilen taş, Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail ile birlikte Kâbe'yi yeniden inşa ederken üzerine basıp iskele olarak kullandığına yahut üzerine çıkarak insanları hacca davet ettiğine inanılmaktadır. Gerek İbrahim makamını namazgah edinin
ayetinin inmesi, gerekse Hazreti Peygamber'in makamı İbrahim'i

bir insan seli gibi Arafat'la Mina arasında kalan bu bölgeye akarlar. Ayette geçen Meşar-ı Haram da buradadır efendim. Arafat'ta gündüz yapılan vakfe burada gece ve sabahın alacakaranlığında yapılmaktadır. Şeytana karşı ertesi gün girişilecek sembolik savaşta atılacak küçük taşlar da Müzdelife'de toplanır. Hazreti Peygamber Arafat'tan ayrılınca akşam namazını yatsı vakti girdikten sonra birleştirerek burada kılmıştır. Geceyi istirahatla geçirdikten sonra sabah namazının peşinden buradaki vakfesini yapmıştır. Mina, aşırı istek, arzu demektir. Mina, Hazreti İbrahim'le oğlu Hazreti İsmail'in Allah'a olan aşklarının sınandığı yerdir. Bu sınavda Hazreti İbrahim, ahir ömründe kendisine verilen biricik oğlunu Allah için kurban etmek, Hazreti İsmail ise bu uğurda canını vermek gibi çok ciddi bir sınavdan geçmişlerdir. Hazreti İbrahim tercihini Allah sevgisinden, ebedi aşktan yana kullanmış, kendisini Allah'a yaklaştıran yolda karşısına çıkan şeytanı bugün taşlamanın yapıldığı yerde defalarca taşlamıştır. Neticede ikisi de Allah'ın emrine teslim olup bu ağır sınavı kazanmışlardır. Bu hadise Saffat suresinde şöyle anlatılmaktadır. Artık o, İsmail, beraberinde koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik." Saffat suresi 102-107. ayetler.

Kıymetli dinleyenler, haccın ibadetlerinden ve sembollerinden birisi de şeytan taşlamadır. Taşlama bir anlamda şeytana karşı girişilen savaşı sembolize eder. Kişi attığı her bir taşı nefsine, şehvetine ve şeytana karşı fırlatır. Kendisini çeşitli hatalara, günahlara sürükleyen bu farklı cepheleri yok etmeye çalışır. Tıraş. Saçların kesilmesi gerektiğinde saçını değil, canını da Allah yolunda verebileceğini temsil ederken, başından dökülen her saç teli adeta hacının dökülen günahlarını simgeler. Hazreti Peygamber ihram sonrası saçlarını tamamen tıraş ettirenler için 3 kez dua ettikten sonra kısaltanlar için de dua etmiştir. Ziyaret tavafı. Haccın son noktasını ziyaret tavafı oluşturmaktadır efendim. Nefsine, şehvetine ve şeytana karşı giriştiği sembolik savaşını kazanan muzaffer bir askerin gelip komutanına zaferini müjdelemesi gibi, Kabe'ye gelen hacı da Allah'ın huzuruna çıkarak bütün görevleri yerine getirdiğini bildirir. Ziyaret tavafıyla hac tamamlandığı için bu tavaf adeta bir mühür mesabesindedir. Artık mebrur bir hac yapmış olduğu ümidi ve annesinden doğduğu gibi bağışlandığı inancıyla hacılar Kabe'nin etrafında son yakarışlarını yaparlar. Ve veda tavafı. Kabe ile vedalaşmak üzere yapılan bu veda tavafı Allah'la karşılaşıncaya dek yenilendiği ahdine sadık kalacağı niyet ve düşüncesiyle hacının Kabe'ye veda edişidir.

0: Değerli dinleyicilerimiz, hac dünyanın her tarafından gelen Müslümanların aynı amaç için bir araya gelmelerine ve böylece kolektif bilincin oluşmasına imkan veren evrensel bir olaydır. Dilleri, renkleri, ırkları, ülkeleri, kültürleri, sosyal ve ekonomik durumları farklı olan milyonlarca Müslüman, aynı inanç ve duygular içerisinde kardeş olduklarını, bir bütün olduklarını yaşayarak idrak ederler. Bu haliyle hac, Müslümanlar arası etkileşim ve iletişim için bulunmaz bir fırsattır. Hac, barışın, birlikteliğin ve dayanışmanın da fırsatını bahşeder. Müslümanlar kardeşlik duygularıyla birbirleriyle tanışıp karşılıklı görüş alışverişinde bulunurlar, problemlerine birlikte çözüm ararlar. Hac ayrıca bir taraftan Allah'a iman, tevhid inancı, peygamberlere iman, ahiret inancı gibi inanç esaslarını pekiştirdiği gibi diğer taraftan da Müslümanlara takva, sabır, sevgi, saygı, kardeşlik, fedakarlık, cömertlik gibi ahlaki güzellikleri kazanma ve yaşama imkanı sunar. Dolayısıyla hac için hem akaid, hem ibadet, hem de ahlak dersleri yoğunlaştırılmış olan bir eğitim merkezi desek sanırız yerinde olacaktır. Yüce Allah'ın bu güzellikleri ve manevi eğitimi bizlere yerinde yaşatmasını, Mevla'nın özel misafirleri olarak ilahi ikramlarla ağırlanmayı ve mebrur bir haccın cümlemize nasip olmasını diliyor ve bu duayla huzurlarınızdan ayrılıyoruz efendim. Allah'a emanet olun.
1: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Orada Kabe'nin mabet olduğunu gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse emniyette olur. Oraya gitmeye bir yol, imkan bulabilen kimseye Beytullah'ı hac etmesi, Allah'ın hakkı olarak o kimseye farzdır. Kim de bunu reddederse, küfre saparsa, küfrü kendi aleyhinedir ve şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye ihtiyacı yoktur.

bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına. Gönderdin Resulüne.

bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri vardır.''

0: Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.
2: Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş, buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü, putların boyunları kırıldı.

Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.

0: Gezgül İbret Al programımızdan selamlar, sevgiler sunuyoruz değerli Akra dinleyenleri. Bugün de gezen, gören, seyahat eden, tecrübelerini bizimle paylaşmak isteyen ve paylaşacak olan bir misafirimiz var stüdyomuzda. Fatma Zehra Dost misafirimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş buldum, merhabalar.
0: Bir Arapça öğretmeni değil mi Fatma Zehra?
1: Evet, Arapça öğretmeniyim.
0: Evet, çok güzel bir cümle geldi. Özellikle yollarla alakalı onu bir paylaşmak istiyorum hem sizinle de. Hı hı. Yol bazen ayaklarla değil kalplerle alınır ve her yolculuk sabrı, tevekkülü ve teslimiyeti öğretir diye bir cümle. Çok hoşuma gitti. Gerçekten her yolculuk acaba şu soru sorulabilir, bize neyi öğretiyor? Hı hı. Yollara neden çıkıyoruz? Neden geziyoruz mesela gibi bir soru gelebilir. Belki yolculukların da asıl insanın kendisine yaptığı yolculukta belirli destekleyiciler olarak gelebilir. Düşünebiliriz. Fatma Zehra kimdir? Bir tanıyalım.
1: Tabii ki. Ben Fatma Zehra. Ispartalıyım. Şu anda İstanbul'da Arapça öğretmeni olarak çalışıyorum. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde doktora öğrencisiyim. Vakıf faaliyetlerine katılmaya çalışıyorum. Onun haricinde geziyorum.
0: Evet, maşallah. Şimdi sevgili dinleyenler, siz Fatma Zehra Hanım'ı görmüyorsunuz ama genç bir arkadaş. Kaç ülke sığdırdınız bu vakte?
1: 23 ülke oldu şu ana kadar.
0: Evet, maşallah. Gerçi sayılar çok önemli mi?
1: Yok.
0: Nitelik daha önemli diyoruz. Ama böyle gezenler arasında da şey vardır, kaç ülke gezdin? Hani dünyayı gezenler, işte 100. ülkeme giriyorum, 150. ülkemdeyim gibi böyle, evet, bir şey konusu bu.
1: Yani aslında öyle bir şeyimiz yok, derdimiz yok çok fazla. Çünkü bazen gittiğimiz yerlere tekrar tekrar gittiğimizde oluyor. Örneğin işte Suudi Arabistan gibi. Sadece umre için değil, aynı zamanda eğitim için de tekrar böyle tercih ettiğimiz ülkelerden bir tanesi. Az önce bahsettiğim gibi yine Endonezya, yine iki kere gittiğimiz ülkelerden, yani bu şekilde böyle gittiğimiz ülkelere tekrar tekrar gidebiliyoruz.
0: Evet, peki bu geziler nasıl başladı? Yani nereden başladı? Aileniz geziyor muydu? Siz de ona mı katıldınız?
1: Aslında biz hiç gezen bir aile değildik. Ta ki 2014 yılına kadar. Yani şu şekilde oldu. Yurt dışına ilk açılışımız 2014'te oldu.
0: Bir açıldınız, bir açılmışsınız.
1: Evet. Yani o sene böyle gerçekten açıldığımız bir sene oldu. Çünkü ben lisedeydim ve değişim öğrencisi olarak Almanya'ya kabul almıştım. Okulumuzun yaptığı bir projeyle. Aynı anda da babam doktora sonrası araştırmalar için TÜBİTAK'tan burs aldı ve İngiltere'ye bir yıllığına araştırmalar için gitti. Daha sonra ben Almanya değişim öğrencisi olarak gittim. Oradan döndüm. Daha sonra hemen tekrar İngiltere'ye babamın yanına geçtik. Orada da bir dil öğrenme serüveni oldu bir 4 ay kadar. Daha sonra tabii 4 ay orada kalınca ister istemez etrafı geziyorsunuz, görüyorsunuz, yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Ya bakıyorsunuz bambaşka bir dünya da var aslında. Yaşadığımız yerden ibaret değil, oturduğumuz yerden ibaret değil. İnsanlar çok farklı hayatlar yaşıyor. Böyle olunca dedik tamam, artık biz başka dünyaları görmemiz lazım. Baktık.
0: Orada bir tohum atıldı.
1: Evet, elhamdülillah. Ya dedik harekette bereket vardır. Gerçekten de öyle oluyor. Bir de bir hadis var zaten, seyahat edin sıhhat bulun şeklinde. Biz gerçekten seyahatin, hareketin bereket getirdiğine inanıyoruz. Çünkü yani yeni insanlarla tanışıyorsunuz, yeni fırsatlar karşınıza çıkıyor, insan kazanıyorsunuz, çok bambaşka arkadaşlar ediniyorsunuz, çok farklı hayatlar görüyorsunuz, ufkunuzu inanılmaz genişletiyor.
0: Evet, biraz da mütevazilik mi katıyor?
1: Tabii ki. Ya şöyle bir durum var, insanların hani siyah beyaz olmadığını anlıyorsunuz ya da hayatın gerçekten siyah beyaz şeklinde böyle çok katı ayrımlarla ayrılmadığını anlıyorsunuz. İnsanların gri olduğunu, durumların gri olduğunu, olayları nasıl yönetmeniz gerektiğini, problemlerle başa çıkma şekliniz çok değişiyor. Çok farklı bir gözle bakıyorsunuz artık.
0: Evet. Peki Almanya, İngiltere derken bir Avrupa ülkelerini gezdiniz herhalde.
1: Evet, orada bir Avrupa macerası oldu. Bir de yeşil pasaportun getirdiği bir avantajla Avrupa ülkelerini bitirmiş olduk elhamdülillah.
0: Tabii bu gezi
1: harici.
0: Evet, gezenlerde zaten şeydir, pasaport renkleri çok önemli.
1: Evet.
0: Yani yeşil mi, gri mi, bordo mu?
1: Ya şöyle, yeşil pasaportun avantajını kullandıktan sonra bir 4 sene kadar önce ben artık bordo pasaporta geçiş yaptım.
0: Tabii 25 yaşınca herhalde.
1: Şöyle çalışmaya başladım. Aslında 25'i bitirmemiştim ama çalışmaya başladığım için mecburi olarak bir geçiş oldu bende. Sonra dedik ki tamam, hiç sorun değil. Bundan sonra vizesiz ülkelere bakıyoruz. Nereye gidebiliriz? O şekilde listeden seçip beğenip gitmeye çalışıyoruz.
0: Peki Avrupa ülkelerini gezdiniz birçoğunu. Sizinle bugün konuşmak istediğimiz böyle doğu tarafları biraz,
1: evet,
0: daha. Asya tarafları. Endonezya.
1: Evet.
0: Endonezya'da bir maceranız var.
1: Evet.
0: Bir okul maceranız da var. Endonezya bizim hem böyle şahsi olarak da çok önemli olan ve çok böyle, ben gitmedim bu arada ama gitmek istediğim ülkelerin en başında olan. Çünkü rota çok uzak, gittiğinizde o bölgedeki ülkeleri de gezerim diye düşündüğümüz bir rota. İnşallah en kısa zamanda nasip olur diyoruz. İnşallah. Ama Endonezya'yı sizden dinlemek isterim. Nasıl başladı, neden Endonezya mesela?
1: Şöyle, ben bütün böyle imkanları, eğitim imkanlarını kullanmaya çalışan birisiyim. Hem lisede hem üniversitede. Yani böyle bir projeyle bir ülkeye gidebilme imkanım varsa

0: gitmeye çalışıyorum genellikle. Üniversitede de elhamdülillah bu fırsatı bol bol değerlendirdim. Neden Endonezya oldu? Arapça öğretmenliğinde okurken biz yurt dışı fırsatları kovalıyoruz arkadaşlarımızla beraber. Ya diyoruz neresi olabilir? İşte böyle anlaşmanın olduğu, gidebileceğimiz bir yer var mı? Daha sonra hocalarımız bize dedi ki ya bizim Endonezya ile ikili bir anlaşmamız var. Bir değerlendirin bence. Arapça eğitimi olarak da çok iyiler. Çok ciddi önem veriyorlar Arapça eğitimine. Bence gidebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Hem de fasih Arapça, standart Arapçayı öğrenme konusunda da çok gelişeceğinizi düşünüyoruz. Daha sonra bize dedi ki tamam bir değerlendirelim bakalım nasıl bir şey. Biz bunu talep ettik. Elhamdülillah bizim için bir yaz kursu planladılar. Bir 2 ay sürecek böyle bir yaz kursu. Ve grubumuz bir 12-13 kişiyi buldu. Sadece Arapça öğretmenliğinden değil yine üniversitede farklı bölümlerden de farklı öğrenciler geldiler yine Arapça eğitimi için. Daha sonra dedik tamam gidelim ayarladık ve
1: Orada
0: başladı.
1: bir okula mı gidiyorsunuz?
0: Evet orada yani ikili anlaşma derken oradaki bir üniversite bize öğrencilerini yolluyor. Bizim üniversitemiz de o üniversiteye kendi öğrencilerini yolluyorlar. Bu şekilde bir değişim oldu.
1: Erasmus.
0: Evet Erasmus
1: Erasmus
0: adı altında değil ama kendi yaptıkları özel bir anlaşmayla bu şekilde değişim öğrencisi gönderebiliyorlar.
1: mu? Çok güzel. Siz bu organizasyonla Endonezya'da kalmaya gidiyorsunuz.
0: Evet.
1: Yeri onlar mı ayarlıyor?
0: Evet her şeyi onlar ayarlıyorlar.
1: Devlet yurdu gibi bir yurtta kalıyorsunuz.
0: Devlet yurdu derken gittiğimiz okul yatılı bir okul. Yatılı okuldan kastım şu, bir kampüs içinde camisi, eğitim binası, yurtları, öğretmenlerin kaldığı binalar, ondan sonra
1: Bir
0: bahçesi,
1: kompleks.
0: oteli, evet yani bir külliye mantığında inşa edilmiş aslında bir
1: Çok
0: kompleks,
1: güzel.
0: evet.
1: Endonezya'da yemyeşil değil mi?
0: Evet,
1: Öyle diyorlar.
0: Endonezya inanılmaz yeşil, inanılmaz güzel, harika bir doğası var gerçekten.
1: Peki siz gittiniz, yerleştiniz,
0: Hı.
1: okulunuz başladı. Orada dil eğitimi, yani Arapça için
0: Evet,
1: gidiyorsunuz.
0: Arapça için gittik. Aynı üniversitedeki eğitimimizin böyle devam ettiğini düşünün. Oradaki işte günlük derslerimiz var, derslere katılıyoruz. Hocalardan işte eğitim alıyoruz. Farklı beceriler üzerine eğitimler alıyoruz. Aynı zamanda okulun kültürünü de bize anlatmak için bizi sürekli okulun yaptığı işte şeylere de götürüyorlar. Nasıl diyeyim? Etkinliklere de götürüyorlar, aktivitelere götürüyorlar. Biz orada farklı kurslara katılıyoruz. İşte okulun yaptığı etkinliklere gidiyoruz, görüyoruz. İşte okulun müsamereleri oluyor, bunlara katılıyoruz. Yani bize aslında orada sadece kurs vermiyorlar, okulun kültürünü de gösteriyorlar.
1: Ülkenin kültürünü de bir nevi sanki.
0: Evet, tabii.
1: Peki diğer ülkelerden de gelen insanlar oluyor mu?
0: Diğer ülkelerden gelen insanlar oluyorlar ama şu şekilde bizim gibi böyle uzun süreli değil, kısa süreli. İşte sadece hemen işte okulu tanımak için yine bazı ufak tefek projelerle böyle bazı etkinlikler için ya da çok böyle spesifik konular için gelip gidiyorlar. Böyle çok uzun süreli değişim öğrencileri en yakın ülke Malezya, oradan çok gelen giden oluyor.
1: Çok güzel. Toplam ne kadar kaldınız?
0: Toplamda işte önce bir 2 aylık kurs, daha sonra da bir 6 aylık, 6-6,5 aylık bir değişim öğrencisi serüveniyle toplamda 8-8,5 ayı buldu.
1: Neredeyse bir seneniz gitmiş.
0: Evet.
1: Evet, maşallah bir dönem orada geçirmişsiniz. Peki orada halkla bir şeyiniz oldu mu? Yani sadece okulda kapalı kalmamışsınızdır diye tahmin ediyorum.
0: Yani halkla temasımız oluyor ama şu şekilde yatılı okul kuralları tabii bizim için de geçerli. Biz istediğimiz zaman çıkıp gezemiyoruz. İstediğimiz gibi işte dolaşamıyoruz. Yani bizimle beraber bizi karşılamaya gelen ve bizim tüm işlerimizle ilgilenen bir öğrenci komitesi var. O öğrencilerin her anımızda bize eşlik etmesi gerekiyor. Çünkü kurallar konusunda gerçekten sıkılar. Yani başımıza herhangi bir şey geldiği anda çok ciddi bir sorumluluk alacaklarının farkında oldukları için böyle bizi böyle pamuklara sarıyorlardı
1: O
0: tabir
1: kadar.
0: yerindeyse. Evet.
1: Ne mesela? Yani bir örnek vereceksiniz.
0: Mesela bizim haftalık alışveriş yapmamız gerekiyor. Alışverişe bizleri böyle arabayla götürüyorlar. Alışverişte bize eşlik ediyorlar. Arabalarımızı taşıyorlar, poşetlerimizi taşıyorlar. Daha sonra hep beraber arabayla yine geri dönüyoruz.
1: Evet.
0: Bu şekilde.
1: Yemek alışverişini siz mi yapıyorsunuz o
0: Normalde
1: sistemde?
0: onlar bize sağlıyorlardı ancak damak tadımız pek uygun değil. Bu şey kötü anlamında demiyorum. Damak tadı bize uymuyor. Özellikle ben zaten kırmızı et yiyemiyorum. Öyle olunca diğer arkadaşlar da aynı şekilde böyle ya biz yiyemiyoruz. Çok da bize uygun değil. Biz kendimiz yapalım dedik. O şekilde.
1: Peki aklınızda kalan bir yemek var mı? Böyle size çok ilk defa tattım ve unutmadım diyeceğiniz bir yemek.
0: Nasi goreng vardı. Yani oranın zaten en meşhur yemeklerinden bir tanesi.
1: Nasi
0: Nasi goreng, evet.
1: goreng. Nedir?
0: Pilav. Ancak böyle nasıl diyeyim? Kavrulmuş pilav olarak tabir edebilirim. İçinde karides karides var, işte çeşitli baharatlar, acı biber.

0: yumurtayı çok kullanıyorlar sanki.
1: Yumurtayı çok kullanıyorlar. Çok beğendiğimiz, gerçekten çok sevdiğimiz bir tatlı vardı. Tereng bulan. Böyle ay ışığı demek aslında. Türkçe anlamı. Aynen. Yani aslında kek arasında çikolata ama onlar çok farklı bir şekilde yapıyorlar. Böyle bizim normal keklerimize benzemiyor. Güzeldi. Onu böyle sık sık istiyorduk, yiyorduk.
0: Çok güzel. Bir de o ülkelerde, ben Tayland'dan hatırlıyorum, sokak lezzetleri çok fazla.
1: Evet.
0: Ve insanlar dışarıda yemek yiyor.
1: Evet.
0: Evlerde çok mutfak yok.
1: Evet.
0: Endonezya'da da mı böyle?
1: Endonezya'da da böyle. Çıktığınız zaman her yer küçük küçük, dediğiniz gibi seyyar satıcılar, sokak lezzetleri inanılmaz yaygın. Ve mutfak kültürü çok fazla gelişmemiş. Evlerde mutfaklar çok küçük. Yemek yapmak için çok fazla bir alan yok. Daha sonra ocaklar sadece ikili mesela. Dört gözlü ocak görmedik neredeyse. Daha sonra işte bulaşık yıkamak için ayrılan lavabo alanı çok küçük. Yani bizdeki, bizim Türk kültüründeki gibi bir böyle mutfak, geniş mutfak kültürü yok. Evet.
0: Değil mi? Bir de Endonezya'nın da hani maddi durumuyla da alakalı olabilir mi bu? Normal halk herhalde daha mütevazi yaşıyor.
1: Evet, evet.
0: Peki bir soru. Endonezya deyince... Mesela Duha organizasyonu var. Hiç duydunuz mu Duha?
1: Duha, yani organizasyonu duydum ancak faaliyetleri hakkında maalesef çok bir bilgim yok.
0: Son günlerde benim bayağı bir şeyimdi. Şöyle ki, her gelen arkadaşımla da paylaşıyorum. Şimdi Duha bir kurban organizasyonu. Mahmut Esat Coşan Vakfı'nın bir organizasyonu. Server Yaşam Vakfı'nın bir çalışması. Hasbelkader geçtiğimiz aylarda çok etkilendim de ondan dolayı paylaşıyorum. Çünkü Endonezya deyince artık ben kafamda böyle Duha'yı ve Esat Coşan Vakfı'nı çok oturtmuş durumdayım. Şimdi bir kurban kestik. Kurban kestim ve bana ertesi gün hemen kesildiği bilgisi geldi. Maille, mesajla, WhatsApp'la. Her türlü mesajlar bana üç koldan geldi. Aa, ne kadar güzel kesildi. İçim ferah, güvendim. Sonrasında bunu hiç rastlamadım böyle bir uygulamaya. Çok da etkilendim. İşte her seferinde işte kesildi bilgisi geldikten sonra bir 15 gün geçti herhalde. O kesilen etler paketlenmiş. Bu tabii herkese, yani sosyal medyayı açık bir bilgilendirme değil. Bu çünkü önemli bir şey. Benim şahsi mailime sizin etleriniz şu kişilere dağıtıldı. Bir fotoğraf, yani fotoğrafta 15 kişi var yok gibi ve her birinin elinde paket. Ya ben o kadar duygulandım ki bununla. Yani bu etler bu kişilere dağıtıldı.
1: Maşallah.
0: Ve herkesin elinde de paketler var. Bilmiyorum, ben mi acaba abarttım diyorum. Çok duygulandım. Tabii ki o insanların fotoğraflarını herkesin gördüğü bir yerde paylaşmak uygun olmayabilir. Ama benim bu konuda bilgilendirilmem benim çok hoşuma gitti.
1: Kesinlikle.
0: Vallahi çok duygulandım, dedim. Harikasınız ya. Yani çünkü bugün insanların maalesef ki bazı konulardaki güvensizlikleri,
1: evet,
0: birçok şeyi etkiliyor. Ama bu güvenin üstü bir hareket. Yani ve hiç düşünmedim ben, hani Endonezya'da kime gitti bu? Düşünsenize, ben burada oturuyorum İstanbul'da, rahat rahat oturduğum koltukta. Hiç düşünmedim bile. Yani o kurduğum o güven iletişiminin geri bildirimi beni çok etkiledi. Bence buradan gerçekten organizasyonun en ufak yapı taşı kimse, bütün olarak bence ekstra bir teşekkür hak ediyorlar diye düşünüyorum. Ben şahsi olarak kurbanımı kestim. Onların geri bildirimlerini paylaşıyorum ama Endonezya deyince gözlerim Duha olarak bakıyor zannediyorum. Bence bu çok önemli bir şey. Genelde böyle önümüze konulan Afrika, bazı bölgelerin işte açlığı, susuzluğu, ihtiyaç sahipliği çok ön plana çıkıyor ama Endonezya çok ön plana çıkan bir bölge değil. O insanların biraz da bunu dillendirmemesiyle de alakalı olduğunu düşünüyorum. Alışık değiller, böyle ihtiyaç sahibi ama çok fazla bağırmıyor ben ihtiyaç sahibiyim diye. Belki siz bunu daha gördünüz, onun için merak ediyorum. Mesela sokakta, pazarda insanların iletişim veya tarzları nasıl, gözlemlediğiniz kadarıyla.
1: Yani insanlar dediğiniz gibi çok çok mütevaziler. Yine çok mütevazi hayatlar yaşıyorlar. Hiç böyle ekstra bir gösteriş yok. Sokaklarda insanlar çok böyle rahatlar. Nasıl tabir edebilirim bunu?
0: Sakinler değil mi?
1: Sakinler, evet. Yani bir şey yok, bir gürültü, curcuna. Yani kalabalık bir ülke. Gerçekten çok kalabalık bir ülke. Müslüman nüfusunun en yoğun yaşadığı ülkelerden bir tanesi Endonezya. Ama böyle o şeyi görüyorsunuz, o dinginliği görebiliyorsunuz yani insanlarda.
0: Ada ülkesi, binlerce,
1: evet,
0: adası var. Değil mi?
1: Evet.
0: O da bana çok ilginç gelmişti. Yani binlerce ada. Adadan oluşuyor ülke.
1: Evet.
0: Yani deprem bölgesi.
1: Evet.
2: İbret nazarıyla gez, gör, ibret al.
0: Sizi şaşırtan mesela kültürel farklılıklarımız var mı? Yani çok ilginç falan dediğiniz.
1: Endonezya'yı kültürlerimiz çok farklı. Güneydoğu Asya bence kültür konusunda kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Çünkü dediğiniz gibi yani hiç bize benzemiyor. Yani uygulamaları çok farklı, işte yemekleri çok farklı, bayramları kutlama şekilleri vesaire.
0: Kıyafetleri
1: evet, hepsi çok çok farklı.
0: Çok renkli değil mi kıyafetleri? Çok,
1: çok
0: tatlı.
1: Renkliler, evet, çok renkliler. Çok önem veriyorlar da böyle özel günlerde güzel giyinmeye, güzel görünmeye, temiz görünmeye. Yani özel günleri bence çok özenli yaşıyorlar o konuda. Mesela iki kere düğüne katılma fırsatımız oldu orada. Böyle yani gelin inanılmaz giydirilmiş, çiçeklerle bezenmiş, damatlar da aynı şekilde böyle boyunlarında işte bir çiçek taşıyorlar. Daha sonra işte... Bütün herkes çok mutlu, rengarenk kıyafetler giyilmiş. Onlar genellikle camilerde yapıyorlar düğünlerini. İmam nikahı sonrasında işte bir seremoni.
0: Evet, çok harika.
1: Evet.
0: Size normal gelmeyen mesela bazı özellikler var mıydı? Yani çok tuhaf dediğiniz mesela. Biraz da o bölgenin de çok dinli bir bölge.
1: Hı hı.
0: Yani İslam'la renklenmişler.
1: Hı hı.
0: Mesela dikkat ettiğiniz ya bu aslında İslam'da yokmuş gibi. Mesela muma çok şeyleri var böyle.
1: Yani şöyle aslında böyle nasıl diyeyim. Endonezya evet çok dinli olarak görünüyor ama sadece belli bölgelerinde aslında var bu. Yoksa aslında yani insanların büyük çoğunluğu Müslüman ve buna göre hareket ediyorlar. Buna göre yaşıyorlar ve buna dikkat ediyorlar da. İşte tesettür olsun, işte yaşayış biçimleri olsun. Camilerin işte mimari yapı olarak çok farklı, işte bölgeden kaynaklı tropik iklim. Genellikle evler tek katlı, çok yüksek binalar yok. Özellikle işte bu iç kısımlarda, halkın yaşadığı kısımlarda. Evler hep tek katlı, böyle düz ayak. Ondan sonra bizim böyle Türkiye'de alışık olmadığımız çok fazla tarlalar var, pirinç tarlaları. Böyle aşırı bir gelişmişlik göremiyorsunuz. Ama ona rağmen insanlar böyle inanılmaz samimiler, inanılmaz tatlılar, çok sıcaklar. Hiç böyle kötü gözle bakan, yadırgayan bir bakışla hiç karşılaşmadık Endonezya'da elhamdülillah.
0: Oradan arkadaş edindiniz mi?
1: Evet, orada tabii ki de. 9 aylık yani bu 8-9 aylık süreçte okulda bir sürü arkadaşımız oldu. İlk gittiğimizde bu edindiğimiz arkadaşları daha sonra ikinci gidişimizde tekrar gördüğümüzde böyle çok sevindik. Yani sanki böyle eve tekrar dönmüşüz gibi hissetmiştik. Elhamdülillah o konuda çok iyiler. Sürekli böyle haberleşiyoruz. Hatta döndükten sonra böyle görüntülü konuştuğumuz oluyordu. Sürekli mesajlaşıyoruz. Ondan sonra
0: Türkiye'yi davet ettiniz mi?
1: Türkiye'ye davet ediyoruz. Hatta birkaç tanesi geldi Türkiye'yi ziyaret ettiler.
0: Çok güzel.
1: Kendi gruplarıyla. Bu şekilde elhamdülillah yani orada güzel bağlarımız oldu.
0: Tabii siz İstanbul, Isparta falan gezdiriyorsunuzdur diye tahmin ediyorum.
1: Ya
0: Isparta'da da çok gezilecek yer var.
1: Evet, Isparta'da güzel yerler var ancak insanlar tabii çok İstanbul varken diğer bölgeleri pek tercih etmiyorlar. Bir de kısıtlı bir süre oluyor tabii İstanbul'da ne kadar gezilecek.
0: Bilmiyorum, Isparta'da bizde yeri olan bir şehir. Yani o eridir herhalde değil mi?
1: Evet.
0: En sessiz sakin şehirlerden
1: evet,
0: bir tanesi. O göl.
1: Isparta'da iki tane sakin şehir var zaten. Bir tanesi Yalvaç, bir tanesi de Eğirdir.
0: Yalvaç'ı bilmiyordum ama Eğirdir'e gittiğimde görmüştüm.
1: Evet, evet.
0: Çok da sakin. Bir de doğası da çok efsane bir yer.
1: Evet, çok şükür.
0: Çok güzel. Evet, peki... Bu yolculuklar Fatma Zehra'yı ben Endonezya'da gitmeden önce böyleydim. Endonezya'ya gittikten sonra böyle geldim gibi böyle bir şeyiniz var mı?
1: Evet, Endonezya gerçekten sadece beni değil yani beraber gittiğimiz gruptaki arkadaşlarımızı da çok böyle güzel anlamda değiştirdi ve bize çok güzel katkıları oldu. Mesela ben kendime geçmeden önce bir arkadaşıma örnek vereyim. Yine beraber gezdiğim arkadaşlarımdan bir tanesi. Endonezya'daki bu yaz kursundan sonra dedi ki tamam ben tesettüre girmeye karar veriyorum artık. Ve ikinci gittiğimizde artık tesettürlü olarak başladı ve o şekilde de devam ediyor elhamdülillah.
0: Ne güzel.
1: Yani oradaki bu uygulamalardan, oradaki insanlardan, onların işte Müslümanlığı yaşayış biçimlerinden o kadar etkilendi ki dedi tamam yani ben evet bunu yapabilirim. Yani yapmak istiyordum zaten. Ufak bir şeye ihtiyacım vardı. Burası benim için işte güzel bir başlangıç olur diyerek başladı elhamdülillah ve devam ediyor. Kendim için konuşursam yani Endonezya kesinlikle bizden çok çok farklı. İmkanlar konusunda da gerçekten çok farklılar. Yani bizim böyle üniversiteye girdiğimizde aradığımız, gözümüzün aradığı herhangi bir şeyi orada bulmak biraz zor. Hatta şöyle küçük bir itirafta bulunayım. Biz gittik Endonezya arkadaş grubumuzla, işte ayarlandı her şey tamam güzel, bizi aldılar havalimanından, işte üniversiteye getirdiler. Dediler ki sizin için ayarladığımız yer burası ve hiç böyle bize

0: uygun olmayacağını düşündüğümüz bir yer. Temizlik anlamında, imkan anlamında. Ve dedik ki yani biz burada
1: ne yapacağız?
0: Nasıl kalabiliriz? Ne yapacağız? Ve ilk gecemiz çok zordu. Gerçekten çok zordu. Dedik tamam temizleyelim. Temizlemeye başlıyoruz ya diyoruz burası böyle olmaz. Devam edemeyiz burada.
1: O kadar.
0: Daha sonra dedik ya burada bakın böyle sıkıntılar var. Biz işte bu şekilde kalamayız. Biz hiç alışkın değiliz böyle bir şeye.
1: Daha neydi sonra... peki bu hani sizi bu kadar şey yapan?
0: Şimdi birincisi tropikal bölgeden kaynaklı böcekler var. Ondan sonra kertenkeleler çok fazla
1: bir
0: her
1: de
0: yerde
1: büyük
0: ve
1: değil mi?
0: Büyükler ve işte yine sıcak iklimden kaynaklı. Kapılar pencereler sürekli açık ve böyle hayvan haşerat tabii ki de çok rahat girip çıkabiliyor. Temizlik konusunda dediğim gibi temizlik anlayışları bizden daha farklı. Onlar için mesela namaza mani olmasın yeterli. Böyle bir temizlik anlayışı olunca biz çok yadırgadık.
1: Ama onların normali bu olabilir.
0: Evet onların normali bu tabii ki de. Yani. Bu şey yani bize farklı geliyor çünkü bizim yetiştiğimiz ortam çok farklı. Daha sonra sıcak su yok. Soğuk suyla işte bütün ihtiyaçlarımızı gidermek zorundayız. Dedik ya işte bu nasıl olacak falan. İlk geceden sonra dediler ki tamam siz birkaç günlüğüne otelimize geçin bizim. Biz buraları size daha uygun bir hale getirmeye çalışacağız. Yani ben o hareketten sonra dedim ki ya inanamıyorum bu insanlar hani biz burayı beğenmedik diye bu odaları düzeltmeye ve bize daha uygun hale getirmeye çalışıyorlar. Yani bu nasıl bir hani nasıl bir ilgi, nasıl bir alaka? Yani gerçekten çok farklı. Yani Türkiye'de biz bunu desek tamam beğenmiyorsanız kalmayın o zaman denebilir yani. Ama geldiler dediler ki tamam biz size uygun hale getireceğiz ve bir hafta içinde orayı gerçekten elini yüzünü toparladılar, düzelttiler ve bize uygun hale getirdiler. Bundan sonra dedim ki ya tamam gerçekten çok iyi niyetliler, çok sıcakkanlılar. Öyle olunca da dedik ki tamam biz buraya tekrar geliriz.
1: Yani aslında sizin için de şey yapılmış değil mi? Onlar da gayret etmiş.
0: Çok gayret etmiş.
1: Belki evet. Bu kültürü çok alışık değiller.
0: Evet.
1: Geldiğiniz ülkenin kültürüne de çok alışık olmadıkları için. Size bunun çok ciddi bir şey olacağını fark etmemişlerdir.
0: Evet,
1: evet. Ve ne yaptılar acaba diye merak etmiyor değilim. Yani ne yaptılar da o imkanı veya koşulları değiştirdiler?
0: Bir haftalık bir böyle ufak bir inşaat boya badana olsun. İşte açık yerlerin kapatılması, işte problemlerin giderilmesi, genel bir temizliğin yapılması vesaire. Böyle evet. İşte daha ya elhamdülillah dediğim gibi çok gayret ettiler ve biz çok böyle etkilendik bundan. Daha sonra dedik tamam ya gerçekten buradaki insanlar çok iyi niyetli. Hani biz de bunu başa çıkartmayalım. Biz de çok gayret ettik. Biz de oraya yine uyum sağlamak konusunda. Bu şekilde elhamdülillah ve dediğim gibi o gayretleri o kadar kalbimize işledi ki biz dedik tamam biz buraya ikinci kere tekrar geleceğiz. Değişim öğrencisi olarak daha uzun süreliğine tekrar geleceğiz dedik.
1: Siz de vefa gösterdiniz.
0: Karşılıklı yapılan nasıl diyeyim iyi niyet.
1: Kaç öğrenciydiniz?
0: İlk gittiğimizde 12-13 kadar öğrenciydik. Dediğim gibi sadece Arapça öğretmenliği değil farklı bölümlerden de arkadaşlar
1: vardı. Ama mesela giderken Endonezya'ya gidiyorsunuz yani biraz araştırma yapmışsınızdır bu böcekle alakalı, hayvanlarla ilgili, tropikal iklimle alakalı. Hani o kadar hayal kırıklığına mı uğradınız o aşamada?
0: Ya şöyle oldu. Biz birincisi bu yatılı okul kavramı olacağını bilmiyorduk. Biz zannediyoruz ki hani bizim üniversitemiz gibi herhangi bir üniversiteye gidiyoruz. Oradaki yatılı okul kavramı çok başka. O insanların eğitimi çok başka, eğitim ortamı çok başka ve eğitimden anladıkları şey de çok başka. Yani eğitim dendiği zaman çok yönlü, her açıdan yetişmiş bir insan olarak onlar düşünüyorlar. Yatılı okullarda şu şekilde, bütün hizmetlerde öğrenciler çalışıyorlar. Bütün hizmetleri yani okulun bütün ihtiyaçları öğrenciler tarafından karşılanıyor. Yani okulun güvenliğini mesela öğrenciler işte sırayla vardiyalı sistemle bekliyorlar. Etrafın temizliğini yine öğrenciler yapıyorlar. Öğrenci karşılanacak, yabancı öğrenciler gelecek. Bunlarla ilgili bütün planlamayı öğrenciler yapıyor. Aynı şekilde işte camilerde işte imam, müezzin ekstra birisini görevlendirmiyorlar. Yine öğrencilerden seçiyorlar ve öğrenciler bu görevi üstleniyorlar, yerine getiriyorlar. Yani öğrencilerin ne diyelim kendi yeteneklerine göre, ilgilerine göre böyle ayrıldığı gruplar var ve bu gruplar okulun farklı farklı hizmetlerini yerine getirmekle yükümlü. Şimdi biz okullarda, üniversitelerimizde ya da diğer liselerde, ortaokullarda hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığımız için biz çok klasik bir üniversite ortamı bekliyorduk. Yani şimdi öğrenciler, bizimle ilgilenen öğrenciler bizim yan tarafımızda kalıyorlar ve bizim her türlü ihtiyacımıza gece gündüz cevap vermekle yükümlüler. Bu hizmet bizi çok şaşırttı.

0: bir kurs yapılıyor. Mesela bu kurslarda yine orada üniversite okuyan öğrenciler görevlendiriliyor ve çocuklara işte Kur'an-ı Kerim öğretiyorlar. Çocuklara işte Arapça öğretiyorlar, İngilizce öğretiyorlar.
1: Çok harika bir sistem aslında.
0: Evet.
1: Alışık olmadığınız bir yapı.
0: Hiç. Bizim Türkiye'de böyle bir yani yapı bilmiyorum. Var mı?
1: Ben hala şeye takıldım. İlk geldiğinizde size gösterilen yerlerdeki hayal kırıklığınıza.
0: İşte biraz şeyden kaynaklı da olabilir. Şimdi o zamana kadar gezdiğimiz, gördüğümüz yerler var ama Güneydoğu Asya tarafına ilk defa gidiyoruz. İnsan tabii ki de az önce sohbette geçmişti yine. Çok gezen bilir, çok okuyan mı? Karşılaştırmasında ya tamam okuyorsun evet ama bazı şeyler görmeden işte o deneyimi yaşamadan bilinmiyor. Bize de biraz öyle oldu.
1: Evet, iyi bir tecrübe olmuş.
0: Elhamdülillah, elhamdülillah.
1: Yeni rota var mı?
0: Yeni rotamız var tabii ki her zaman aklımızda olan. Ya farklı bölgelerden farklı ülkeleri sürekli böyle düşünüyoruz. Ve şartlar hangisi için en uygunsa onu tercih etmeye çalışıyoruz. Mesela şu anda aklımda Fas var. Yine arkadaşlarımla gezmek istiyorum. Bir İspanyolca öğrenmek istiyorum. Tabii bir ön hazırlığını yaparsam bir Meksika'ya gitmek istiyorum. Yine Afrika'da Tanzanya'ya çok gitmek istiyorum. Uzun zamandır aklımda ama bir türlü nasip olmadı inşallah.
1: Evet, varmış bayağı yeni
0: evet.
1: Rota. Öğretmenken nasıl yapıyorsunuz?
0: Öğretmenken işte 15 tatillerimizi ve yaz tatillerimizi bununla değerlendiriyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Biz yani ben genelde tek gezmiyorum. Arkadaşlarımızla ya da ailemle geziyorum. Bizim böyle gezdiğimiz bir kız grubumuz var. Üç arkadaş beraber geziyoruz. Onlar da benim gibi öğretmen, Arapça öğretmeni. Biz üniversiteden arkadaşız.
1: Hepsini böyle denk getiriyorsunuz.
0: Evet, hep beraber geziyoruz. Öyle olunca biz kısa süreli gezmeyi çok sevmiyoruz. Yani böyle gittiğimiz bir yerde en az bir ay, 1,5 ay kalalım istiyoruz. Çünkü oranın bu yani yaşayış tarzını, insanları tanıma, bu bir haftalık, 10 günlük süreçlerde çok derinleşemiyor. Öyle olunca diyoruz ki tamam ya biraz daha uzun kalalım, 1,5 aylık bir program yapalım. İşte genellikle eğitimi de işin içine katmaya çalışıyoruz. Mesela en son işte Suudi Arabistan'a 5 haftalık bir program ayarlamıştık, gittik. Hem kendimizi işte var olan dilimizi unutmamak için bir konuşma kulübü, konuşma kursu ayarladık. Hem de işte orayı gezelim, görelim, insanlarla tanışalım, oraya biraz adapte olalım, biz de onlar gibi biraz yaşayalım şeklinde.
1: Bu da çok ilgi çekici yalnız.
0: Evet.
1: Çünkü biz Arabistan denildiği zaman genelde böyle Mekke, Medine, Umre
0: evet.
1: turları genelde gittiği hı-hı. için. Ama Ribat'ı, diğer şehirlerini çok bilmiyoruz.
0: Evet, biz Cidde'deydik. Cidde'nin hem Mekke'ye yakın olmasından kaynaklı aslında tercih ettik. Yani böyle işte oturuyorsun, araştırıyorsun. O araştırma yapmak, ben ön hazırlığı yapma kısmında da çok seviniyorum. Böyle çok beni heyecanlandırıyor. O ön hazırlık kısmında işte araştırmak, ondan sonra uçak biletleri, kalacak yer tayini, daha sonra işte nasıl insanlarla karşılaşacağız, acaba hani neler yaşayacağız, neler göreceğiz? Bunu böyle düşünmek o süreçte beni çok mutlu ediyor.
1: Ayrı bir keyif değil mi bu?
0: Çok keyifli.
1: Ciddi bir motivasyon.
0: Evet.
1: En azından uçak biletin 3 ay sonra bile olsa bir 3 aylık motivasyonunu kazanmış oluyorsun.
0: Evet.
1: Değil
0: evet.
1: mi? Bir ümidin var.
0: Evet.
1: Gideceksin.
0: Elhamdülillah. Yola evet. çıkacağım.
1: Çok güzelmiş ya. Suudi Arabistan da aslında çok şeyli bir rota.
0: Evet.
1: Orada da çok tecrübeniz vardır diye tahmin ediyorum.
0: Evet, orada yani orası da çok farklı. Böyle insanlar dediğiniz gibi aynı şekilde sadece umre için hani Mekke Medine arasında seyahat ettikleri için. Ya böyle hani Arap kültürünü, Suudi Arabistan kültürünü böyle inceleme çok fırsatımız olmuyor. Sadece işte insanlar ibadete odaklanıyorlar tabii ki. Ama dedik ya tamam biz burada hem kültürü de görelim, hem insanlarla tanışalım, hem ibadetimizi de yapalım. Böyle her şeyin bir arada bulunduğu böyle bir paket program kendimize ayarlamış olduk. Bir de bireysel umre artık fırsatının hı hı. çıkmasından kaynaklı. Elhamdülillah kendimiz vizemizi alabiliyoruz. Hı hı. Kendimiz tek başımıza seyahat edebiliyoruz. O konuda da çok rahat ettik elhamdülillah.
1: Evet, o harika bir şey.
0: Evet.
1: Evet, çok güzel. Peki Endonezya'ya geri dönecek olursak dil problemi yaşadınız mı yani orada?
0: Dil problemi hiç yaşamadık. Nasıl yaşamadığımızı da şöyle söyleyeyim. Üniversiteler Arapça öğretimine inanılmaz önem veriyorlar. Ve bu Arapça, Arap ülkelerinde bu sokaklarda konuştuğu, yani insanların genel olarak konuştuğu lehçe değil. Standart fasih Arapça konuşuyorlar. Hı-hı. Yani öğrencilere fasih Arapça konuşabilen öğrenciler yetiştirmek istiyorlar. Ve bu ne okursanız okuyun. Arapça öğretimi ve İngilizce öğretimi zorunlu. Mesela siz bir mühendislik öğrencisi olabilirsiniz. Ama bir miktar Arapça bilmek zorundasınız ve Arapça sınavlarına giriyorsunuz. Yeterlilik sınavlarına. İngilizce bilmek zorundasınız. İngilizce sınavlarına giriyorsunuz.
1: Çok harika değil mi?
0: Kesinlikle. Ve lisans öğrencileri lisansı bitirdiği zaman tez yazıyorlar. Tez

0: Üzerine ya İngilizce ya Arapça olarak yazıyorlar. O konuda biz inanılmaz dehşete düştük. Yani dedik nasıl yani dil eğitimine bu kadar önem veriyorlar ve standart Arapçayı konuşuyoruz. Yani okulda öğrendiğimiz Arapçayı orada çok rahat kullanabiliyoruz.
1: Ve siz hiç
0: fırsattı.
1: Hiç dil problemi yaşamadınız.
0: Hiç dil problemi yaşamadık. Çünkü karşılaştığımız herkes Arapça konuşabiliyordu.
1: Peki böyle mesela dinleyip de gönlüne düşen, plan yapan, ya ben de böyle gitmek isterim, gidip orada dil eğitimi almak isterim, bir 2-3 ay, 6 ay ya da Erasmus'la gitmek isterim diyenlere tavsiyen olur mu?
0: Tavsiye.
1: Başta ne demek istersin mesela?
0: Başta ne demek isterim? Ne aradığına bağlı biraz da. Ne istiyorsunuz? Yani gerçekten işte o ortamı görmek, o deneyimi yaşamak ve bu deneyimleri yaşarken aynı zamanda çok güzel bir eğitim, çok yoğun bir eğitim almak mı? Yoksa böyle hani daha kültürel bir gezi, işte ben gezeyim, göreyim. Ondan sonra işte kafeme gideyim, otelime gideyim. Böyle bir şey arıyorsa çok tercih etmemesi lazım. Ama gerçekten bir deneyime gönüllüyse, tamam ya ben bunu yaparım diyorsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü orası bence kesinlikle görülmesi gereken bir coğrafya.
1: Bir de diyorsun ki gittiğinizde şoka girmeyin.
0: Evet.
1: Temizlik ve kalacak yerinizle ilgili. Yani böceklere alışık olmak gerekiyor herhalde.
0: Böceklere alışık olmak gerekiyor. Temizlik konusunda biraz daha rahat davranmak gerekiyor bence.
1: Mesela temizlikten kastın ne?
0: Ya mesela biz klasik Türk anneleriyle yetişiyoruz. İşte günlük temizliğimiz vardır, haftalık temizliğimiz vardır. İşte yani bir yere temiz olması için işte 2-3 kere silinmesi gerekir falan. Yani onlar buna çok önem vermiyor. Bence asıl yani doğru şeye odaklanıyorlar gibi hissediyorum. Yani namaza, ibadete mani değilse çok da önemli değil, tamam. Yani süpürüyoruz. Tekrar tozlanabilir. Çünkü burası böyle bir bölge.
1: Evet. Necis değilse?
0: Evet. Aynen. Yani ben oradan sonra evet dedim ya. Demek bir tık daha rahat olmak gerekiyor. Biraz daha rahat olabiliriz. Tamam. İbadetimize de engel değil. O zaman çok da sorun yok. Yani.
1: Bu gezmelerde siz de fark etmişsinizdir. Sizin kendi kafanızdaki doğru belki karşı tarafta evet. Doğru değil.
0: Evet.
1: Ya da sizin savunduğunuz, alışkan olduğunuz konfor alanındaki bir gerçek karşı tarafta olmayabilir.
0: Evet. Ya da hiçbir şey ifade etmeyebilir.
1: İfade etmeyebilir. Evet. Çok da ısrarcı, keskin çizgilerinin olmaması
0: evet,
1: gerekiyor
0: yani
1: değil mi?
0: İnsanı kesinlikle çok böyle şekillendiren bir şey. Yani seyahat etmenin o konuda ben sana çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani siz kesinlikle bunu yapmam. Kesinlikle lafını artık böyle kullanamaz hale geliyorsunuz. Tamam yapalım. İşte bir görelim. Deneyelim. Olsun deneyim olsun. Tamam. Şeklinde böyle.
1: Kesinlikle gerçekten ne kadar tehlikeli bir kelime. Ve insan kesinlikle dediği bir konuda muhakkak imtihan edilebilir mi?
0: İmtihan ediliyor, evet.
1: Evet, önüne de geliyor değil mi?
0: Evet, evet.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Çok keyifli bir sohbetti. Umarım Akra dinleyicileri de çok keyif almıştır.
0: İnşallah.
2: Gez, gör, ibret al.
1: Efendim Gez Gör İbret Al programımızda bugün Fatma Zehra Dost'u konuk ettik, misafir ettik. Soy ismi gibi tatlı, şeker bir arkadaşımız. Onun Endonezya maceralarını ve yolculukla alakalı tecrübelerini dinledik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın, hayırlı yolculuklar.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için Gez Gör İbret Al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim 2 günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

0: Sonra reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.com

0: Nokta Global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra, reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

0: Reklam.
1: Server Yayınları Dua Kitabı yenilendi. Duayla başlarız her güne. Duayla bereketlenir, anlam bulur hayatımız. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden seçilen duaların yer aldığı Evrad-ı Şerife Dua Kitabı, yenilenen tercümesi ve şık cildiyle yeniden istifadenize sunuldu. Bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Server Yayınları, bilgi kaynağınız.
0: Akra Reklam. Akra.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü müttekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: إن اليد العليا خير من يد السفلى وابدأ بمن تعود صدق الله فيما قال أحمد بن حنبل عن ابن عمر ورن الإله alan el. Yedi ulya veren el demek. Hayrun hayırlıdır. Yedi süfya alan elden. Alıcıdan verici hayırlıdır. Öyleyse sen de sırayla başla. Akrabayı taallikatından önceden kimlere vermek lazım biliyorsa onları ihmal etme. Evvela onlardan başla. Onları hakkını ver. Ondan sonra kalanı varsa onu da dışarıya ver. Bunu müstesna bir fikirle alan el hayırlıdır diyende olmuş. Çünkü alan el senin sahaba güvenine sebep oluyor. Bu alan elin de hayırlı olduğunu, veren elden hayırlı olduğunu iddia eden de olmuş. Buna göre. Ama burada ibare alan, veren el alan elden hayırlıdır. Alan el dediğin sail yani. İnnel yesira mine riyâ şirkün. Riyâ Allah muhafaza etsin. Büyük bir afat. Büyük bir afat. Bunu onun için şirkten saymışlardır. Şirk dinde çok fena bir mevkii vardır. Şirkten Cenab-ı Hak her günahı affediyor da şirki affetmiyor. Onun için şirkten uzak kalmak için en ufağını yesir yani en azı. En azı bir riyâ, riyakarlık yani. Gösteriş, ne derse. İçinin dışına uymaması. Bunu şirkten saymışlar. وَاِنَّ مَنْ عَادَى اَوْلِيَ اللّٰهِ Ada, adavetten. Her kimse, her kim olursa olsun yani, Allah-u Teala'nın velilerinden bir veliye. Kimdir Allah-u Teala'nın velisi? Damgası yok. Her mümin Allah'ın velisidir. Allah'ın velisi olmasa ona iman nasip etmez Cenab-ı Hak. İman etmiş, amel-i salih de var. Bu Allah'ın velisidir. Bir de ittikası olursa demek alakalı. Şimdi bu Allah'ın velilerinden birisine. Kızmış. Adavet var. Bunun mukabili fakat barazallaha bil muharebe. Allahu celle ve ala ile harp ilan eden adama benzer bunun da. Allah-u Teala'nın velilerinden bir veliye adavet etmek, Allahu celle ve ala ile muharebeye çıkmak. Ne kadar acı bir şeydir yani. Şimdi Allah'ın ilim sahipleri başta. İlim sahipleri Allah'ın velisi olmazsa başka kimse veli olamaz. Şimdi ulemaya karşı bir insanın

beşer olmaz. Peygamberlere bile bir hızadan oldu değil mi ya? Peygamberlere de bir hızadan olduğuna göre elbette din adamlarına da bir hızada çıkmaz. Fakat kendini bilen bunu yapmaz. Kusuru var. Bırak Allah'a, senin kusurun yok mu? Senin kusurun yok mu? Sen de Müslüman demişsin. Sendeki kusur nasılsa onda da, o da melek değil ki. Onda da kusur var. Binaenle fakat la razı Allah'a bil muharrar. Şimdi onun için وَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْاَبْرَارَ الْاَخْفِيَاءَ الْاَتْقِيَاءَ. Şimdi Allah-u Teala bu velilerin içerisinden bir veli var ki herkes biliyor onu. Bu adam Allah'ın velisidir. Niçin? Günahtan son derece korkar. Günah işlemez. İbadetleri yerinde yapar. Haramdan korkar. Yalandan korkar. Herkesi. O Allah'ın velisidir. Bunu herkes bilir. Ha, bu öyle değil. Allah öyle velileri sever ki Ebra, ahfiyya, saklı, kimse bilmiyor onu. Etkiyya, Allah'tan korktuğunu da kimse bilmiyor. Karışmıyor insanların içine yani. İnsanların içine karışmadıkları için insanlar da onu sanmıyorlar. Öyle ki, اَلَّذِينِ اِذَا غَابُوا İptiler buradan, Mekke'ye gitti, başka yere gitti. لَمْ يُفْتَقَدُوا Kimse demez ki, Ahmet Bey nerede, Mehmet Bey nerede, filan hacı nerede, filan hoca nerede, hiç. Kimsinin aklını şey olmaz yani, aramazlar. Çünkü bilmeyen bir adam. Kimseyle demek şey yapmamış, ünsiyeti yoktan tutmuş kendini insanlara. Şöhretsiz. Ve yine havalı aramızda oturuyor. Hazır. Lem yud'av ve lem yugrafu. Ne bu akşam bize sofraya gelin, çorbaya gelin diyen olduğuna. Ne de nasılsın hali hatırın diyen olur. Kimse anlamaz, bilmez, sormaz. Ama gulûbühüm, bu gizli olan adamların kalpleri, kimse onlara iltifat etmiyor yani, kıymet vermiyor. İşte hallerinin bu şeysinden, zayıfliğinden, perişanlıklarından, ne nasıl söylersin artık. Bundan dolayı onları kimse iltifat etmiyor. Gulûbühüm, nasâbihul hüdâ, hidayet kaynağıdır onların. Kalpleri hidayet ışığı kaynağı. Oradan ziya saçarlar etrafa, hidayet saçarlar etrafa. Ama öyleyken yahrucune min kulli gabra'a muzlime. Fakat bunların yerlerini de görseniz hiç iltifat etmezsiniz. Öyle apartmanları yok. Efendim dayamaları, döşemeleri yok. Kaz toprak içerisinde kapkarandık. Işıkları da yok. Böyle bir alemde yaşıyorlar. Dünyaya yani iltifatları yok. Dünya ziynetine katiyen meyletmemişler ve meydanda vermemişler kendilerine. Kendilerini Allah'a vermişler. Allah'a verdikleri için ne üstlerine başlarına bakıyorlar, ne yaptıkları, kattıkları yerlerine bakıyorlar. Fakat Allah-u Teala bunları çok seviyor. يُحِبُّ الْاَبْرَارَ الْاَخْفِيَا الْاَتْقِيَا اِنَّ اَبَرَّ الْبِرْ اَنْ يَطْلَ الرَّجُلُ اَهْلَ الْبُرْتِ اَب۪يهِ بَعْدَ اَنْ يُوَلَّ الْاَبْ Bu da Müslüm'ün hadislerinden icra verdi. Bir, iyilik, ihsan, yardım, en bunun iyisi, iyi iyilik, kişi babasının sevdiğine, kişi babası ölmüş ama babasının dostuymuş bu adam. Babasının dostu olan adama babası öldükten sonra ikramı ihsanıdır. En güzel iyilik ihsan, kişinin babası öldükten sonra babasının dostlarını bırakmaması. Onları hem gibi ziyaret etmesi, yardıma muhtaçlarsa yardımda bulunmaları ikram isterdim. Bu hadisi Abdullah bin Dinar Hazretleri şöyle naklediyor. Hazreti İbn Ömer radıyallahu anh Mekke'den çıkmış, bir merkebi varmış. Gidiyor onunla. Ara sıra da biner düştü bu merkebi, böyle gezmeye giderken falan. Bir de başında onların büyük sarıkları olur, güneşten kendilerini korur her zaman için iyi bir şey. Bununla beraber gidiyor. Yolda bir Arabi'ye rast gelmiş. Tanımış adamı. Sen filan filan mısın, filan oğlu filan mısın demiş. Evet demiş adam. Babasının dostu olan bir adam. Hemen merkebinden inmiş. Merkebin adama buyurun demiş. Başındaki o sarığı da çıkarmış. Onu da onun başına dolamış. Buyurun demiş. Bir, bunu da başına beraber gideceğin yere git demişler. Yanındaki bazı eshab demişler ki gafarallahu aleyküm. Namaz beni mahvettin. Sana bu merkep de lazım. Başına bu şey de lazım sana. Sen ne yaptın böyle? Hem merkebi verdin hem de bir de başındakine çıkardın verdin. Yani ihtiyaç bir şemsiye gibi.
Şemsiyesini de veriyor elindeki. Merkebini de veriyor. Fakal inni semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne emaral bir en yasla'r racul hadisi okudu. Dedi asıl ihsan, ikram kişinin babasının öldükten sonraki dostlarına olan ikram. Bu benim babamın dostuydu dedi. Babamın dostu olduğu için benim buna bu ikramı çok görmeyin dedi. Kendi ama muhtaç bu durumda. Merkebe de ihtiyacı var. Binek ne başına kaldı ama bunu bu hadise şeyine bak. Eshab-ı kiramın hadis-i şeriflere olan rağbetlerinden bir numunesidir. İnne ebdâle ümmeti, buna dikkat edin ama. İnne ebdâle ümmeti lem yedhulul cennete bil amal. Ümmetimin ebdâl, evliyaları demek. Aptal deriz ya. Bursa Dağdın, Aptal Mehmet, Aptal Murat filan gibi böyle at konuşlardı. Bunlar aptal değil de aslında ebdaldir. Yani kötü huylarını bırakmışlar, iyi huyları kazanmış olan insanlar. Kötü huylarını terk etmiş, yerine iyi huylar almış, tebdil, ebdal, tebdilden. Böyle olan insanlar ümmetinden. لَمْ يَدْخُلُ الْجَنِّةِ بِالْاَمَالِ Öyle geceleri sabahlara kadar namaz kılarlar. Gündüzleri bütün gün oruç tutarlar. İşte ellerinden musafları düşmez. Efendim tesbihleri düşmez. Efendim hayırları şöyle böyle, sakın böyle zannetmeyin. لَمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِالْاَعْمَالِ Bu amelleriyle onlar cennete girmediler. Yani bu amellerle cennete gireriz zannetmeyin siz de kendinizi. Ebrar, ebdal ümmet, benim sevgililerim yani, dostlarım, böyle çok amel etmek surete cennete girmediler, cenneti kazanamadılar demek. Lakin cennete girmelerine yegane sebep, اِنَّمَا دَخَلُوهَا بِرَحْمَةِ اللّٰهِ Bir kere Allah'ın rahmetiyle. Efendimiz de öyle, ben de Allah-u Teala'nın rahmetiyle gireceğim dedi. İkincisi, سَخَابَتِ الْاَنْفُسِ سَخَابَتِ الْمَالِ değil, سَخَابَتِ الْاَنْفُسِ Şimdi o adam bak merkebe ihtiyacı varken merkebini de verdi, başındakını da verdi. İhtiyacı var. Bu kardeşine canını da feda ederdi. Hizmet etmek. Tekabetül ensiz. Bu kadar son nefesinde bile bu bir yudum suyu istemiyor, aman kardeşime diyor. Müslümanlıkta kardeşlik, böyle bizde lafta çok da onu tatbik edecek kabiliyet çok uzak bizde. Niçin? İman zafiyeti bu da. İman zafiyeti olduğundan dolayı işlerimiz hep yaldızda. Yaldızda para. Bunun için hacca gitmek için de insanın biraz kendisini bilir hale gelmesi lazım. Nereye gidiyorum, niçin gidiyorum? Maksadım ne? Rayım ne? Geldikten sonra yine en vakitsiz kabahatı işleyecek adam. Gitmiş, isterse orada oturanlar da çok. Fakat bu kötülüklerden sıyrılması lazım sana. Hiç olmazsa bütün günahları atması lazım. Bunları atamadıktan sonra ne lüzumu var? Lüzumu yok, yok denmez de yani şöyle bir şey hatırlama gelir. Bir farz olan başka. Farzdan evvel de hazırlanmak lazım. Ben bu faraizi yapacağım. Yaparken bunun nesi var işte farzı var, vacibi var, sünneti var. Bunları kitaptan okuruz, buluruz, sorarız, delillerdir bize gösterir, öğretir. Bu dış kısmı. Asıl iç kısmı hacca giderken Allah'a gidiyor insan. Dünyadan ayrılıyor, ahirete gidiyor mesafesindedir. Vatanı bırakıyorsun, çoluğu çocuğu bırakıyorsun. Kimi gökten, kimi yerden gidiyor uzak bir yere. Ya döneceksin ya dönmeyeceksin. Allah bilir. Ama sen giderken buradan Allah'a gidiyorum diye, ahirete gidiyorum diye gideceksin. Ahirete gidiyorum ben artık. Bırak artık sözleri. Bu kabiliyet olmadan gidip de orada mesela elem yerfes, elem yerfes diyor. Kavga etmeyeceksin. Kötüsüz söylemeyeceksin. Halbuki nelerden şahit oluyor insan orada. Bu hem bilgisizlikten hem de tatbikatsızlıktan. Bunun için insan evvela nefsini ıslah için. Allah'a verir kendisini, ondan sonra gitsin Allah'ın evine. Allah'ınla meşgul ol. Kur'an'ını oku, zikrini yap, tesbihini yap. Efendim daha biliyorsan okuma kitaplarından biraz onlara müteala et ama dışarıdan alakanı kes. Dış ile alakanı kes. İlk yerde iç alemiyle meşgul ol. Ondan sonra hacca girersen git bak burada ne güzel olur iş. Bizim için siz amellerinizle cennete giremezsiniz. Ancak sizin cennete girmeniz Allah-u Teala'nın rahmeti biz. İkincisi sehavetül enfüs. Nefislerinde sehavet. Burada İmam-ı Gazali demiş ki bu ebdal dediğimiz insanlar bizi Cenab-ı Hak insanların gözünden saklamıştır. Çünkü bunlar güneş nasıl yakarsa vücutlarını gözlerini kapatır. Şey yaparsa bunlar

0: Nuruna da insanlar bakmağa mütehammil değildir. O yüzden saklıdır. Kimse bilmez onu hiç alemin. Gazali Hazretleri diyor ki, bu evliyalardan evsat denilen evliyalar vardır ki, alem bunlarla durur. Yani Cenab-ı Hak yeri ben kazıkladım diyor. Dağlar kazık mesabesindedir. Dağlarınız olmasa bu yer durmaz diyor. Hakikaten mesela kazık olup da böyle çadırın kazığı gibi değil de çadırın kazığı döndür. Çadırın kazığı olmasa çadır durmaz, rüzgar yıkar onu. Çadır ancak o kazık sayesinde duruyordur. Cenab-ı Hak da dünyayı böyle dağlarıyla kazıklamıştır. Enva çeşimi adilini koymuş, şunsunu koymuş, şunsunu koymuş. O insanların şu ihtiyaçlarına kafi geliyor bunlar. Binaenaleyh yeryüzünün de kazıkları vardır. Kimdir bunlar? Allah'ın veli olan evkat kullarıdır. Evliyallah, velilerdir. Hüm ahassun minel ebdal vel eman. Bu evliyaların çeşitli adları vardır. Birçok isimleri. Bu evkat olan kısımdır. Bunların kalpleri dört kalp üzerine ayrılır. Bunlar öyle Allah'a tevekkülmüş insanlardır ki insanların hiçbirisine bel bağlamazlar. Doğrudan doğru bir şeylere Allah tadır. Peygamberimizin kalbi malum. Bunlar bu kalplere sahip insanlardır. Şekilde bizim gibi bir insan ama iç alemi bunlarla böyle daim olursa. Bu lafla olan bir şey değil. İnsanın kendisinin ancak dünyadan ayrılıp Allah'a vermesiyle olur. Hac niçin farz edilmiştir? Çünkü insanların şehvetleri, arzularına insanlar ayrılmadıkça, şehvetlerinden, arzularından ayrılmadıkça Allah'a dönemezler. Hiç olmazsa şöyle bir aylık, eskiden 3-5 ayda gidiyordu ya, şimdi kısaldı başka. Hiç olmazsa 3 ay, 5 ay ahlul memleketinden, bir tanıdıklarından, dostlarından, ahbaplarından gurbet alemine düş, orada Allah ile baş başa kal. Kaçtaki hikmet. Bu sahabet endişesinden başka bir de salameti sudur var. Kalplerdeki selamet. Kalplerdeki selamet kalbin iyi olması değil. Yani kalp çok sağlam bir kalp. Tıkır tıkır işliyor öyle değil. Kalbin selameti kötü ahlaklardan kurtulmasıdır o kalbin sahibi. Sui ahlaklar, kötü ahlaklar var. Bunlardan kurtulmasıdır. Şirkten kurtulmasıdır. Riyakarlıktan kurtulması, hasetten, kibirden, gazepten, nemimeden, say, sürülerle. Bunlardan herhalde insanın kendisini kurtarması lazım. Bunlardan kurtulamayınca o insan mürevvet bir insan sayılıyor. Paraya bel bağlamış. Paradan başka bir şey tanımıyor. Gözü ona bağlı. Olmaz. Allah'a varamaz o insan yani. Para olur. Daha rahmetin cemiyel müslümin. Üç vasıflar var. Birisi sahabetül enfüs, selametü sudur. Bütün insanlara karşı, Müslümanlara karşı merhametli olmalı. Rahmet peygamber ümmetine karşı nasıl şefik idi? Baba evladına karşı nasıl şefiktir? Kardeş kardeşi nasıl şefiktir? Bütün Müslümanlara karşı da aynı şefkate taşıması lazım bir Müslümanın bu hale gelebilmesi için. Ahmeten diyor. Bütün Müslümanları, müminleri ahmeten rahmetiyle yalamasıdır. Allah Teala'nın rahmetiyle. Allah cümlemizi affetsin, mağfiret etsin, tevfikat, samadaniyesini mahsur etsin. Binaenaleyh insan bu kötü huylarını terk etmeye çalışmalı. Kendisini riyazetlere sokmalı. Dünyada yemeyeceksin. Yiyeceksin bana. Şeysi kadar. İhtiyacımız kadar. Karun gibi dünyayı toplayıp da ne olacak ya?
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat, samadaniyesini mahsur eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Allah'ım, beni bağışla. Bana merhamet et. Rızanı kazandıracak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu Kur'an insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelmişlerden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korkanlar için bir öğüt indirdik. O Kur'an, bütün ayetlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Resulüm, bu kendisiyle insanları uyarman ve inananların da düşünüp öğüt alması için sana indirilen bir kitaptır. Andolsun ki biz, bu Kur'an'da insanlara belki öğüt alırlar diye her türlü misali verdik. Hiç kuşkusuz düşünüp öğüt almaları için biz, bu ihtarları şu Kur'an'da türlü türlü şekillerde tekrar tekrar anlattık.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Duha Kurban Organizasyonu 21. yılında Mahmut

Esat Yuşan Vakfı tarafından hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürülen Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla katılımcılara farklı imkanlar sunuyor. Organizasyonda bu yıl kurban ibadetinin paylaşma boyutunu güçlendiren uygulamalar ve gönüllülük fırsatları öne çıkıyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısını teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın ikinci ve üçüncü günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınabilecek. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Duha'nın 21. yıl yeniliklerinden biri olarak hayata geçirilen Duha Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçiriliyor. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Tarımda su tasarrufu önem taşıyor. Yağışlı bir sezon geride kalsa da su stresi tarımda alternatif su kaynaklarına yönelimi artırıyor. Arıtılmış atık su kullanımı bu süreçte öne çıkan yöntemlerden biri. Doçent Doktor Seven Ağar, atık suyun yeniden kullanımının tarımsal üretimi iklim koşullarındaki değişimlere karşı daha dirençli hale getirebildiğini belirtti. Türkiye'nin yüksek su stresi yaşayan ülkeler arasında yer aldığını hatırlatan Ağar, dünyadaki su tüketiminin yaklaşık %75'inin tarımda gerçekleştiğini vurguladı. Kuraklık, düzensiz yağışlar ve sıcak hava dalgalarının özellikle suya bağımlı ülkelerde verim kaybı riskini arttırdığını söyledi. Arıtılmış atık su kullanımının koşullara bağlı olarak %50 ila 80 oranında su tasarrufu sağlayabildiğini belirten Ağar, bu yöntemin su kaynakları üzerindeki baskı yazdığı azaltırken toprak verimliliğini de artırabileceğini söyledi. Özellikle çiğ tüketilen ürünlerde ileri arıtma ve damla sulama yöntemlerinin zorunlu olduğuna dikkat çekilirken, Türkiye'de sulama altyapısındaki eksikler nedeniyle suyun önemli bir kısmının kaybedildiği ifade ediliyor. Modern sulama teknikleriyle %20 ile 30 oranında ek tasarruf sağlanabileceği belirtiliyor. Atık suyun tarımda kullanımı doğru yönetildiğinde su tasarrufu ve verim artışı sağlanırken kontrolsüz kullanım durumunda çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturuyor. Bu nedenle sürecin planlı, kontrollü ve sürdürülebilir bir modelle yürütülmesi gerektiği vurgulanıyor. Erteleme tembellik değil, duygusal kaçınma olabilir. Erteleme davranışının sanılanın aksine bir zaman yönetimi sorunu değil, duygusal kaçınma stratejisi olduğu belirtiliyor. Bireyler yapılması gereken görevden çok o görevle ilişkilendirdikleri stres, kaygı, yetersizlik hissi ve hata yapma korkusundan kaçındıkları için erteleme eğilimi gösteriyor. Araştırmalar, ertelemenin kısa vadede rahatlama sağlasa da uzun vadede suçluluk, özgüven kaybı ve stres artışına yol açtığını ortaya koyuyor. Özellikle tamamlanmamış işlerin zihinde kalmaya devam ettiğini gösteren Zeykarnik etkisinin küçük bir başlangıcın bile devam etme motivasyonunu arttırdığını vurgulayan uzmanlar, erteleme alışkanlığını kırmak için kısa süreli başlama stratejilerinin etkili olabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca sert öz eleştiri yerine öz şefkat yaklaşımının benimsenmesi gerektiği belirtilerek, erteleme davranışıyla mücadelede temel adımın kişinin kaçındığı duyguyu fark etmesi olduğu ifade ediliyor. Küçük adımlarla başlamanın erteleme eğilimini artırabildiğini ortaya koyan uzmanlar, 5 dakika kuralı, öz şefkat ve planlı yaşam gibi yöntemlerin bu döngüyü kırmada etkili olduğunu ifade ediyor. Erteleme davranışıyla mücadelede daha fazla baskı kurmak yerine davranışın altında yatan duygusal nedenleri anlamanın önemine dikkat çekiliyor. Müzik.
Kitap basımında genel düşüş sürerken bazı türler yükselişte. Türkiye'de kitap üretiminde yılın ilk 4

0: Yerleşim alanlarından olan Kars'ta çiftçiler arpa, buğday, fiy gibi ürünlerin tohumlarını toprakla buluşturuyor. Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan bölge halkı ekim yapmanın sevincini yaşıyor. Çiftçiler karların erimesiyle tarım arazilerine gübre ve tohum serpiyor, ardından traktörle toprağa sürerek ekim işlemlerini sürdürüyor. Akra'da hac ve kurban özel içerikleri yayında. Akra 1447 hac mevsimi öncesinde hac yolculuğunu her yönüyle ele alan özel içerik serisini dinleyicileriyle buluşturuyor. Yayın kapsamında hac adaylarına rehberlik edecek programlar, geçmiş hac hatıraları, özel söyleşiler ve hac ibadetine dair bilgilendirici içerikler yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'deki hac ayetleri ve Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifleri ise sesli bölümler halinde dinleyicilere sunuluyor. Ayrıca Akra'nın web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden Kabe-i Şerif'ten 24 saat kesintisiz canlı yayın takip edilebiliyor. Hac temalı belgeseller, kültürel programlar yayın akışında yer alıyor. Hac hazırlıklarına dair güncel haberler ve dosya içerikleri de Akra Medya sayfasındaki Hac Kurban kategorisinde yer almakta.
1: Hava durumu.
0: Mayıs ayında etkili olan kar yağışı bazı şehirlerde, özellikle yüksek kesimlerde hayatı etkiledi. Bu sebeple evvela Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve eğimli yamaçlarında çığ riskine dikkat. Diğer yandan Mayıs ayındaki kar sürprizinin ardından yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerine dönüyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde yağışlar devam ederken diğer bölgelerde yarından itibaren hissedilir derecede bir artış beklenmekte. Bugün için bazı bölgelerde yine yağışlar söz konusu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Ankara ve Çankırı çevreleri aralıklı yağışlı. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Ardahan, Kars, Erzurum ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklıkların bugün batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde kademeli olarak artması beklenmekte.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları var. Ayrıca Bergama-Soma, Mersin-Çeşmeli Otoyolu, Polatlı-Ankara Yolu, Turkuaz Köprülü Kavşağı, Niksar-Reşadiye, Devrekani-Kastamonu-Ilgaz güzergahlarında, Trabzon-Rize il sınırındaki Çayeli Tüneli'nde çalışmalar var. Ayrıca Arhavi-Hopa-Sarp yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle de burada da ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, saat 22'de Şerh-i Mesnevi programlarımız yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
2: Akra Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam. Akra.

Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.

Sevgili Akra dinleyicilerim, Allahu Teala Hazretleri bu güzel günün hayırlarından, feyizlerinden cümlenizi azami derecede istifade ettirsin. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet olunduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bir hadisi şeriflerinde buyurmuşlar ki "Ma ubidallaha bi şeyin eftale min fıkhin fiddin ve le fakihun vahidun eşeddu ale şeytani min elfi abidin ve li külli şeyin imadun ve imadu hazed dinil fıkhu." Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Bu hadisi şerif dinde bilgili olmak, sezgisi, bilgisi tam ve kuvvetli olmak konusunda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki Allahu Teala Hazretlerine dinde fakih olmaktan, dini iyi kavramaktan, dini malumatı doğru ve sağlam ve derinlemesine iyi sezip bilmekten daha güzel bir şekilde ibadet olunmadı Allahu Teala Hazretlerine. En güzel ibadet bu yolla olur. Ve le fakihun vahidun eşeddu mine şeytan min elfi abid. Bir tek bilgin, fakih kişi şeytana bin tane abidden daha büyük tesir eder ve daha şiddetli tesir eder. Şeytanı yener ve şeytanın tesirini izale eder. Ve li külli şeyin imadun, her şeyin bir direği var. Ve imadu hazet din, bu dinin direği de el fıkhu, fıkıhtır, din ilmidir, dinde doğru sağlam anlayıştır. Aziz ve sevgili dinleyiciler, gezdiğimiz şehirlerde çeşitli insanlarla karşılaşıyoruz, onların çeşitli soruları oluyor efendim, böylece halkı yakından tanıma fırsatını buluyoruz. Dindarların çeşitlerini, tabakalarını, gruplarını, zümrelerini de görmüş oluyoruz. Böylece hakikaten insan bazen fevkalade büyük üzüntülere düşüyor. Çünkü din namına, dindarlık namına öyle şeyler var ki halkın arasında inanılan veya ben dini iyi biliyorum diye ortaya atılan öyle kimseler var ki o kadar saçma şeyler söylüyorlar ki bunların bir kısmını belki sizler de televizyonlarda yapılan açık oturumlarda konuşmacıları dinlerken de misal olarak görüyorsunuz. Detayına ben fazla girmek istemiyorum ama bu dinin ana ölçülerini, farzlarını, esasını, ruhunu kavrayamamış insanlar var ve bunlar bir de kendi cahilliklerine, yanlış anlayışlarına, yanlış kavrayışlarına bakmadan bir de insanların önüne çıkıp önderlik iddiasında bulunuyorlar. Gelin benim yolumu tutun diyorlar. Namaz kılmayan bir adam ama ağzı kalabalık efendim, çok böyle insanların bu arada hoşuna gidebilecek tatlı sözler var. Mesela sevgiden bahsetmek, müsamahadan bahsetmek, hoşgörüden bahsetmek efendim, tamam, herkesi haliyle efendim kabul etmek, böyle bir şey yok. İslam'da hakkı söylemek var. Haksız olan insanın haksızlığını ifade etmek efendim, doğru olanın doğru sözünü efendim tasdik etmek, doğru olan işi efendim alkışlamak, eğri olanın da eğriliğini, yanlışlığını söylemek var dinimizde ve bunu bizim eski alimlerimiz, Peygamber Efendimizin mübarek ashabı hiç taviz vermeden yapmışlar. Hatta bu bizim meşhur ve sevgili büyüğümüz Ebu Eyyub el Ensari, Eyüp Sultan diye efendim o semtte camisi bulunan mübarek sahabi bir düğüne gitmiş. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın düğününe gitmiş. Bakmış ki duvarda bir bez parçası asılmış, düğün evinin duvarına bir kumaş asılmış. Demiş ki biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında böyle duvara bir örtü asmıyorduk. Size teessüf ederim demiş. Dinde yeni bir şey çıkartmaya kalkmışsınız, sizden ummazdım demiş ve düğün yerinden kalkmış. Efendim demişler, siz lütfen oturun, biz o kumaşı oradan indiririz sizin istediğinize göre. Hayır, artık ben burada duramam demiş. Kalkmış gitmiş. Halbuki Abdullah İbni Ömer de
ashabın ileri gelen efendim kişilerinden Hazreti Ömer'in oğlu. Yani ufak bir şey, hareket gibi düşünebiliriz biz. Duvara nihayet düğün evinin duvarına bir kumaş asılmış süsleme olsun diye. Fakat Resulullah zamanında yapılmadığı için Ebu Eyyub el-Ensari onu dahi uygun görmediğinden bu kanaatini de söylemiş. Yani gerçek dindarların efendim tavrı budur. Böyle herkese müsamaha, efendim hoşgörü, herkesi sevmek. Hayır, İslam'da böyle bir şey yok. Ama bu ara çok modalanmış bu. Herkesi sevmek. Niye kötüyü seveyim? Niye kötü olan bir işi destekleyeyim? Niye onu hoş göreyim? Niye ona göz yumayım? Niye onun devamına efendim müsamaha edeyim? Bu yanlış bir şey. Fakat insanlar böyle şeyden hoşlanıyorlar. Yani varsın günahına devam etsin ve hocalar, din bilginleri veyahut yakınları bu kötülüğünü söylemesin, kendisini tenkit etmesin. O haliyle onu kabul etsin. Camiye gitmesin, Allah'ın emirlerini tutmasın. Efendim etrafındakiler onu o haliyle kabul etsin. Haram lokma yesin, etrafındakiler onu o haliyle kabul etsin. Ticareti efendim dini bakımdan yasak cinsten bir kazanç şekli olsun. Efendim herkes bunu hoş görsün. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey dinin yıkımı demektir. Hakkı söylemek lazım ve batılı reddetmek lazım. Tabii bunun içinde ölçü nedir? Elimizde neyi beğeneceğiz? Neyi tenkit edeceğiz? Neyi alacağız? Neyi reddedeceğiz? Bunun ölçüsü hiç şüphe yok ki Allah'ın kelamıdır, Kur'an-ı Kerim'dir. Bir. İkincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetidir. Ve bu iki ana kaynaktan gelişen icma, ümmet, kıyası, fukaha gibi edille-i şer'iye dediğimiz dini deliller temel nasıl teşekkül etmiştir? Fakihlerin, müçtehitlerin, büyük alimlerin, büyük hukukçuların, ciddi insanların ilmin her yönüyle, her sahasında efendim derinlemesine bilgi sahibi olmuş selahiyetli kimselerin konuşması. Bu söz avamın ağzına düşmemeli. Dini konular avamın çözeceği konular değildir. Çünkü dini konulardaki yanılma insanların dünya ve ahiret felaketine düşürür. Bunu şöyle bir misalle dinleyicilerime anlatmak isterim. Mesela bir büyük santralı düşünün. Bu büyük santralın elektrik hatlarını bilmeyen insana kurcalattırır mıyız? Mütehassıs olmayan insanları o santralın içine sokar mıyız? Bu devrelerle herkesin istediği gibi oynamasına müsaade eder miyiz? Veyahut bir posta, telgraf, telefon efendim binasının içine telefonların bulunduğu yere bir insanı, bir çocuğu sokup burayı istediğin gibi karıştır der miyiz? Yani selahiyetli olmayan kimselere bu gibi şeyler verilir mi? Veyahut efendim bir doktor olmayan insanın eline neşteri verip al bu hastanın efendim karnındaki uru kes orayı çıkar der miyiz? Buralarda mütehassıslara müracaat ediyoruz ve katiyen ötekilere efendim aman vermiyoruz. Diplomasız doktorları polis takip ediyor. Efendim mütehassıs olmayan kimselere böyle hassas aletleri teslim etmiyoruz. Din hassas aletlerden daha hassastır, daha kıymetlidir, daha önemlidir ve insan vücudundan çok daha önemlidir. Toplumun istikbali bahis konusudur. Selahı ve felahı bahis konusudur. Fakat bu konuda herkes bir takım sözler söylüyor. Dün akşam bir hanım efendim kocası kendisini bir yola davet etmiş. Soru soruyor. Diyor ki ben o yola gideyim mi? Peki dedim neymiş o yoldaki insanların özellikleri? Efendim bunlar isim söylemiyorum şu meşrepten insanlarmış. Kılık kıyafete önem vermezlermiş. Efendim ibadete önem vermezlermiş. Zahire önem vermezlermiş. Efendim başka bir arkadaş da ilave etti. Efendim mesela dedi namazları kılmıyorlar. Şu işleri yapmıyorlar, bu işleri yapmıyorlar. Anlaşılan tabii batıl, yanlış bir yol ama o kadar iddialı konuşuyorlarmış ki niye sakal bırakmıyorsun? Efendim benim nurdan sakalım var. Nurdan sakal yani kesik olduğu halde görünmeyen bir sakal. Böyle şey olur mu? Böyle bir şey olsaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzünde olurdu. Peygamber Efendimizin yüzünde mübarek gerçek sakalı olduğuna göre ve tıraş olduğu zaman efendim berberden arta kalan o güzel sakallar biriktirildiği hatıra olarak efendim günümüze kadar geldiği
ne göre ve efendim Kadir gecelerinde camilerde salatü selamlar getirerek onları öpüp yüzümüze gözümüze sürdüğümüze göre demek ki doğru olan gerçek sakal olması. Gerçek sakalı yok efendim, ondan sonra benim nurdan sakalım var, yani görünmez sakalım var, böyle şey olur mu? Bu yalan yani.

0: sünnet-i seniyeye uymamanın mazereti olabilir. Efendim memuriyeti vardır, öğrencidir vesaire. Ama mazereti olmadığı halde sünnet-i seniyeye uymayıp da benim nurdan sakalım var, sen anlamazsın demek yalandır, iftiradır dine ve insanları aldatmacadır. İşte buna benzer şeyler olabiliyor. Yani söz yalancıların ağzına düşmüş oluyor. Hatta onların efendim sözlerine kanabiliyor. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, yani Allah-u Teala hazretlerine dinde fakih olunarak, din iyi bilinerek ibadet edilir ve din bilgisinden daha güzel bir şeyle Allah-u Teala hazretlerine ibadet edilmemiştir. Bir tane fakih, bin tane şeytana, bin tane abidten daha fazla efendim ezici ve zafer kazanıcıdır, daha şiddetlidir, daha efendim onu, şeytanı efendim def edicidir buyuruyor. Demek ki abid kendi başına bir takım ibadetler yapıyor, dindar insan tabi Allah'ın rızasını kazanmak için gece uyku uyumuyor, namaz kılıyor vesaire, çeşitli oruç tutuyor gündüzleri, ama bir tane fakih, yani doğru bilen bir insan, onun bin tanesinden daha üstün ve kıymetli oluyor. Neden? Çünkü din yerinden kaydırılmamış oluyor, rayından çıkartılmamış oluyor, yanlış bilgiler halkın arasında yayılmamış oluyor, işin doğrusu öğrenilmiş ve öğretilmiş oluyor. Tabii Allahu Teala Hazretleri onun için alimlere, fakihlere, fakih diyoruz, fıkıh iyi bilen, İslam hukukunu iyi bilen insanlara fakih diyoruz, yani alim ama bilgisi sağlam ve doğru. Evet, birçok konuda herkesin birçok sözü var. Bu çeşitli ilimlerde bizim karşılaştığımız bir olaydır. Üniversitedeki hayatımızdan da biliyoruz. Doktora yapılır bir konuda. O konu üzerinde çeşitli görüşler olabilir. Doktora yapılmış olmasına rağmen karşıt fikirde olan insanlar çıkabilir. Efendim, mesela vitaminler faydalı mıdır, zararlı mıdır? İlaçlar kullanılmalı mı, kullanılmamalı mı? Efendim, ziraat için suni gübre toprağı zehirliyor mu? İyi mi, kötü mü? Tabii bunların münakaşası yapılıyor ve hepsi tabii aletlerle ölçülerek, efendim, istatistiklerle, ilmi çalışmalarla kendisinin ortaya attığı şeyi, efendim, iddiasını teyit etmeye çalışıyor. Çeşitli fikirler çıkabilir. Tabii sonunda alimlerin, efendim, ispat ettiği taraf kazanır ve o gerçek olarak kabul edilir. Yanlıştan dönülür, düzeltmeler yapılabilir. Dinin üzerinde de herkes çeşitli sözler söyleyebilir. Biz bunlardan etkilenmemeliyiz. Mesela Allahu Teala Hazretleri hakkında ileri geri sözler söyleyen olabilir. Varlığı hakkında kabul edenler, etmeyenler olabilir. Allahu Teala Hazretlerinin niceliği ve niteliği ve sıfatları konusunda çeşitli dinlerin çeşitli görüşleri var. Ama yani ilim ve araştırmalar ortada. Sonra Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu gerçekler, ayet-i kerimeler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylediği sözlerle tabii eski dinlerin hatalı tarafları anlatılmış, yanlış inançları, batıl inançları, bozulmuş olan inançları gayet güzel ifade edilmiş. Şimdi bunlar böyle güzel ifade edilmişken İslam namına efendim Müslümanız diyen toplulukların içinden bir takım insanlar çıkar da ayetleri reddederse, Allah'ın emrettiği şeylerin yapılmasını, yapılmasa da olur gibi bir şeyle karşılarsa, Allah'ın yasakladığı bir takım haramları da yapabilirsiniz, mahsur yoktur. Devir 20. yüzyıldır gibi efendim bir takım safsatalarla yaptırmaya çalışırsa tabii olmaz. Bunların karşısında halkın hakem olması lazım ve ilme değer vermesi lazım ve karşısındaki insandan yaptığı şeyin din yönünden, Kur'an ve hadis yönünden delilini sorması lazım ve eğer yanlışsa o şahsa prim vermemesi lazım, destek vermemesi lazım, hatta tebessüm etmemesi lazım, hatta dost doğru efendim gerçeği söylemesi lazım. Şeyde Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesini, Halid İbni Zeyd Hazretlerinin türbesini ziyarete kadınlar gitmiş. Orada bir yaşlı ihtiyar bunlara sormuş efendim durumlarını ve onlar da anlatınca bir güzel azarlamış bunları. Neden? Aksakallı. Kimseden bir fayda, menfaat beklemeyen, sırf konuşmasını Allah rızası için yapan bir insan elbette söyleyecek. Kadınlar ondan sonra hatalarını anlamışlar, kendilerini düzeltmişler. Evet aziz ve muhterem kardeşlerim, dinimizde ilk dikkat edeceğimiz en önemli şey, ibadetimizin güzel olması için, Müslümanlığımızın güzel olması için en çok dikkat edeceğimiz şey, ben bir hayli üzüldüm bu anlatılanlardan, şuna üzüldüm, yani batıl olan, yanlış olan bir şeyi bir takım geveze insanların böyle yaldızlı sözlerle, yalan sözlerle halkı aldatmasına üzüldüm. Yani muhterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu konuda pek çok hadisleri vardır. İslam dini laf ebelerini sevmiyor. Yani cahşaflı söz söyleyen, edebiyat parçalayan insanları sevmiyor. Doğru söz, sözün en güzeli efendim hakkı olduğu gibi sade ve açık bir şekilde ifade eden sözdür diyor. Onun için laf cambazlarına böyle hakikatleri, edebiyatın güzellikleri, edebi sanatın efendim cambazlıklarıyla örten kimseleri tenkit ediyor Peygamber Efendimiz. Bunların doğru olmadığını beyan ediyor. Onun için hepinizden bu hususta uyanık olmanızı istiyorum, rica ediyorum. Bir kimse bir şey söylediği zaman, din namına bir şey söylediği zaman o kimsenin selahiyetini düşünün. Yani bu konuda bilginliği nedir? Ne kadar okumuş? Dini ilimleri tahsil etmiş mi? Etmemiş mi? Ümmi mi, cahil mi? Tabii bizde deniliyor ki bir insan ümmi olduğu halde efendim Allahu Teala Hazretleri onun evliyasından olmuşsa, sevgili kulu olmuşsa bazı şeyleri bilebilir. Doğru, gerçekten Allahu Teala Hazretlerinin kudretine nihayet yoktur. Bir insanı efendim elbette dinin hakikatlerine aşina kılabilir. Ona gönlüne bir takım gerçekleri efendim söyleyebilir. Ama hiçbir veli cahil değildir diyor. Allah hiçbir cahili veli edinmemiştir diyor büyüklerimiz. Eğer edinmişse, veli edinmişse onu cahil bırakmamıştır, öğretmiştir. O kitapları şey yapmadan, karıştırmadan dahi gerçekleri söyler. Yani netice itibariyle ağzından çıkan söz yanlış olmaz, doğru olur, gerçek olur. E şimdi bakıyorsunuz çok yaldızlı sözler söylüyor. Belki güzel giyiniyor. Ayakkabıları boyalı, efendim pantolonu jilet gibi ütülü, efendim gösterişli olabilir efendim böyle, ama söylediği sözler eğer Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şerife uymuyorsa kıymeti yoktur ve öyle insanlara tabi olarak Allah-u Teala Hazretlerine güzel ibadet edilmez. Allah'a en güzel ibadet dini iyi bilerek, doğru bilerek yapılır. İnsan doğru olarak, sünnet-i seniyeye muvafık olarak efendim Kur'an-ı Kerim yolunda, Peygamber Efendimiz'in açtığı yolda az bir ibadet, sade bir ibadet bile yapsa büyük sevaplar kazanır da sünnet-i seniyeye aykırı, dinin ruhuna aykırı, dini bozan efendim yanlış istikametlerdeki çalışmalardan, ibadetlerden bir sevap almaz. Aksine büyük veballer yüklenir, günaha girer. Allah-u Teala Hazretleri bizi dinde doğru yol üzerinde, sırat-ı müstakimde, sebil-i reşatta, hak yolda eylesin. İtikadımızda bozukluğa düşmekten korusun ve dini anlayışlarımızda yanlış, batıl fırkaların, sapık, cahil insanların dini bilmediği halde biliyormuş gibi halkın önüne çıkan sahtekarların şerlerinden korusun. Her şeyin aslını, özünü, efendim halisini, hakikisini nasip eylesin. Ömrümüzü rızasına uygun, tabii şeksiz şüphesiz Kur'an-ı Kerim'in yolunda ve şeksiz şüphesiz Peygamber Efendimiz'in izinde geçirmeyi cümlemize nasip eylesin. Rahmetine nail eylesin. Efendim cennetiyle, cemaliyle cümlemizi, cümlenizi müşerref eylesin. Allah-u Teala Hazretleri iki cihanda gönüllerinizin muratlarını ihsan eylesin sevgili ve değerli akra dinleyicilerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın rüyası ve kurban hadisesi.
1: Gerçekten İbrahim, Allah'a itaat eden, onu birleyen ve ona yönelen başlı başına bir ümmet, her iyilik ve sorumluluğu kendinde toplayan bir önder idi. İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün, bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık bir imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç, fidye verdik. Sonra gelenler arasında da ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektedir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı."
0: Bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Hac, kainatın zikrine katılmak. Dünyevi elbiselerimizden, sosyal ve ekonomik statülerimizden sıyrılmak. Makam ve mevkiye dair ne varsa çıkarmak. Bir olmak, eşit olmak, hiç olmak.

giydiği ihramla ölmeden önce ölmek. Bir nevi ölümü ve ötesini tatmak. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk nidalarıyla buyur ya Rabbi, huzuruna geldim, emrindeyim yakarışlarıyla yüz sürmek. İnanç, mezhep, lisan, ırk, renk, coğrafya ayrımı yapmadan tek renk, tek yürek, aynı coşku, aynı telaş, aynı heyecanla. Buyur Allah'ım, buyur. Galu Bela'daki sözü hatırlarcasına kavlimizi teyit etmek için sırt sırta, omuz omuza. Kalabalık. Tıpkı mahşer yeri. Ve tavaf. Kabe'nin etrafında adeta bir nehir gibi akan, ilahi bir emirle aynı yörüngede dönen insanlar. Kulluğun zirvesi. Gidemeyenlerin ilahi daveti vecd ile beklediği mukaddes toprakların dinmeyen susuzluğu. Ya Rabbi, Halilim dediğin kulun Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail Kabe'yi nasıl yeniden inşa ettilerse, sen de bizi ve kalplerimizi öyle yenile, öyle inşa et. Resulünün buyurduğu gibi, ey Allah'ım, bu beytin şerefini, saygısını, heybetini, kerametini arttır. Hac ve umre yapanların da şerefini, din gayretini, azametini ve keremini ziyade et.

Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.

Ey işlere hükmedip gören, gönüllere şifa bahşeden, denizleri birbirine karıştırmayıp aralarını ayırdığın gibi, beni de cehennem azabından, helaka götüren çağrıdan ve kabirler fitnesinden koru.

0: Fergani ve Astronomi. Dokuzuncu yüzyılda yetişmiş, eliptik meyli ve güneşin de kendine göre hareketli olduğunu ilk defa keşfeden büyük Müslüman astronomu ve matematik alimi. Fergani, Batı dünyasında Alfarganus adıyla tanınır. Çağının bilim ve kültür merkezlerinden olan Türkistan'ın Fergana bölgesinde bulunan ünlü bir Türk ailesine mensuptur. Doğum ve ölüm tarihi tam olarak bilinmemektedir. Ahmet Fergani, ilk öğrenimini zamanının kültür merkezi olan ve ünlü bilginlerin yetiştiği Fergana'da yaptı. Büyük bir ihtimalle astronomi konusundaki ilk bilgilerini de babasından aldı. Belli bir seviyeye geldikten sonra mevcut bilgilerine yeni bilgiler katmak amacıyla o devirde İslam aleminin devlet ve ilim merkezi olan Bağdat'a gitti. Ömrünün yarısına yakınını burada geçiren Fergani, kısa sürede matematik ve astronomi konusundaki bilgisini Bağdat bilim çevresine kabul ettirdi. Bilimin gelişmesine olan katkılarıyla bilim tarihinde adlarından övgüyle bahsedilen Abbasi halifelerinin en büyük bilginleri arasına girdi. İlmi çalışmalarında deneye dayanan inceleme ve araştırmalar yapıp gök cisimlerinin hareketleriyle uğraştı. Kur'an-ı Kerim'in ve aklın prensiplerine uymayan Batlamyusçu astronomiyi ilk defa tenkit edenler arasında yer alarak bu konuda yankı uyandıran yorumlar yazdı. Mucit Fergani'nin kendi devrine kadar gök cisimlerinin hareketleri biliniyordu. Ama güneşle ilgili bir bilgi yoktu. Fergani yaptığı uzun araştırmalar sonucunda güneşin de bir yörüngesi olduğunu ve kendi etrafında batıdan doğuya doğru döndüğünü ilk defa tespit ederek ortaya koydu. Ayrıca Fergani 41 yıl boyunca devam eden astronomi araştırmaları sonucunda enlemler arasındaki mesafeyi de saptadı.
1: Bir mucit, bir icat. Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Safa ve Merve arasında bir arayış. Bize Hazreti Hacer'den kalan umutla, gayretle, azimle hayat kaynağına ulaşan Hazreti İbrahim, Allah'ın emriyle eşi Hazreti Hacer ve minik yavrusu İsmail'i o zamanlar ıssız bir yer olan bir vadiye az bir azıkla bırakmıştı. Bu gerçekten onlar için büyük bir imtihandı. O uzaklaşırken Hazreti Hacer eşine sordu. Bizi burada bir başımıza bırakıp nereye gidiyorsun? Bunu böyle yapmanı sana Allah mı emretti ya İbrahim? Evet, Allah emretti. Öyleyse Rabbim bizi korur.

Safa'dan indi, vadiyi geçti. Merve tepesine geldi. Üzerine çıktı, oradan da etrafa baktı, yine kimseyi göremedi. Bu gidip gelişi 7 kere yaptı. İşte hac esnasında iki tepe arasında hacıların koşması buradan gelir. Bu esnada Allah'ın rahmetiyle ilahi lütuf gelir. İsmail'in ayaklarının önünde yerden bir su fışkırmaktadır. İşte bu su Zemzem'dir. Ya Rabbi, bizleri de tıpkı atamız Hazreti İbrahim, annemiz Hazreti Hacer gibi teslim olmuş kullarından eyle. O nasıl azimle koştu ise Safa ve Merve arasında, bize de aynı azimle senin yolunda koşmayı nasip eyle. Neslimizden de Hazreti İsmail gibi itaatkar evlatlar nasip eyle. Hac ve kurbana ait ibadetlerimizin yolunu bize göster. Çünkü hac gurbete gidiş değil, vuslattır bize.

0: hacı biraz da tanıdıklar kazanayım diye insan yaparsa, Malezya'dan, Endonezya'dan, Pakistan'dan, Afrika'dan, Londra'dan, Kanada'dan, Amerika'dan, Güney Amerika'dan, dünyanın her yerindeki Müslümanlar zengin oldu mu? Allah bize emretti. Velillahi alennâsi hicül beyti menistata ileyhi sevilâ. Efendim, gücü yeten herkesin Allah hac etmesini emrediyor Kur'an'da diye bir okuyunca tabii geliyorlar buralara. Bunlarla bir tanışıklık oluyor. Çok güzel. Yani biraz da böyle farz hacı yapan insanlar buraya geldikleri zaman ellerine defterler alsınlar. Böyle adresleri yazabilecekleri muhtelif ülkelerden insanlar tanısınlar. Onları çağırsınlar. Onların ziyaretine gitsinler. Onların ülkelerinde İslam aleminin enginliği, efendim İslam kardeşliğinin güzelliği, efendim Müslümanların kardeş olmasının sonucu ortaya çıksın. Birbirleriyle ticaret yapsınlar, ziyaret yapsınlar, iş yapsınlar, efendim evlilikler, akrabalıklar kursunlar, çalışsınlar.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: 3 çeşit hac var. Haccı ifrat, tek başına hac. Haccı temettü, önce ömre yapıp ihramdan çıkmak, ondan sonra vakti gelince tekrar hac etmek. Orada bir arada eğlendikten sonra hac günleri gelince tekrar ihrama girip hac ve ömreyi yapmak. Ama araya fasıla koyarak yapmak. Haccı kıran, ömreyi yapıp ihramlı durmak, o ihramla bekleyip sabredip haccı da çıkartmak. Yani hac ve ömreyi birlikte bir çırpıda çıkartmak. En sevaplısı haccı kırandır. Çünkü meşakkati çoktur, efendim külfeti çoktur. Hata ettiği zaman cezası iki mislidir. Onun için sevabı çoktur. Hem hac hem ömreyi bir ihramda çıkarttı diye. O zaman vazifeliler ne diyecek? Ey hacı kardeş, en sevaplısı budur. Siz buraya sevap kazanmaya geldiniz ya, Allah'tan sevap kazanmaya, en sevaplısı budur.
1: Dostça bir tavsiye.
3: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Safa ve Merve arasında bir arayış. Bize Hazreti Hacer'den kalan umutla, gayretle, azimle hayat kaynağına ulaşan Hazreti İbrahim, Allah'ın emriyle eşi Hazreti Hacer ve minik yavrusu İsmail'i o zamanlar ıssız bir yer olan bir vadiye az bir azıkla bırakmıştı. Bu gerçekten onlar için büyük bir imtihandı. O uzaklaşırken Hazreti Hacer eşine sordu. Bizi burada bir başımıza bırakıp nereye gidiyorsun? Bunu böyle yapmanı sana Allah mı emretti ya İbrahim? Evet, Allah emretti. Öyleyse Rabbim bizi korur. Hazreti Hacer oğlunun yanına döndü. Bir yandan onu emziriyor, yanlarındaki sudan içiyordu. Kaptaki su bitince kıvranıp ızdırap çeken çocuğa dayanamayarak oradan kalkıp kendisine en yakın bulduğu Safa Tepesi'ne gitti. Üzerine çıktı, birilerini görebilir miyim diye etrafa baktı ama kimseyi göremedi. Safa'dan indi, vadiyi geçti. Merve Tepesi'ne geldi. Üzerine çıktı, oradan da etrafa baktı, yine kimseyi göremedi. Bu gidip gelişi 7 kere yaptı. İşte hac esnasında iki tepe arasında hacıların koşması buradan gelir. Bu esnada Allah'ın rahmetiyle ilahi lütuf gelir. İsmail'in ayaklarının önünde yerden bir su fışkırmaktadır. İşte bu su Zemzem'dir. Ya Rabbi, bizleri de tıpkı atamız Hazreti İbrahim, annemiz Hazreti Hacer gibi teslim olmuş kullarından eyle. O nasıl azimle koştu ise Safa ve Merve arasında, bize de aynı azimle senin yolunda koşmayı nasip eyle. Neslimizden de Hazreti İsmail gibi itaatkar evlatlar nasip eyle. Hac ve kurbana ait ibadetlerimizin yolunu bize göster. Çünkü hac gurbete gidiş değil, vuslattır bize.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Eslemlerin Peygamberimiz Aleyhisselam'a açlıktan şikayetlenmeleri. İslam ordusunun erzakı çoktan tükenmişti. İslam süvarileri günlerden beri aç olarak çarpışıyorlardı. Eslem kabilesi toplanarak Esma bin Harise'ye, "Muhammed Resulullah'a git de, Eslemler sana selam söylüyorlar. Biz açlığa dayanamaz hale geldik diyorlar de," dediler. Büreyde bin Husayb, "Vallahi ben hiçbir zaman Araplar arasında bugünkü gibi yapılan bir şey görmedim," dedi. Hint bin Harise, "Vallahi biz Resulullah Aleyhisselam'a adam göndermenin hayır kapısını açacağını umuyoruz," dedi. Esma bin Harise, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına gelip, "Ya Resulallah, Eslemler biz açlığa ve zaafa dayanamaz hale geldik. Bizim için Allah'a dua et," diyorlar, dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında onlara verilecek bir şey yoktu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Vallahi benim elimde onlara yetecek kadar yiyecek yoktur," buyurdu. Ve sonra da herkese işittirecek kadar yüksek sesle, "Ey Allah'ım, sen onların halini, hiç yiyecekleri kalmadığını ve benim de elimde onlara verebileceğim hiçbir şey bulunmadığını biliyorsundur. Onlara geniş

0: teşvik verecek yiyeceği ve et yağı en çok olan kalelerden en büyüğünün fethini nasip et diyerek Allah'a dua etti. Açlıktan eşek eti yemeye kalkışılışı. Ebu Rühm el-Gıfari der ki, hurmaların koruk ve ham olduğu zamanda Hayber'e varıp konmuştuk. Hayber çok sıcak ve sıcaklığı da tehlikeli bir yerdi. Orada son derece açlığa uğramıştık. Sa'd bin Muaz kalesini kuşattığımız sıradaydı ki, kaleden 20 veya 30 kadar ehli eşek dışarı çıkmıştı. Yahudiler onları içeri sokamadılar. Müslümanlar onları tutup boğazladılar. Yer yer ateş yakıp eşeklerin etlerini pişirmeye başladılar. Peygamberimiz aleyhisselam, "Bu ateşler nedir? Bunları niçin yakıyorlar?" diye sordu. "Et pişirmek için," dediler. Peygamberimiz aleyhisselam, "Hangi eti, ne etini pişirmek için?" diye sordu. "Ehli eşeklerin etini pişirmek için," dediler. Peygamberimiz aleyhisselam, "Dökünüz onu, onların kaplarını da kırınız," buyurdu. Ashabtan biri, "Ya Resulallah, etlerini döksek de kaplarını yıkasak olmaz mı?" diye sordu. Peygamberimiz aleyhisselam, "Ya da öyle yapınız," buyurdu. Enes bin Malik peygamberimiz aleyhisselama gelip, "Eşeklerin eti yeniyor," dedi. Peygamberimiz aleyhisselam sustu. Enes bin Malik ikinci kez gelip, "Eşeklerin eti yeniyor," dedi. Peygamberimiz aleyhisselam yine sustu. Enes bin Malik üçüncü kez gelip, "Eşeklerin eti yeniyor," dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhisselam, "Allah ve Resulü sizi ehli eşeklerin etini yemekten nehyeder. Çünkü o murdardır. Onlardan hiç yemeyiniz, onları dökünüz," diyerek halka seslenilmesini emir buyurdu. Et tencereleri döküldü. Seslenen zat Ebu Talha idi. Sa'd bin Muaz kalesinin kuşatılışı ve fethedilişi. Peygamberimiz aleyhisselam Hubab bin Münzir'e sancağı verdi. Mücahitleri toplayıp savaşmaya hazırladı. Sa'd bin Muaz kalesine varıp dayandılar. Eslemler kaleye kavuşanların ilki idiler. Sa'd bin Muaz kalesinde Yahudilerin 500 savaşçısı bulunuyordu. Onlardan Yuşa adındaki savaşçı kaleden dışarı çıkıp kendisiyle çarpışacak er diledi. Hubab bin Münzir ona karşı vardı. Hubab bin Münzir onu öldürdü. Sa'd bin Ubade'nin kumandası altında çarpışıldığı gün Müslümanlar bozguna uğradılar. Muhammed bin Mesleme der ki, Peygamber aleyhisselamı kalkanlarıyla koruyanlar arasında bulunuyor, okla çarpışılırken kalkanlarınızla koruyunuz diye bağırıyordum. Öyle yaptılar. O gün öyle oka tutuldu ki yerimizden sökülüp atılacağımızı sandım. Ok atarken Resulullah aleyhisselama bakıyordum. Resulullah aleyhisselam attığı oklardan hiçbirini boşa gidermiyordu. Bana bakıp gülümsedi. Nihayet Yahudiler dağıldılar ve kalelerine girdiler. İki gün Hubab bin Münzir'in kumandası altında en şiddetli şekilde çarpıştılar. Üçüncü gün olunca tan yeri ağrırken Peygamberimiz aleyhisselam İslam süvarileriyle birlikte Sa'd bin Muaz kalesi karşısında durdular. Kaleden gemi direği gibi bir Yahudi çıktı. Kendisinin elinde mızrağı vardı. Yahudi piyadeleri de onunla birlikte dışarı çıktılar ve çıkar çıkmaz Müslümanlara ok yağdırmaya giriştiler. Ashab-ı kiram Peygamberimiz aleyhisselamı kalkanlarıyla korudular. Yahudiler çekirgeler gibi oklar yağdırdıktan sonra Müslümanlara hep birden saldırdılar ve onları bozguna uğrattılar. Müslümanlar Peygamberimiz aleyhisselamın bulunduğu yere kadar gerilediler. Peygamberimiz aleyhisselam atından inmişti. Atı Peygamberimiz aleyhisselamın azatlı kölesi Midam tutuyordu. Sancaktar Hubab bin Münzir ise yerinde sebat etmekteydi. Peygamberimiz aleyhisselam teşvik etti. Yüce Allah'ın Hayber fethini ve ganimetini kendilerine vaat buyurmuş olduğunu haber verdi. Yanında toplanan İslam süvarileri sancaktarlarının yanına gönderdi. Bunun üzerine Hubab bin Münzir, mücahitlerle birlikte Yahudilere azar azar yaklaşarak onları püskürttüler, kaçırdılar. Yahudiler kalelerine girip kapılarını kapattılar. Kalenin kademeli duvarlarının üzerine çıktılar. Oradan Müslümanlara taş yağdırdılar. Müslümanlar Hubab bin Münzir'in bulunduğu yere kadar gerilemek zorunda kaldılar. Yahudiler aralarında kendi kendilerini kınıyorlar, bizler ne diye sağ kalmak istedik diyorlardı. Çünkü sebat ve cesaret sahipleri hep Naim Kalesi Savaşı'nda öldürülmüşlerdi. Sa'd bin Muaz Kalesi savaşçıları ölüme susamış olarak kaleden dışarı çıktılar. İslam ordusunu dönüp onlarla kale kapısında çok şiddetli bir şekilde çarpıştılar. Yahudilerden birçok kimse öldürüldü. Yahudiler öldürülenleri kaleden içeri taşımaktaydılar. İslam süvarileri Yahudilerin arkalarını bırakmayarak kaleye girdiler. Kaleden içeriye girdiklerini görünce Yahudiler şaşkına döndüler, uysallaştılar. Yahudiler her tarafta binit hayvanlarının iyilerine binip Kulle, Zübeyir Kalesi'ne doğru kaçmak istiyorlardı. Fakat İslam süvarileri görünce oraya buraya kaçıştılar. İslam süvarileri duvarların üzerlerine çıkarak yüksek sesle tekbir getirmeye başladılar. Tekbirler Yahudilerin kollarını kırdı. Eslem ve Gıfar kabilelerinin gençleri de kalelerin üzerine çıkıp tekbir getirdiler. Sa'd bin Muaz kalesinin kuşatılması ve alınması 3 gün sürdü. Sa'd bin Muaz kalesi savaşında Ebu Dayyah Numan bin Sabit'le Haris bin Hatip ve Adi bin Mürre şehit oldular. Allah onlardan razı olsun. Yüce Allah, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın duası bereketiyle Müslümanlara Sa'd bin Muaz kalesinin fethini nasip etti ki Hayber kaleleri içinde yiyeceği et yağı bu kaleden daha bol olan bir kale yoktu. İslam süvarileri Sa'd bin Muaz kalesinde pek çok miktarda arpa, hurma, tereyağı, bal, zeytinyağı ve etten sızdırılmış yağ buldular ki orada bu kadar ganimet elde edebileceklerini ummuyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın münadisi, istediğiniz kadar yiyiniz, hayvanlarınızı da yemleyiniz, fakat memleketinize bir şey götürmeye kalkmayınız diyerek seslendi. Mücahitler orada bulundukları müddetçe kendi yiyeceklerini ve hayvanlarının yemlerini aldılar. Kalede çok miktarda kumaş, elbise, kapkacak, taşınamayacak kadar büyük eşya ve içkiler de bulundu. İçki küplerinin kırılması emredildi. Küpler kırıldığı zaman içkiler seller gibi aktı. İslam süvarileri Yahudilerin içinde yemek yedikleri bakır kaplar, su ve içki içtikleri toprak çanak ve bardaklar hakkında ne yapılacağını da Peygamberimiz Aleyhisselam'a sordular. Peygamberimiz Aleyhisselam onları yıkayınız, içlerinde yemeklerinizi pişiriniz, yiyiniz, içiniz buyurdu. Sa'd bin Muaz kalesinden çok sayıda davar, sığır, merkep gibi hayvanlardan başka pek çok savaş araçları, mancınık, debbabe, mallardan ve silahlardan gelecek için hazırlanıp depolanmış pek çok şeyler çıkarıldı. Sa'd bin Muaz köşklerinden de Yemen işi 20 çuval kumaş ve elbise, 1500 kadife, 10 yükte kuru tahta çıkarıldı. Yahudiler kalenin zaman boyunca hep kendilerinde kalacağını ve kendilerinin malı olacağını sanmışlardı. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation, the program Tell Me About Islam is about to begin.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyeceklerdir. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kullar için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim, nimeti bol cennetlerde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret olanlar içindir. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. O zencefil orada bir pınardır ki ona selsebil adı verilir. Onlara işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak afiyetle yiyin, için denilir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Değerli okurlar, merhaba. Peygamber Efendimiz'i Ebu Talib'in fiziki koruması, Hazreti Hatice'nin ise manevi desteği yıllarca çevrelemişti. Fakat hüzün yılı her ikisini de almış, Allah Resulü açık hedef haline gelmişti. Bu hale teselli Cebrail Aleyhisselam'dan gelecekti. 21. bölüm. Hazreti Cebrail'in tesellisi. Allah Resulü'nün üzüldüğü şey, müşrikler tarafından hırpalanmaktan çok yalancılıkla suçlanmaktı. Çünkü yalancılıktan nefret ederdi. Bir gün yine müşriklerin hücumuna uğradı. Üstü başı kan içinde kalmıştı. Üzüntüyle bir köşeye çekildiğinde Hazreti Cebrail, onu teselli etmek için yanına geldi. Vadideki bir ağacı çağırmasını istedi. Peygamberimiz onu çağırdığında ağaç yerinden çıkıp yanına geldi. Hazreti Cebrail, şimdi söyle, geri dönsün ricasında bulundu. Efendimiz isteyince ağaç da geri döndü. Peygamberimiz bu mucize karşısında rahatlamıştı. Cebrail'e dönerek yeter buyurdu. Ağaçların köklerinden çıkarak Allah Resulü'nün yanına gelmesi, Hazreti Ali ve Hazreti Ömer gibi büyük sahabiler tarafından da anlatılmıştı. Efendimiz bazen sahabiler, bazen de Hazreti Cebrail tarafından teselli edilirdi. Teselli etmek için indi en büyük melek. Dedi, bir ağaç bile evet deyip gelirse, o nazlı ümmetin de bir gün sana gelecek. Yüzün gülsün ey Resul, ne var ki üzülecek? Taş yağmuru. Allah Resulü insanları İslam'a davet etmek için ara sıra Mekke dışına çıkıyordu. Hüzün yılında manevi evladı Zeyd'le birlikte bir gün yürüyerek Taif'e gitti. Bu sırada bir hicret yeri arıyordu. Çünkü Mekke'de kalmak artık imkansız gibi görünüyordu. Taif belki aradığı diyardı. Peygamberimiz Taif'teki liderlerle tek tek konuştu. Fakat hepsi sanki sözleşmiş gibi, Allah senden başka bir peygamber bulamadı mı? Sen kendi kavmin tarafından bile istenmiyorsun. Bir de kalkıp buralara gelmişsin. Hemen Mekke'ye dön, deyip onu üzdüler. Daha sonra da birçok serseri ve kendini bilmez kişileri gönderip, hem kendisini hem de yanındaki Zeyd'i taş yağmuruna tuttular. Hazreti Zeyd peygamberimize kalkan olmaya çalıştı. Fakat taşlar dört bir yandan atıldığından onu korumakta zorlanıyordu. Peygamberimizin üzerinden akan kanlar ayaklarına sızıyordu. İster istemez yere çöktüğünde taş atmayı kestiler. Hatta yanına gidip ayağa kaldırdılar. Efendimiz yürümeye başladığında tekrar taşa tuttular. Ne zaman yere çökse aynı şeyi yaptılar. Zeyd ve Allah Resulü güç bela bir bahçeye sığındılar. Çevreye bakınınca Utbe ve kardeşi Şeybe'yi gördüler. Bu müşrikler Taif halkını kışkırtan kişilerdi. Bahçenin sahipleri de onlardı. Peygamberimiz o bahçede oturmak istemedi. Yerinden kalkmaya çalıştıysa da başaramadı. Kuvveti kalmamıştı. Özellikle ayaklarından aldığı yaralardan ötürü çok acı çekiyordu. Kendisini o müşriklere muhtaç etmemesi için Allah'a dua ettikten sonra, "Ya Rabbi, eğer benden razıysan çektiğim hiçbir acıya üzülmem," dedi. Utbe ve Şeybe peygamberimizi izliyorlardı. Eğer canları istese taş atan kişileri bahçeye sokarlardı. Fakat öyle olmadı. Allah izin vermeyince hiçbir şey yapamadılar. Üstelik Addas adındaki kölelerini çağırarak, "Biraz üzüm kopar da şuradaki adamlara götür," dediler. Hazreti Zeyd hem vücudundan hem de başından bütün hayatı boyunca büyük bir şerefle taşıyacağı birçok yara almıştı. Sayıları yüze yaklaşan yaralardan ötürü çok bitkindi. Allah Resulü de ondan farklı değildi. Biraz sonra yanlarına o köle geldi. Elinde de bir tabak üzüm vardı. Peygamberimiz Addas'ı gördüğünde ona dinini sordu. Addas, Hristiyan olduğunu ve Ninova'dan geldiğini söyleyince, "Demek sen Yunus bir Metta'nın, Yunus peygamberin ülkesinden geldin ha?" dedi. Addas, peygamberimizin ümmi olduğunu duymuştu. Bu yüzden çok şaşırdı. "Vallahi Yunus bin Metta'nın ismini Ninova'da bile 10 kişiden fazlası bilmez. Sen bunu nereden biliyorsun?" deyince peygamberimiz, "Allah bana ondan haber vermişti. Çünkü ben de peygamberim," buyurdu. Daha sonra kendisine Hazreti Yunus'u anlatınca Addas onun ellerine sarıldı

Anladın mı? O harpte dost ve akrabalarını öldürdüler, dişlerini kırdılar dediğimde, vallahi Taiflilerden gördüğüm eza ve cefa ondan ağırdı dedi. Peygamberimiz taşlanmadan sonrasını şöyle anlatıyordu. Mekke'ye dönmek üzere yola çıktığımızda ancak Karnus-ı Alip denen yerde kendime geldim. Başımızın üstünde bize gölge yapan bir bulut vardı. Cebrail, Mikail ile birlikte orada duruyordu. Ey Allah'ın Resulü, şüphe yok ki Allah Taiflilerin sana ne söylediklerini ve ne yaptıklarını gördü. Bu yüzden de bizi sana gönderdi ve sen nasıl emredersen Taiflilere öyle yapmamızı emretti, dedi. Daha sonra Mikail izin alıp, ya Resulallah, ne dilersen dile onu yapalım. İstersen şu dağları, Ebu Kubeys ve Kuaykıan dağlarını onların üzerine kapatalım, deyince, hayır, onların helak edilmelerini değil, onların içinden kıyamete kadar Allah'a ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimselerin çıkmasını isterim, dedim. Allah Resulü işte böyle bir peygamberdi. Hakaret edenlere dua etti gönülden. Yeter ki kurtulsunlar ebedi cehennemden. En büyük şeref. Zeyd'le birlikte taşlandıktan sonra tek bir kölenin Müslüman olması bile Allah Resulüne Taif'teki acılarını unutturdu. O şefkat peygamberi esasında her bir ümmeti için o acıya seve seve katlanmaya razıydı. İman kurtarma hizmeti o kadar büyüktü ki Yüce Allah bir kölenin imana gelmesi için en kıymetli peygamberinin taşlanmasına izin vermişti. Hazreti İbrahim bu iman hizmeti için Nemrut tarafından ateşe atılmış, Hazreti Eyüp tüm varlığını kaybedip yara bere içinde kalmış, Yunus peygamberi bir balık yutmuş, Hazreti Yusuf bir kuyuya atılmış, Musa peygamber devrin firavunu tarafından Kızıldeniz'e kaçmaya zorlanmış, Hazreti İsa çarmıha gerilmek istenmiş, Zekeriya ve Yahya peygamberlerse şehit edilmişlerdi. İman kurtarma hizmetinin yüceliğini gösteren diğer bir delil de bazı peygamberlere sadece birkaç kişinin iman etmesi, bazılarınınsa hiç ümmeti olmamasıydı. Mesela Eyüp peygambere 5 ya da 8 kişi iman etmişti. Yani bütün ümmeti bu kadardı. O halde bu 8 kişinin kurtulması için bile bir peygamber gönderilmeye değiyordu. Ya hiç ümmeti olmayan peygamberler? Demek ki kendisine inanan tek kişi çıkmasa da o yolda çalışmak ve onun sevabını almak bir peygamber için bile büyük şerefti. Tufeyl bin Amr halk tarafından çok sevilen bir şairdi. O anlatıyor. Umre yapmak için Mekke'ye geldiğimde Kureyşliler etrafımı sardılar ve Muhammed adlı birinin kendilerini sıkıntıya soktuğunu, insanların anne ve babasıyla hatta eşiyle bile arasını açtığını söyleyerek sakın onunla konuşma, ondan bir şey dinleme dediler. Vallahi beni o kadar korkuttular ki söylediği sözlerin bana ulaşmaması için kulaklarımı pamukla tıkamaya başladım. Fakat daha sonra kendi kendime ben akıllı biriyim, üstelik de şairim. İyi sözden kötü sözden anlarım. Eğer söylediği sözler güzel değilse yanından ayrılırım deyip onun evine gittim. Ya Muhammed, kulaklarımda pamukla dolaşmaktan bıktım. Söylediğin şu sözleri duymak istiyorum dedim. Beni güler bir yüzle karşıladı. İslam'ı anlatıp Kur'an okudu. Vallahi o şeylerden daha güzelini duymamıştım. Hemen Müslüman oldum. Tufeyl bin Amr anlatmaya devam ediyor. Müslüman olduktan sonra ya Resulallah ben kavmimde sözü geçen biriyim. Yanlarına dönünce onları İslam'a çağıracağım. Bu konuda bana bir kolaylık vermesi için Allah'a dua eder misin dedim. Beni kırmadı. Hemen Mekke'den ayrıldım. Gece vakti ülkeme geldiğimde alnımın ortasında kandil gibi parlayan bir ışık belirdi. O sırada insanlar bir vahanın başında toplanmışlardı. Alnımdaki ışığı farklı bir şekilde yorumlamalarından korktuğum için Allah'ım bu nuru yüzümden alıp başka bir yere naklet diye dua ettim. O ışık elimdeki değneğe geçti. Sanki onun ucuna bir kandil asılmıştı.

0: Suyun başında oturan insanlar büyük bir hayretle bana bakıyorlardı. Hemen eve koşarak babama Müslüman olduğumu müjdeledim. Oğulcağızım, senin dinin benim dinimdir deyip Müslüman oldu. Daha sonra annem ve eşim de Zühşera putuna tapmaktan vazgeçerek İslam'ı seçtiler. Fakat kavmim Müslüman olmuyordu. Tekrar Mekke'ye dönüp, ya Resulallah, kavmim putlara tapmaktan bir türlü vazgeçmiyor. Onlar hakkında beddua etsen olmaz mı dedim. Beddua yerine dua ederek, ya Rabbi sen Devs kabilesine hidayet eyle, onları kurtar dedi. Daha sonra da Devs'e geri dön, onları İslam'a çağırmaya devam et, kendilerine çok yumuşak davran buyurdu. Taif halkına bile beddua etmeyen Allah Resulü elbette ki Devslilere de etmemişti. Amansız takip. Sahabilerden Rebiya bin Abbadüddili anlatıyor. Peygamberimizi bir gün Mekke'nin dışındaki Zülmecaz panayırında gördüm. O zamanlar henüz Müslüman değildim. İnsanları Allah'a iman etmeye çağırıyor ve böylelikle kurtuluşa ereceklerini söylüyordu. Hangi sokağa girse insanlar da peşinden gidiyordu. Konuşmaya başlayınca herkes susardı. O sırada güzel giyimli, saçları iki bölük halinde örülmüş, şaşı gözlü bir adam dikkatimi çekti. Allah Resulü nereye giderse onu takip ederek, ey insanlar, bu adam sizi aldatıp atalarınızın dininden döndürmesin, bu kişi dinden çıkmış bir yalancıdır diye bağırıyordu. Bu şaşı gözlü kim diye sorduğumda, amcası Ebu Leheb'tir dediler. Sahabilerden Tarık bin Abdullahil Muharribi aynı olayın başka bir şahidiydi. Şöyle diyordu. Bir adam Zülmecaz'da bulunan Allah Resulü'nü adım adım takip ediyor ve ey insanlar sakın onu dinlemeyin çünkü o yalancıdır diye bağırdıktan sonra elindeki taşları atıyordu. Allah Resulü'nün ayak bilekleri attığı taşlar yüzünden kanamaktaydı. Bu taşı atan kim diye sordum. Amcası Ebu Leheb dediler. Zeynep'in gözyaşları. Peygamberimiz İslam dinini açıkça ilan etmekle görevlendirildiğinde Kinde, Kelp, Beni Hanife ve Beni Muharip kabilesi gibi birçok topluluğu Allah yoluna çağırdı. Fakat Ebu Leheb onun her gittiği yere defalarca giderek insanları kışkırttı. Bu yüzden Efendimiz'i taşlamayan hiçbir kabile kalmadı. O zamanlar küçük bir çocuk olan Müdrikül Ezdi bu konuyla ilgili bir hatırasını şöyle anlatıyordu. Babamla birlikte hac yapıyordum. Mina'ya geldiğimizde genç bir adamın büyük bir kalabalık tarafından sarıldığını gördüm. İnsanlardan kimisi onun yüzüne tükürüyor, kimisi başına toprak saçıyor, kimisi de hakaret ediyordu. Onun kim olduğunu sorduğumda babam atalarının dinini terk eden biridir dedi. Daha sonra anladım ki o Allah Resulü'ymüş. Merak ettiğim için yanına gittim. O sırada genç bir kız elindeki su kabıyla yanına geldi. Üstündeki elbise boynunun altından biraz açılmıştı. Büyük bir üzüntüyle ağlıyordu. Su kabını ona doğru uzattığında Peygamberimiz birkaç yudum su içti. Yüzüne atılan pislikleri yıkadı. Daha sonra o kıza, kızcağızım boynunu örtünle ört, babanı öldürürler diye de korkma dedi. Bu sefer de insanlara o kızı sordum. Kızı Zeynep'tir dediler. Peygamberimizin erkek evlatları yaşamamıştı. Bu yüzden de yardımına hep kızları yetişti. Küçük kızı Fatıma onun sırtına konan işkembeleri alıp müşrikleri azarlarken Hazreti Zeynep de en sıkıntılı zamanında onun yanına koştu. Diğer kızları Rukiye ve Ümmü Gülsüm de ona canla başla hizmet ettiler. Bu durum Efendimizin yaşadığı asr-ı saadetten içinde bulunduğumuz asırlara önemli bir mesajdı. Ve kız evlatların İslam dinine hizmet noktasında en az erkekler kadar söz sahibi olduklarına, onlardan geri kalmamaları gerektiğine işaret ediyordu.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım, Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım, Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım, Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun, yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

0: Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam.

0: Gurbet Sohbetleri. Hayırlı akşamlar değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. يَأُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُنَّةِ فَاِنْ كَانُوا فِي السُنَّةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةِ فَاِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَلَا يَأُمَّنَّ الرَّجُلُ فِي اَهْلِهِ وَلَا فِي sultanihi ve la yakudu fi beytihi ala tekrumetihi illa bi iznihi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan İmam Ahmed İbni Hanbel, İmam Müslim, İmam Ebu Davud, İmam Tirmizi, İmam İbni Mace, İmam Beyhaki, İmam Nese'i, Buhari Ariş, Sahih-i Sitte, İbni Abdülber ve diğer kaynaklardan rivayet edildiğine göre buyurmuş ki يَأُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ. Topluluğa Allah'ın kitabını en iyi okuyan, bilen kişi imamlık eder. Akra ne demek? Kıraati en çok olan demek. Kur'an-ı Kerim kıraati en çok olan topluluğa imamlık eder. Şöyle bir kalabalık, çeşitli insanlar var. Bunların içinde kim imam olsun? Kimi başa geçirmek lazım, öne sürmek lazım? Allah'ın kitabını en çok okuyan. Bu en çok okumak da, en çok okuyup da ahkamını da biliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'e en vakıf insan manasına. Bizim bu radyomuza Akra ismini vermemiz de buradan geliyordu. Akra, yani Kur'an'ı en iyi okuyan manasına geliyor. Tabii bir de Akbük'te toplantı yapmıştık. Radyo şirketi kurmuştuk. Akra, Akra diyor. O da ikisi uygun düşmüştü. Onun için Akra demiştik. Allah susturtmasın, hizmeti daim eylesin, şerlilerin şerrinden korusun, İslam'a güzel hizmette cümlemizi geri bıraktırmasın, nusretiyle teyi takviye eylesin, kuvvetlendirsin, korusun, hıfzı himaye eylesin. فَاِنْكَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً. Eğer kıraat konusunda, Kur'an'ı okuma konusunda, Kur'an'ı bilmek konusunda eşit iseler kişiler, şu mu olacak, bu mu olacak? Aynıysa, denk iseler, bundan sonra ama فَاِنْكَانُوا. Yani bu olmadığı takdirde bundan sonra demek. Buradaki fe fa-ı takibiye, yani sıralama yapıyor Peygamber Efendimiz. Eğer Allah'ın kitabını en çok bilen, ezberi en çok olan, en çok okuyan, ahkamını en çok bilen hangisi dediğimiz zaman iki kişi denk geliyorsa karşımıza, bu sefer bunlardan hangisini seçeceğiz? فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُنَّةِ. Resulullah Efendimiz'in sünnetini daha iyi bileni öne geçer. Ama önce Kur'an'ı en iyi bileni öne geçer. Orada eşitlik varsa kim tercih edeceğiz? Bu sefer bu eşit insanlardan, Kur'an okumaları, bilgileri eşit olan insanlardan sünneti daha iyi bileni imam olur. فَاِنْ كَانُوا, yine fe geldi, ve demiyor, fe diyor. Eğer bunda da eşitse, فَاِنْ كَانُوا فِي السُنَّةِ سَوَاءً, sünneti bilmekte de eşit ise, فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً, Medine'ye hicreti daha çabuk yapmış olan öne geçer. Neden? Çünkü Resulullah Mekke'den çıkartıldı. Peygamber Efendimiz'i Medineliler, bize gel ya Resulallah, biz seni koruruz. Kendimizi koruduğumuz gibi, mallarımızı, canlarımızı koruduğumuz gibi, ailelerimizi, evlatlarımızı koruduğumuz gibi seni himaye eder, söz veriyor, gel bize dediler. Peki dedi Peygamber Efendimiz, ashabı gönderdi, gönderdi, gidin, gidin, gidin. En sonlarda kendisi hicret etti. Neden? Geminin kaptanı gemiyi en son bırakır. Çünkü gemiyi kim ilerleyecek, o gider. O bakımdan Resulullah çağırdığı zaman ilk dinleyen sevabı kazanıyor. Ben geliyorum ya Resulallah. Kalkıp giden öncelik kazanıyor. Onun arkasından giden ikinci oluyor. Onun arkasından giden üçüncü oluyor. Çünkü Resulullah'ın yanında olacaklar ve destekleyecekler. Hicret onlar için görev. Resulullah orada vazifeyi yapsın. İşte biz de Mekke'de oturalım, öyle yağma yok. Öyle şey yok. Gücü yeten, silahını kapan, mızrağını alan, kılıcını beline bağlayan Resulullah'ın yanına gidecek. Fırsatını bulan gidiyordu. Ötekiler de bırakmak istemiyorlardı. Ha, yollarını kesiyorlardı. Bırakmak, gitmek isteyenler tutuyorlardı bazılarını. Şehib-i Rumi mesela gitmek istedi. Sanatkar bir insandı. Eli hünerliydi. Kılıç yapardı. Başka işleri bilirdi, becerirdi. Mekke'de köleydi ama mükatep oldu. Yani sahibiyle anlaşma yaptı. Ben sana paramı ödeyeyim, azat olayım dedi. Azat oldu. Mesleği olduğundan kazandı. Para da kazandı. Hürriyetini de elde etti. Fırsat kolluyordu. Derledi, toparladı işleri. Efendim Medine'ye yola çıktı. Öteki haydutlar, müşrikler de zaten müteyakkız duruyorlar. Pür dikkat duruyorlar. Sezinliyorlar, takip ediyorlar. Bunun peşine düştüler. Çıktı ama Mekke-i Mükerreme'den ötekiler de peşine düştüler. Yani fark ettiler. Resulullah bile nasıl ters istikamete gitti. Medine bu tarafta, Yemen tarafına gitti. Sevr Dağı'nda mağarada saklandı. Yoksa Medine yoluna gitmedi yani. Şaşırtmaca olarak Yemen tarafına, aksi istikamete gitti. Ondan sonra oradan Medine'ye geçti. Aradılar. Oraları bile aradılar. Ben Sevr Dağı'na çıktım. Yani orada nereden buldular izleri? Oralara kadar geldiler, bakındılar. Karış karış arıyorlar. Çok iyi iz sürerdi Araplar. Yere kulağını koyup kimin geldiğini, ne kadar kişinin geldiğini tahmin ederler. Yaman adamlar. Yaman, kötü. Korkunç adamlar. Korkulacak. Mağaranın ağzına kadar geldi. Süheyb-i Rumi'nin peşine takıldılar. Sonuç itibariyle.

itibariyle tez dinlediler, anladılar, peşine gittiler, silahlı. Süheyb-i Rumi de bir de baktı ki, ay takip ediliyorum, anladı. Hemen bir yere siper yaptı şöyle, seslendi arkadan gelenlere. Dedi, niye peşime düştünüz gibi, artık ne dediklerini ben biraz kusura bakmayayım. Yani şöyle bir anlatmak için kendim belki bazı kelimeler kullanıyorumdur, Arapçasını söyleyemiyorum. Dediler ki, sen bizim aramıza köle olarak geldin, çalıştın, para kazandın, ondan sonra şimdi de paralarını torbaya doldurdun, gidiyorsun dediler. Çalıştı, kazandı. Çalıştı da kazandı. Bedavaya, boşuna değil ki yani, emek sarf etti. Efendim, sizin paralarınızı almadı ki. Emeğinin karşılığını aldı. Ama işte haydut. Sen bizim aramızda yaşadın, para kazandın, şimdi paraları topladın, gidiyorsun. Dedi, sizin derdiniz para mı? Tabii dediler ya, torbayı doldurdun, gidiyorsun dediler. Dedi, bak, derdiniz paraysa ben bu paraları savurur size veririm, atarım. Ama başka bir işten maksadınız, bilirsiniz ki çok iyi ok atarım. Attığım ok şaşmaz. Yanımda da bir sürü ok var. Bu oklar bitinceye kadar sizlerle çarpışırım. Kendime öyle kolay teslim olmam dedi. Parayı versem beni serbest bırakır mısınız? Dediler, parayı ver, nereye gidersen git. Adamların gözü dönmüş. Müşrik. Yani maneviyattan anlayacak tarafları yok. Torbayı savurdu. Alın dedi. Onlar da paranın torbanın başına üşüştüler, bölüşecekler bilmem ne. Yani onunla meşgul oldular. Şeyh-i Rumi de yoluna devam etti. Peygamber Efendimiz'in yanına geldiği zaman Peygamber Efendimiz daha o olayları anlatmadan Süheyb kazandı dedi. Maddiyatı verdi, maneviyatı kazandı. Çünkü Medine'ye geldi. Yani paraları sevip de tamam gitmiyorum deseydi paracıklar yanında kalacaktı. Paraları vermeye razı oldu, Resulullah'ın yanına gitti. Hicret çok önemli. Çok önemli. Onun için akdemuhum hicreten, daha önce hicret etmiş olan şeref kazanıyor. Peygamber Efendimiz ashabı böyle sıralandırırdı. Bedir Harbi'ne katılanları da katılmayanlardan öne alırdı. Bedir Harbi'ne katılmış olmak çok büyük izzet, itibar, şeref, puan. Puanın Türkçesine derece, mertebe, rütbe. فَاِنْكَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً Eğer beraber hicret etmişlerse adamlar, Kur'an'ı aynı biliyorlar, Peygamber Efendimiz'in sünnetini aynı biliyorlar, aynı zamanda Medine'ye hicret etmişler. Bunların yani hangisini seçeceğiz? Hangisi imam olacak? فَاَقْدَمُهُمْ سِنَّنْ Yaşça önde olanı, daha yaşlı olan. İlk başta demiyor en yaşlısı. Önce Allah'ın kitabını bilen, sonra sünneti bilen, sonra Resulullah'ın emrine ilk icabet eyleyip, kabul eyleyip hicreti yapan, sonra yaşça daha yaşlısı. Dört. Dördüncü. وَلَا يَعُمَّنَّ الرَّجُلُ فِي اَهْلِهِ Adam kaldığı evin ahalisinin önüne geçip de oraya imamlık yapmaz. Peki kim yapacak? Bir eve misafir gittim bir insan, o evin sahibi imamlığa en layık olan odur. Ev sahibi imam olur. Sahibül beyti evla bil imame. Evin sahibi imam olmaya en uygun olandır. O olacak. Ama buyurun siz, vekalet veriyorum, sizin yapmanızı istiyorum derse, müsaade ederse olur. Ama evin sahibi öncelik kazanıyor. Bilgisi cemaat kadar, misafir kadar olmasa bile, yaşı olmasa bile, sünneti o kadar bilmese bile, hicreti sonradan olsa bile, sakın ev sahibinin önüne geçip de imamlık yapmasın birisi diyor. Hem de sakın diyor Peygamber Efendimiz. Her şeyin nizamı var. Evde evin sahibi, evin sahibinin sözü geçer. Sonra ne diyor buyurun? Vela fi sultanihi. Yani efendim mevki, makam, saltanat, söz sahibinin önüne de geçip imamlık yapmaya kalkmaz. O da izin verirse ancak olur. Yoksa imam o olacak. Sultan olacak. Yani
iktidar söz

sahibi. Vali ise vali, efendim emirse emir vesaire filan. Kendisinin bağlı olduğu makamın başkanının önüne geçip imamlık yapmak. Yani bir yerin, evin sahibi, mülkün sahibi, bir şehrin, bir beldenin hakimi bilmem ne, onun başına önüne geçip de imamlık yapmasın. وَلَا يَقُدَنَّ ف۪ي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرُمَتِهِ اِلَّا بِاِذْنِهِ. Adamın evinde en itibarlı baş köşeye oturmasın. Ancak izin verirse otursun. Giriyor içeriye, trak baş köşeye oturuyor. Olmaz. Ev sahibinin o en itibarlı gözde yerine oturamaz. İlla bir izni. Ancak ev sahibi izin verirse buyur baş köşeye otur filan dedi. O zaman rica ederim filan dedi. O zaman pekala. Misafir ev sahibinin sözünü dinler. Kuzusudur. Misafir ev sahibinin kuzusudur ama kesmek için değil. Böyle. İmamete geçmek böyle. Dikkat ederseniz Allah'ın kitabını en çok bilmek öncelik kazanıyor. Bir keresinde bir askeri topluluğu Peygamber Efendimiz bir görevle bir yere gönderecek. O şahısların hepsini bir bir çağırdı, sorguladı. Sen kimsin? Kur'an-ı Kerim'den nereleri biliyorsun? Ne kadar biliyorsun? Diye yokladı. Hepsini şöyle bir görüşme yaptı, konuştu. Herkes dedi ki şu kadar biliyorum, bu kadar biliyorum. Hepsiyle konuştu. Sıra bir gence geldi. Yiğit, genç. Bana da sordu. Sen Kur'an-ı Kerim'den ne kadar biliyorsun, ne biliyorsun diye. O da dedi ki, ya Resulallah, ben Kur'an-ı Kerim'den şunu, şunu, şunu, şunu ezbere biliyorum. Bir de Bakara suresini ezbere biliyorum dedi. Bakara suresini ezbere biliyorum dedi. O delikanlı ezberlemiş. Hem başka şeyleri ezberlemiş. Bakara suresi 2,5 cüz. Yani 20, 40, 50 sayfa. 286 ayet. 50 sayfa ezbere biliyor. Elif Lam Mim de başlıyor. Amine Resulü de bitiyor. Bakara suresi. Ama 50 sayfa. Onu ezbere biliyormuş. Efendimiz dedi ki sen Bakara suresini ezbere biliyor musun tamamını? Biliyorum ya Resulü. İyi biliyor musun? İyi biliyorum. İzheb fe ente emirun. Hadi bakalım. Selametle git. Sen bu kafilenin başkanısın. Genç olmasına rağmen Bakara suresini de biliyor. Ötekilerden daha çok Kur'an-ı Kerim'i biliyor diye onu öne geçirdi. Hoşuma giden bir şey var. Mekke'ye gidiyoruz. Orada bizi karşılayan, Mekke'de okuyan talebe kimseler var. Doktora yapıyor. İşte soruyorum ben de gittiğim zaman. Nasıl? Doktora ne alemde? İhtisasın. Tamam mı? Verdin mi imtihanları? Başardın mı? Unvanı kazandın mı? Rütbeyi aldın mı? Soruyorum. Tamam hocam. Hazırladım kitabımı. Yazdım. İşte bilmem profesörüm, üstadım düzeltmeleri yaptı. Her şey tamam, kabul oldu. İmtihanlara gireceğim. Ama bir şart koşuyorlar. Ne şart koşuyorlar? Bakara suresini ezbere bilmeyene doktora vermiyorlar. Aferin Suudlulara be. Kur'an-ı Kerim Allah semavattan ve arzdan, göklerden ve yerden ve içindekilerden daha çok seviyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim ciddidir. Kur'an-ı Kerim ehlinin de ciddi olması lazım. Bu işin şakası yok. Onu en iyi bilen öne geçer. Var mı bir tane bir hafız olan? Acaba var mı bir tane Bakara suresini ezbere bilen? Yok. İslam ümmeti perişan. Yü'meru bi ehlin nar. Fe yesuffune fe yemurru bihimur racülül müslimu fe yekul lehur racülü minhum ya fulan işva'li fe yekulü ve men ente fe yekul ema tarifuni enellezi istezkayteni ma'en fe sakaytuke fe yeşva'u lehu ve yekulur racül misle zalike fe yekulü enellezi istevhebteni fe vehebtuke. Enes radıyallahu anh'ten efendim İbn-i Ebit Dünya kitabında Kada-ül Havaiç bölümünde
bu hadis-i şerifi kaydetmiş. Cehennem ehline emreder Allah. Emrolunur cehennem ehline. Feyesuffun. Sıralanırlar cehennem ehli. Cehennem ehli sıralanırlar. Feyyemurru bihimur racülül müslimu. Bu sıranın önünden hani merasim kıtasını teftiş eden gelen itibarlı misafir gibi Müslüman adam geçer böyle hepsine bakarak. Hani askerler diziliyor da uçaktan gelen misafir devlet başkanı falan geldiği zaman askerler dizilmiş hepsinin önünden yürüyor geçiyor. Nasılsınız diyor. Sağ ol! Merhaba! Sağ ol! Bilmem hani böyle bir şeyler buna benzer gibi yani Allah-u Alem. Cehennem ehli dizilmiş Müslüman adam geçiyor bunun önünden böyle bakarak. فَيَكُلُ لَهُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ. Bu cehennemliklerden bir adam bu geçen adama der ki ya filan aman ey Ali Ahmet neyse ismini söyler ey filan ya filan işfa'li şefaat eyle bana ben cehennem ehliyim bana şefaat eyle der bu Müslümana onlardan birisi. فَيَكُلُ hemen enter. Ya sen kimsin der o da. Ya sen kimsin? Der. Feykul, o der ki, hatırlatıyor Müslüman zata. Ema tarifini, ya beni tanımadın mı? Bilemedin mi beni, tanımadın mı? Enellezi isteykayteni ma en fesekaytuke. Hani sen benden bir kere su istemiştin. Ben de sana su ikram etmiştim. Hatırlamadın mı? Demek ki bir yerden geçerken adamın tarlası var, kuyusu var, bu da geçiyor yanında. Efendim su yok. Ya şuradan su verir misin demiş. O da su vermiş demek ki. Su istemiştin hani ben sana su vermiştim ya. Fe yeşfa'u lehu. Müslüman ona şefaat eder. Der ki ya Rabbi bu bana su vermiş dünyada. Bunu affediver ya Rabbi. Affolur. Bir su ikramından. Affolur. Fe yekulur racülü misle zalike. Bir başka adam buna benzer söyler bir söz. Feyekulu o da ona sorar. Yani sen kimsin ben bilemedim. O da der ki enellezi tevhebteni tevhebtüke. Sen benden bir şey sana vermemi istemiştin. Bağışlamamı istemiştin. Ben de sana hani bağışlamıştım ya der. Ve o zaman Allah şefaat eder o. Allah onun şefaatiyle onu cehennemden çıkartır. Demek ki şefaat var. Mümine iyilik etmenin çok faydası var. Bir içim su veriyorsun, efendim bak veriyor, kurtulmaya sebep oluyor. Bir sevindiriyorsun, kurtulmaya sebep oluyor. Bir işini görüyorsun, bir borç veriyorsun, efendim bunları kaçırmamak lazım. Üçüncü hadisi şerif. Yub'asul alimu vel abidu fe yukalu lil abid udhulul cennet ve yukalu lil alim isfut. Hatta teşfa linnas bima ahsente edebehum. Cabir radıyallahu anh'ten İbn Abdülber ve başka kaynak rivayet etmiş ki Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte buyurmuş. Alim ve abid ba'd olunurlar. Vel ba'su ba'del mevti hakkun. Öldükten sonra dirilmek olacak. Alimle abid bahs olunurlar. Mezardan kalktılar, geldiler. Efendim, feyukalü lil abid, abide denilir ki ödhülül cennete, geç, cennete gir. Abide cennete gir denilir. Demek ki Allah'ın sevdiği şekilde ona ibadet etmiş, namazı, niyazı, ibadeti, zikri, efendim, Kur'an'ı, sadakası güzelmiş demek ki. Gir cennete denilir. Diyen kim? Melekler Allah'ın emriyle, onlar Allah'ın emrini uyguluyorlar, gir cennete denilir. Alim ne olacak? Ve yukalü lil alim üsbüt. Sen burada dur denilir alime. Hatta teşfa'a linnâsi bima ahsente edebehum. Eğitimini güzel yaptığın kimselere, insanların içinden şefaat et. Hadi bakalım talebelerine. Şefaat et.
denir alime. O da, ya Rabbi ben bunu iyi yetiştirmiştim, şunu iyi yetiştirmiştim, şunu yetiştirdim, şunu yetiştirdim. Bunlar benim iyi talebelerimdi. İyi okudular, iyi öğrendiler, iyi şey yaptılar. Alim şefaat eder. Alimlerin şefaati var, şehitlerin şefaati var. Tabii peygamberlerin şefaati var. Tabii Peygamber Efendimiz'in çok şefaatleri var. Muhtelif yerlerde muhtelif şefaatleri var. Allah-u Teala Hazretleri bizi sevdiği kul eylesin. Dinini bilen, Kur'an'ını iyi öğrenen kul eylesin. Ömrümüzden ne kadar kaldı, dünyanın ömründen ne kadar kaldı Allah bilir. Ama dünyanın ömrü 1000 yılda olsa bile ben öldüm mü benim kıyametim kopmuş demektir. Benim işim bitmiş demektir. Ölüverir. Herkes ölüverir. Ne var? Ölüverir birden. Az önce konuşmuştum. Hay Allah ya tu ya dersin. Ölüverir. Genç de ölür mü? Genç de ölür. Trafik kazası olur. Bir şey olur. Bir sebep olur. Bir bahane olur. Efendim taş düşer kafasına. Bilmem. Kamyon odun düşürmüş. Odun tank tınk tank tınk tank tınk yolda şey yapmış. Hoplaya zıplaya düştü ya. Araba hızlı gidiyordu. Tangur tungur tangur tungur. Arkadan gelen otobüsün camına bir tane patlatmış. Kırmış. Kime gitmiş? Şoförün yanından geçmiş. Birinci sırayı geçmiş. İkinci sıradaki adamın kafasına bank. Adam ölmüş. Otobüsün içinde. Neden? Onun eceli geldi. Şoförün eceli gelseydi şoförün kafasına vururdu Allah. Birinci sıradakine de vurmamış. İkinci sıradaki adamın kafasına dank, yümp, inna lillah ve inna ileyhi raciun. Hiç belli olmaz. Ben Kalaba'da, Kapalaba gibi yani. Allah beni böyle yerlerde yaşattırıyor. Kalaba'dan Kapalaba'ya. Ne hikmetse. Latife-i Rabbaniye. Dairemin, oturduğumun üst katın, iki katlı bahçeli ev, üst katın teyini yapıyorum. Zilini tamir ediyorum. Kapı böyle, kapının yanında büyükçe bir cam var. Şehre doğru bakıyor. Orada zili tamir ediyorum. Bir tangırtı koptu. Teneke tangırtısı koptu. Bir gürültü uzaktan ama kuvvetli bir tıngırtı oldu. Şöyle bir başımı çevirdim. Ulus'ta yüksek bina var. Görün kaç katlıydı o. Ulus'ta tam sarı renkli yüksek camlı bir bina vardı. Denizcilik Bankası'nın binası mıydı? Neydi o? Böyle çok katlı. Bizim oradan o iyice görünüyor. Sümer Bank bir tarafta, o bu tarafta. Yüksek. 14 katlı mı? 18 katlı mı? Bir şeydi yani. Tam orada. Tam Ulus'un merkezinde uçak çarpılmış. Bir şeye çarpmış. İki uçak çarpışmış. Böyle tek kanadı kırılmış. Böyle aşağı düşerken o anda gördüm. Yani tıngırtıyı duydum. Başımı çevirdim. Gördüm düştüğünü. O anı gördüm. Düştüğü yerden önce bir kara duman çıktı. Kapkara bir duman çıktı evvela. Yanmamış ocağın dumanı gibi. Ondan sonra patlama oldu. Alevler çıktı. Limanın yanına uçak düşmüş. Kaç kişi öldü? Bak o olayları siz belki hatırlamazsınız. Hangi sene olduğunu ben bilmiyorum. O zaman tabii Sümer Bank'ın camlarına falan çıkmışlar. Arka tarafına doğru böyle Zincirli Camii'ne doğru bakan kısma doğru. Bizim mahalleden, ihvanımızdan bir arkadaş anlatıyordu. Diyordu ki ben böyle üstüne benzin dökülmüş uçağın benzini. Alevler içinde kaldırımdan böyle Zincirli Camii'nin yanındaki kaldırımdan aşağı doğru koşan insanı gördüm. Alevler içinde böyle koştu koştu koştu koştu kaldırımı yıkıldı yandı. Yani canlıyken ölüşünü gördüm. Kaç kişi öldü? Bürosunda oturanlardan ölenler oldu. Sokakta gezenlerden ölenler oldu böyle üstüne. Bir anda uçak düştü bürosunda sokakta yandı öldü. Az önce ya selamün aleyküm dedik merhaba dedik ayrıldık. Bitti. Öldü adam. Orada köşede ayakkabı boyayıcı birisi varmış. Adam namazını yazdı bir kimse. Ezan okundu diye namaza gitmiş. Tam oraya düşüyor uçak ama adam kurtuldu çünkü camiye gitti. Zincirli Camii'ne düşseydi cemaat de yanardı. Zincirli Camii'nin üst köşesine düştü. Aynı adanın üst köşesine düştü.
binanın üst katından böyle birkaç katını yaralayıp aşağı düştü uçak. Neyi anlatmak istiyorum? Hayat ile ölüm bıçağın yüzü gibidir, sırtı gibidir. Bir varmış, bir yokmuş insanın varlığı. Şu anda vardır, biraz sonra yoktur. Otururken gider, yürürken gider, evde gider, sabaha çıkmaz, bir saniye sonra gitmez. E ne lazım? Niye bu kadar bunun üstünde duruyorsun? Hazırlıklı olmak lazım. Ölüme hazırlıklı olmak lazım. Allah'ın huzuruna varacağını bilip abdestli olmak lazım. İyi hal üzere olmak lazım. Günah üzere olmamak lazım. Sarhoş olmamak lazım. Cünüp olmamak lazım. Abdestsiz olmamak lazım. Haram cebinde olmaması lazım. Midesinde haram lokma olmaması lazım. Dikkat etmek lazım. Yani geliverir bu ölüm. Birden gelir. Çok dikkat etmek lazım. Allah bizi sevdiği kulu eylesin. Rızasını kazanan kullardan eylesin. Resulullah Efendimizin hadisini şurada okutturdu. Kendisine güzel kul olmayı da kolaylaştırsın. Güzel kulluk yapmayı nasip etsin. Sevdiği kul olalım. Sevdiği şekilde yaşayalım. Huzuruna sevdiği kul olarak varalım. Dünyaya tamah etmeyin. Helalden ayrılmayın. Allah'ın rızası yolundan, ibadetten, taatten ayrılmayın. Haramlara, günahlara sapmayın. Rabbimizin rızasını kazanmak yolunda pür dikkat, bütün dikkatinizle öyle yaşayın. Allah yardımcı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sübhaneke la ilme lena illa ma'allemtena ya Rabbi. İnneke entel alimul hakim. Sübhane rabbine rabbil izzet amma yasifun. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

0: Gurbet Sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Hayırlı akşamlar dileriz.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerinde sabit kıl.

Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan ayetleri dinlemekten dolayı tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dinleyene yahut dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Biz sana kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, tek hüküm ve hikmet sahibi Allah'ın tarafındandır. Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar bu sırada onlara karşı gelemezseniz bari onlarla beraber oturmayın. Böylece tepkinizi gösteriniz. Çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz.

0: olursunuz diye bu ayeti indirdi.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Akran Reklam.
3: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duhada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akran Reklam.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Müddessir Suresi. Sevgili dinleyenler, uyaran ve öğüt veren kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden biri olan Müddessir Suresini anlatacağız bugün. 56 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayette geçen ve örtüsüne bürünen anlamına gelen Müddessir kelimesinden alır. Müddessir Suresi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhatap alınarak davet görevi yapacak her Müslümana hitapla insanları uyarmak için harekete geçilmesi, Rabbin büyüklüğünün tanınması, elbisenin temiz tutulması ve kötülüklerden sakınılması emriyle başlar ve dini tebliğ, sabırlı olmak, Kur'an'a iftira edenlerin hali ve suçluların ahiretteki itiraflarıyla devam eder.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Müddessir Suresi son ayetlerinde Kur'an'ın esas alınması gereken bir öğüt olduğu vurgusuyla biter. Şüphesiz o Kur'an da hayatta esas alınacak bir öğüttür. Artık kim dilerse onu düşünüp öğüt alsın. Ne var ki Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Saygıyla emirlerine itaat edilmeye layık olan ancak O'dur. Mağfiret sahibi de O'dur.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
3: Ey ruh-i Muhammed, Şiraza hua millet-i merhum ka abtar, ab tu hi bata tera musalman kidhar jaye, wo lazzat-e aashob nahi behr-e arab mein, پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے

Üzeyr Aleyhisselam'ın oğullarının kendisinden babalarının ahvalini sormaları, onun da evet gördüm geliyor demesi, bazılarının onu tanıyıp kendinden geçmesi, tanımayanlarınsa bu bize müjde verdi. Şu kendinden geçme de ne oluyor? Üzeyr'in oğulları yolda babalarının ahvalini soruyorlardı. Onlar ihtiyarlar, babaları ise gençti. Ansızın babaları önlerine çıkıverdi. Sure-i Bakara'da buyurulmuştur ki, yahut o kimse gibisini görmedin mi ki, binalarının çatıları çökmüş, duvarları üstüne yıkılmış, kimsecikleri de kalmamış bir kasabaya uğramıştı. En meşhur rivayete göre bu zat Üzeyr Aleyhisselam'dır. Yahud ulemasından olup Tevrat'ı ezberlemişti. Babil hükümdarı Kudüs'ü zapt ve Beytül Mukaddes'i tahrip eylemiş, Beni İsrail'i esir etmiş ve Üzeyr'i de onlarla beraber Babil'e götürmüştü. Üzeyr esaretten kurtuldu ve merkebine binip Kudüs yolunu tuttu. Memleketi civarında harap bir köyün kenarına oturup dinlendi. Biraz incir ve üzüm koparıp yedi ve suyundan içti. Merkebini otlatmak üzere serbest bıraktı. Kendisi ise yıkık bir duvarın bakiyesine dayandı. Allah burasını ölümden sonra nasıl diriltecek demişti. Allah da onu 100 yıl ölü bırakmış, sonra diriltmişti. Tefsir-i Hüseyni'de deniliyor ki, Hak Sübhanehu ve Teala onu incirini, üzüm suyunu ve eşeğini halkın nazarından gizledi. Vefatından 70 sene sonra,

Babil hükümdarı helak oldu. İran hükümdarı Nuşen'i gönderdi. Nuşen, Babil'i zapt, Beni İsrail'i azat ve Kudüs'ü ihya etti. Cenab-ı Hak Üzeyr'i diriltti. Ölümü öğle vakti, dirilmesi ise gruptan evveldi. Bu mevzuda Kur'an-ı Kerim'de ne kadar eğlendin demiş, o da bir gün yahut bir günden az diye söylemişti. Allah ona hayır, 100 yıl ölü kaldın. İşte yiyeceğine içeceğine bak. Henüz bozulmamıştır. Bir de merkebine bak. Böyle yapmamız seni insanlara ibret nişanesi kılmamız içindir. Merkebin kemiklerine de bak. Onları nasıl birleştirip yerli yerine koyuyoruz. Sonra da onlara et giydiriyoruz dedi. O herkes dirilip eski haline geldiği ve her şey kendisine apaçık belli olduğu zaman şöyle dedi. Artık şu müşahedemle de biliyorum ki Allah şüphesiz her şeye hakkıyla gücü yetendir buyurmuştur. İnsanlar öldükleri şekil ve surette bahsolunacaklardır. Hadis-i şerifi muktezasınca, öldüğü vakit kara sakallı bulunan Üzeyr, 100 sene sonra dirilince yine kara sakallı kalmış, oğulları ve torunları ise ak sakallı birer piri fani olmuştu. Üzeyr'in ölümünden 100 sene sonra durum, Beni İsrail nebilerinden bazılarına, onlar vasıtasıyla da Yahudilere bildirilmiş olduğundan, Üzeyr'in oğulları ve torunları daima şuna buna babalarını ve dedelerini soruştururlardı. Yine bir gün bir cadde üstünde rast geldikleri Üzeyr'in kendisine, "Hey yolcu, acaba bizim Üzeyr'imizden haberin var mı?" diye sordular ve biri dedi ki, "Bugün muradınıza erer, ümitsizken yine onu görürsünüz." Üzeyr, "Evet, benden sonra gelecektir," dedi. Çocuklardan biri bu müjdeyi işitince sevindi ve "Hey müjdeci, şad ol," diye haykırdı. Diğeri Üzeyr'i tanıdığı için kendinden geçerek, "Sersem, müjdenin yeri değil. Haberimiz olmadan biz madene vasıl olmuşuz," dedi ve düştü. Şu ve emsali haller, vehim için müjde ama akıl için vuslattır. Çünkü vehimin gözü perdelidir ve hakikati görmez. Böyle haberler kafirler için dert, müminler için müjde olur. Lakin basiret sahibi göz için vuslatın ta kendisidir. Çünkü basiret sahibi aşık daima hakikatin mestidir. Şüphesiz ki küfürden de, imandan da yücelerdedir o. Küfür ve imanın ikisi de onun kapıcısı gibidir. Çünkü o içtir. Küfürle iman ikisi de kabuktur. Küfür kurumuş ve içinden ayrılmış kabuk gibidir. İmansa kabuğun lezzetlisidir. Bir meyvenin içi lezzetli olan kabuktan daha hoştur. Hatta hoşluk mertebesinden de yüksektir ve lezzetlidir. Bu sözün sonu gelmez. Geri dön de Musa gibi olan beyanatım hakikat denizinden tozlar peyda etsin.

Taha suresindeki şu ayete telmih edilmiştir. Andolsun ki biz Musa'ya, kullarımla geceliğin yola çık da, düşmanlarım yetişmesinden korkmayarak, boğazlamanızdan da endişe etmeyerek, onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyetmişizdir. Kızıldeniz'de açılan bu 12 yolun zemini çabucak kurumuş, hatta tozumaya başlamıştı. Hazreti Mevlana bu hadiseye işaret eylemiştir. Ah töhmetli kişi, senin aklın altın döküntüsü gibi, döküntü ve kesinti üstüne ben nasıl damga basayım? Aklın yüzlerce mühim işe ve binlerce arzuya, mal ve mülk hevesine bölünmüş. Hazreti Pir vahdetten bahsederken sözü değiştirmesinin hikmetini beyan için diyor ki: Ey vehmi galip ve vehme tabi olan kimse, sende kırık ve dökük bir akıl var ki yüzlerce binlerce şeye dağılmış. Bu akılla benim tevhide dair sözlerimi nasıl anlarsın? Altın tozuna ve döküntüsüne sikke vurulur mu? Tabii vurulmaz. Böyle bir akıl sahibine de derin hakikatlerden bahsedilmez. Bu hakikatlere muhatap olabilmek için. Bu cüzüleri aşk ve şevkle toplamalı ve eritip sikke haline getirmeli ki Semerkant ve Dımışk şehirleri gibi hoş bir hale gelsin. Onları en küçük parçasına kadar toplar, şüpheden arınırsan padişah sikkesi olmaya layık olursun. Ve hüve meaküm eymane küntüm. Yani nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Hakikati mucibince sende maiyeti ilahiye zuhur eder. Her an ve mekanda Allah'la beraber olursun.

kendini derle ve topla ki cemaat rahmettir. Evet, kendini derle ve topla ki ben de var olanı sana söyleyebileyim. Cemaat rahmettir, ayrılık azaptır diye bir hadis-i şerifte vardır. İnsanlar cemiyet halinde yaşamak üzere yaratılmışlar ve beşeriyetin ihtiyaçlarını aralarında taksim eylemişlerdir. Çiftçi buğdayı yetiştirir, değirmenci onu öğütür, un haline getirir. Fırıncı onu yoğurur, ekmek yapar. Yiyeceğimiz ve giyeceğimiz için ne kadar halk çalışmaktadır bilemezsiniz. Bir de kimsesiz bir adada tek başına kalmış bir adam tasavvur edelim. Bunun yaşamak ihtiyacını temin için ne kadar zahmet, ne derece azap çekeceğini de düşünelim. Demek ki bir adam yalnız başına ve topluluğun yaşamından mahrum kalınca ot yemeye ve yaprakla örtünmeye mecbur olacak. Cemiyet ve cemaat maddiyatta olduğu kadar, hatta ondan çok daha fazla maneviyatta da rahmettir. Cemaatle eda edilen bir namaz, münferiden kılınan namazdan 25 yahut 28 derece eftaldir. Çünkü cemaat arasında Allah'ın sevgili bir kulu bulunması ve onun yüzü suyu hürmetine diğerlerinin duasının da müstecap olması umulur. Hazreti Mevlana kendini toplayıp heva ve heves peşinde dağınıklıktan kurtulmayı da cemaat sayıyor, onun da rahmet olduğunu haber veriyor.

Felek kubbesi altında 60 türlü sevda ve hevese iştirak eden bir ruh taksime uğramıştır. Öyle bir ruh sahibine karşı susmak daha iyidir. Çünkü ahmaklara verilecek cevap sükuttur. Ahman cevabının sükut olduğunu bilirim. Lakin takdir-i ilahi bedeni o derece mesletmiştir ki ben istemediğim halde o meslik ağzımı açıyor. Nitekim aksırmak ve esniş anında senin ağzında ihtiyarının dışında açılmıştır.

Ben günde 70 defa istiğfar ederim. Mealindeki hadis-i şerifin tefsiri. Bu hadis-i şerif diğer bir rivayette, kalbime bir perde gelir, ben de her gün 100 kere Allah'tan mağfiret dilerim suretindedir. Nebi-i Masum Efendimizin bu istiğfarı, yani kendisinden günah sadır olmak ihtimali bulunmadığı halde Allah'tan mağfiret dilemesi hakkında birçok söz söylenmiştir. İstiğfarı ümmetin günahları içindir diyenler olmuş, her gün 70 yahut 100 derece yükselirdi. Evvelce bulunduğu mertebe, yükseldiği mertebenin altında olduğu için orada bulunmayı bir nevi günah sayar ve istiğfar ederdi mütalasında bulunulmuştur. Halkı irşatla meşgul olmak bir nevi ibadetse de o meşguliyet kalbin önüne gerilmiş ince bir perde gibi hakkın müşahadesinin mani olacağından ondan mağfiret talebinde bulunurdu. Talilini edenler de vardır. Hazreti Mevlana halka hususiyle avam-ı nasa marif ve hakaik söylemeyi hata sayıp sükutu iltizam eylemek istemişse de takdiri ilahi kendisini söylemeye mecbur kılmıştır. Nitekim beyan buyuruyor. Ben marif ve hakaik incileri saçmaktan Peygamber aleyhisselam gibi günde 70 kere tevbe ediyorum. Lakin bulunduğum manevi meslek tevbemi bozdurur. Çünkü bu meslek tevbeyi unutturur ve ihtiraz ve içtinap libasını tenden çıkarır. Uzun ve uzak zamanlar tarihini izhar etmek için Tanrı'nın hikmeti esrar tarihi bilinen alime meslek verir. Yani tarihe aşina bir zat, tarihi vakaları söylemek ve öğretmek mesleğine müpteladır. Binaenaleyh bu vakaları öğretmek hikmeti onu söylemeye mecbur eder.

0: gizli sır böyle davul ve sancakla zahir olmuş. Yazılan yazıldı, kalemde kurudu. Menbaından coşkun bir su gibi fırlamıştır.
1: Hazreti Mevlana, kalemi âlâ'nın yazdıklarını bir menba, onların esrarını da coşkun bir suya benzetmiş, Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i de o coşkun suyun mecrasına teşbih eylemiştir.
0: Ey insanlar! Allah'ın hudutsuz olan rahmeti akıp giriyor. Siz uykuda bulunduğunuz için farkında değilsiniz.
1: Sizin haliniz şuna benziyor ki,
0: dere kenarında yatmış, uyumuş kimsenin elbisesi derinin suyunu içtiği, yani ıslandığı halde uyuyan rüyasında serap arar. İleride belki su vardır ümidiyle koşar durur. Ve bu düşünceyle yoldan çıkarak sudan uzaklaşır. Orada su var der. Fakat buradaki sudan uzaklaşır ve hayale kapılıp hakikatten ayrılır. Bunlar, yani dünya ehli güya uzağa görürler. Fakat ruhları uykudadır. Yani hakikatten gafildirler. Ey seyr-i sülük erbabı, ey hakikat yolcuları, bunların gafletine merhamet ve hidayetleri için himmet ediniz.
1: Sure-i Rum'daki, onlar bu dünya hayatından yalnız bir dış tarafı bilirler. Ahirettense onlar gafillerin ta kendileridir. Ayeti bunlar hakkındadır. Hazreti Mevlana himmet sahibi ve duaları kabul olunan zevat-ı kirama hitap ediyor ve böyle gafillerin uyanması için dua eyleyin diye ricada bulunuyor. Sonra diyor ki,
0: ben susuzluğun uyku getirdiğini görmedim. Uyku getiren susuzluk akılsızların hararetidir.
1: Susuzluk ve hararet uykuya manidir. İnsanın içerisi yanar, dili damağına yapışırken uyumasına imkan yoktur. Böyleleri hararetini teskin edecek su bulmaya çalışır. Akılsız kimselerse yediği tuzlu ve tatlı yemeklerin hararetini gidermek için içecek bir şey bulmazsa o harareti uykuyla teskin etmeye çalışır, horul horul uyurlar. Fakat akıl ne der?
0: Hakikatte akıl Allah tarafından ilham edilendir. Yoksa utaritin getirdiği akıl değildir.
1: Yedi seyyareyi arz üzerinde bizzat müessir vehmeden hükemaya göre bir çocuk 4 yaşına girince utarit yıldızının terbiyesinde bulunur ve onun verdiği akılla harekette bulunur. Eğer sonradan ilim ve irfan tahsiliyle aklı mead elde edebilirse, o akılla füyuz-u ilahiyeden istifade eder. Edemezse, 100 yaşına girse de utaridin terbiyesi neticesi olan aklı meaşla kalır. Hz. Mevlana'nın böyle hükema kavlinden bahsetmesi, onların sözlerini doğru bulduğundan değil, zamanında böyle düşünüldüğündendir. Nitekim buna dair bir bahis açıyor.

aklı cüz'i mezara kadar olan şeyleri görür. Öbür kısımda velilerle peygamberleri taklit eder. Bu aklı cüz'inin ileriyi görebilmesi kabre kadardır. Hak ariflerinin görüşü ise sur'un nefhine ve daha ilerisine kadardır. Bu cüz'i akıl kabri ve toprağa geçemez. Bu ayak acip ve garip şeylerin bulunduğu sahaya, yani arasata ulaşamaz. Onun için bu ayak ve bu akıldan teberri ve tecerrüt et de gaybı görecek bir göz ara ve o sayede berhudar ol. Ustaya zebun ve kitaba şakirt olan bir kimse Musa aleyhisselam gibi koynundan nasıl nur bulur? Bu bakış ve bu akıl adama ancak baş dönmesi verir. Bırak görüşü artık da bekle bakalım. Onun için nazarı bırak da intizarı, yani bir mürşidi kamili beklemeyi intihab eyle. Hazreti Musa'nın mucizelerinden biri de elini koynuna sokup çıkarınca elinden göz kamaştıran bir ziya neşretmesiydi ki bunun zuhura gelmesi doğrudan doğruya Allah'ın ihsanıydı. Bütün Mısır sihirbazlarını aciz bırakan, sonra da Musa'nın ve Harun'un reyine iman ettik diye secdeye vardıran o mucize hangi üstattan ve hangi kitaptan öğrenilebilir? Onun için fayda verecek olan nazar değildir, intizardır. Söz söylemekten manevi yükselme beklemeyin. Allah'ın feyzini bekleyen kimse için dinlemek, söylemekten iyidir. Belletme mevkii de bir nevi şehvettir. Allah yolundaysa her hayal ve her şehvet puttur. Talim ve irşat esas itibariyle güzel bir harekettir. Falan hoca ne güzel ders okutuyor denilmesini nefs arzu eder ki bu da bir nevi şehvettir. Halbuki tariki hakta bu gibi heva ve hevesten geçmek lazımdır ki o heveslerin her biri salik için birer puttur. Bu gibi meyil ve heveslere mutasavvıflar şehveti hafiye derler. Cami Sagir'de Şeddat bin Evs'ten gizli şehvetle riya şirktir hadisi rivayet edilmiştir. Öğretmek ve öğrenmek halisane olmak şartıyla bir ibadettir. Fakat ne çok biliyor, ne güzel anlatıyor desinler diye taallüm ve talim. O ibadette nefsi arzu ve iştahları hakka teşrik eylemek olur. Onun için o emelden vazgeçmeyenler susmalı, sırf Allah rızası için talim ve tedriste bulunabilecekler söylemeli. Nefsinin arzusuna bağlı olanlar da onları dinleyip ıslahı hale çalışmalıdır.

Meğer her fuzuli kişi Allah'ın fazl ve keremine nail olup hidayet yolunu bulsaydı Cenab-ı Hak bu kadar peygamber gönderir miydi? Akil geçinen bazı hükema taslakları, insanın aklı hakikati bulmak için kafidir. Peygamberlere, kitaplara ve şeriatlere lüzum yoktur. Hezeyanında bulunurlar. Düşünmezler ki o güvendikleri akılla buldukları şu netice dalaletin ta kendisidir. Çünkü akıl ancak mahlukata erer. Onun haricine çıkılınca duruverir. Küremizle birlikte dahilinde yuvarlandığımız feza, gözümüzün önünde olduğu halde nihayetin nedir, genişliğin ne kadardır bilemiyoruz. O vüzat karşısında aklımız şaşırıp kalıyor. Böyle meydanda ve mahsusat nevinden bir şeyin mahiyetinde hayret ve haşyete uğrayan akıl, o muazzam eseri, müessiri bedii olan Allah'ı nasıl idrak eder? Kendi bilmediği bir hakikati başkalarına nasıl bildirir? Bu imkansızlık, yani sırf akılla ilahi hakikatler bilinemeyeceği için Cenab-ı Hak gönderdiği, ilham ve vahiyle kuvvetlendirdiği peygamberleri vasıtasıyla kullarına hidayet yolunu öğretmiştir. Hazreti Adem'den Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar 124 bin yahut 224 bin peygamber gelmiş, hepsi de insanlara tevhid ve hidayeti öğretmeye çalışmıştır. Kur'an'da hiçbir ümmet müstesna olmamak üzere mutlaka içinde azaptan bir korkutucu peygamber gelip geçmiştir. Keza biz bir Resul gönderinceye kadar hiçbir kimseye ve kavme azap ediciler değiliz buyurmuştur. Ebu'l-Beşer'den Şefiül Mahşer Efendimiz'e kadar bunca peygamber gelmiştir. Kur'an'da ismi geçenler ancak 28'dir ki onun da üçünün nebi yahut veli olması ihtilaflıdır. Tabi Kelimullah'ta niçin hepsinden bahsedilmemiş denilemez. Çünkü Kur'an tarih kitabı değildir. Oradaki enbiya kıssaları ibret alınmak içindir.

aklı cüz'i, şimşek ziyası gibidir. Çakıp sonra hemen sönen öyle bir ziya ile vahş tarafına gidilemez. Vahş, Afganistan'ın Bedahşan kıtasındaki bir şehrin adıymış. İşte aklı cüz'i ile hakikat ve hidayeti bulmaya çalışmak, çakıp sönen şimşek aydınlığında mesela Anadolu'dan Afganistan'a gitmek kadar abes ve imkansızdır. Şimşek ziyası yol göstermek için değildir. Peki ağla, yani yağmur yağdır diye buluta verilen bir emirdir. Bizim aklımızın ziyası da ağlamamız, ağlayıp da mahiyet şevkini bulmamız içindir. Yani aklımızın şimşek çakması kadar ziya göstermesi, o kadarcık aydınlıkta olsun kendimizin faniliğini ve yokluğunu anlamak, bekayı ilahide baki olmak iştiyakıyla ağlamamız ve mücahede etmemiz içindir. Çocuğun aklı kitapla meşgul ol der. Lakin kendi kendine kitaptan öğrenmek mümkün değildir. Hastanın aklı da hastayı hekime sevk eder. Çünkü ilaç hususunda kendisi isabet edemez. Şeytanlar gökyüzüne çıkıp esrarı semaviyeye kulak verirlerdi. O sırlardan az bir miktarı çalarken hemen gökten şihaplar gelir onları semadan sürer ve derdi ki bir peygamber bahsolunmuştur. Onun bulunduğu yere gidin ve ne isterseniz ondan elde edin. Viset-i Muhammediye'den evvel şeytanların semaya yaklaştıkları ve oralardan vukua gelecek şeyler hakkında havadis çalmaya çalıştıkları, öğrenebildikleri tek tük bazı şeyleri yalanlar ilavesiyle kâhinlere haber verip gafil insanları dalalete düşürdükleri vakıydı. Resulullah Efendimizin gelmesiyle bu havadis çalmadan şeytanlar men edildi. Men'i dinlemeyip semaya yaklaşanlar da Şihab ismi verilen meleklerle takip edildiler. Buna dair bahis geçmişti. Arzu edenler Saffat suresinin tefsirine baksınlar. Hazreti Mevlana bu beyitlerle şunları anlatmak istiyor. Gayb aleminin esrarını öğrenmek istiyorsanız, o esrarın muallimi bulunan Resul-i Ekrem Hazretlerine ve onun varisleri bulunan ariflere müracaat ve mütabaat ediniz. Yoksa göklere çıkacak kadar kudretiniz bulunsa bile kendinize bir şey elde edemezsiniz. Eğer değer biçilmez ince arıyorsanız evlere kapılarından giriniz. Yani öyle incilerin sahibi bulunanların kapılarına başvurunuz. Bu beytiyle Hazreti Mevlana Sure-i Bakara'daki şu ayete işaret ediyor. İyilik ve taat evlere arkalarından gelmeniz değildir. Fakat iyilik eden Allah'a muhalefetten sakınandır. Evlere kapılarından gelin. Allah'tan korkun. Ta ki muradınıza kavuşasınız. Cahiliye devrinde hac veya umre için ihrama girenler evlerine yahut çadırlarına giremezlerdi. Eve yahut çadıra girmek lüzumu hasıl olursa evin arka duvarını yahut çadırın arka eteğini delmek suretiyle girerler ve bu saçma hareketi hayır vehmederlerdi. Böyle yapmayanlara fasık ve facir denilirdi. Cenab-ı Hak bu münasebetsizliğin terki ve evlerine kapılarından girilmesi için bu ayeti inzal etmişti. Hazreti Mevlana Nazm-ı Celil'i tevil ederek Allah'ı bulmak için onun kapısı mesabesinde bulunan ehlullah'a müracaat ediniz diye sofiyane bir tefsir yapıyor.

0: Samiri'ye bu yaptığın nedir diye sordu. O da meleğin ayağı altından bir kabza aldım. Bunu yapmayı nefsim bana hoş gösterdi dedi. Hazreti Musa heykeli yakıp eritti ve külünü savurdu. Samiri'yi de lanetle men edip cemaat arasından kovdu. Evet, işte at ayağından hasıl olan yeşillikle o heykel canlıymış gibi ses verdi. Hem de düşmana fitne olacak bir surette bağırdı. Eğer esrar ehli olanların nezdinde emin ve muhlis olarak gelirseniz, doğan kuşu gibi başınıza geçirilen külahtan kurtulursunuz. Başlıktan, göz ve kulak bağından halas olursunuz. O ser külah ve göz bağı ki, doğan kuşu onlardan miskin ve biçare kalır. Vaktiyle doğan kuşlarını yavruyken tutarlar, başına ser külah dedikleri bir başlık takarlarmış. Hayvan o başlık altında ve dünyayı görmez bir halde bulunduğu için el üstünde oturmaya çalışır, ava gidildiği vakit öylece götürülür, bir kuş görülünce doğanın ser külahı çıkarılıp salıverilir, o da gidip kuşu yakalar ve getirirmiş. Hazreti Mevlana, gaflet erbabını ser külahlı ve gözü kapalı doğana benzetiyor ve diyor ki,
1: o ser külah doğanların gözüne sed olur, etrafı göstermez. Çünkü doğanın olanca meyli cinsinedir. Kendisinden o meyil gidip cinsinden ayrılınca, o padişaha alışınca, doğanca onun başlığını çıkarır ve gözünü açar.
0: Bir salikte de kurb-i ilahiye meyil hasıl olunca, mürşid-i kamil onun gözünden gaflet perdesini kaldırır ve hakikat fezasını ona gösterir.
1: Cenab-ı Hak, tarassut mahalli olan göklerden şeytanları def ettiği gibi, aklı cüz'inin istibdadını da izale eyledi.
0: Şeytanlar vuku bulacak hadiselere bilavasıta vakıf olmak için gökten çalmak istiyorlardı. Aklı cüz'i de bir arifin tavassutu olmaksızın kendi kendine maneviyata vukuf peyda etmek emelindeydi. Cenab-ı Hak ikisinin arzusunu da neticesiz bıraktı. Sen başlık davasına kalkışma. Zira reyinde müstakil değilsin. Peki ehli dil bir arifin şakirde olmaya istidadın var.
1: Çabuk gönül tarafına git. Çünkü sen gönlün cüz'üsün. Kendine gel. Sen adil bir padişahın kulusun. O adil padişahın kulu olmak sultanlıktan hayırlıdır. Çünkü ben Adem'den hayırlıyım sözü şeytanın sözüdür. Hey tabiat zindanında mahpus olan insan.
0: Şeytanın kibir ve azameti ve neticesiyle Adem'in bendeliği ve tevazu arasındaki farka dikkat et. Şeytan ben Adem'den daha hayırlıyım demekle azamet ve emri ilahiye itaatsizlik gösterdiği için mel'un ve matrud oldu. Adem ise zellesini nefsine isnat ederek ve
1: ey Rabbimiz, kendimize yazık ettik. Eğer bizi bağışlamaz, bizi esirgemezsen, herhalde maddi ve manevi en büyük zarara uğrayanlardan olacağız, dediği için Allah'ın mağfiret ve merhametini kazandı. Ey gafil kimse, sen de bu iki harekete bak ve aralarını fark ve temyiz et.

o gölgeye serkeşliği terk ederek yat. Evvelki beyitteki Tuğba ne mutlu demektir. Bu beyitteki Tuğba ise cenneti gölgesi altına almış olan bir ağacın adıdır. Hazreti Mevlana iki Tuğba arasında cinas yapıyor. Zilleti nefs Tuğbasının gölgesi, safaya istidadı olanlar için güzel bir uyku yeridir. Eğer bu sayeden ayrılıp da benlik cihetine gidersen, çarçabuk azgın sapık olur, hidayet yolunu kaybedersin. Buradaki Tuğba'dan maksat, insanı kamildir ki, onun emri altında bulunuş, Tuğba ağacının gölgesinde yatış kadar latiftir, diyor ve programımızı burada noktalıyoruz efendim. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşça kalın, esen kalın.

Allah yolunun güneşi olan aleyhissalatü vesselam Efendimiz, nefsi zelil ve muti olan kimseye ne mutlu buyurmuştur. Tuğba'nın gölgesini gör de, o gölge

0: Tahirül Mevlevi'nin şerhinden Şerh-i Mesnevi.
1: Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Yüce Allah doğru söyledi. La

yeryüzünün ilk mabedi. İslam dünyasının nabzının attığı yer. En kutlu belde. Dertli gönüllerin hasretle vardığı, gidenlerin ayrılmak istemediği en mukaddes mekan. Kabe-i Muazzama. Hani İbrahim Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti. Ey Rabbimiz, bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Yüce Allah doğru söyledi. Kabe'nin inşası tamamlanınca Cebrail aleyhisselam gelerek insanları hacca davet etmesini söyledi. Hazreti İbrahim bunu nasıl yapacağını sorunca, "Ey insanlar, Rabbinizin davetine icabet ediniz," diye seslenerek bildir dedi ve bunu 3 kez tekrarladı. Sonra İbrahim aleyhisselam Allah Teala'ya, "Ya Rabbi, benim sesim bütün insanlara nasıl ulaşabilir?" diye sordu. Cenab-ı Hak, "Sen nida et, onu insanlara ulaştırmak bana aittir," buyurdu. Yıllar öncesinden gelen o daveti duyduk ya Rabbi. Senden istiyoruz, tüm kalbimizle, ruhumuzla ve bedenimizle. Bizleri Hazreti İbrahim'in duasında söylediği gibi senin davetine icabet edenlerden eyle.

kaza ve kaderine rızayı. Ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.

Allah'ım, ey sağlam ipin ve dosdoğru işin sahibi, senden gören, rükuya varan, secdeye kapanan ve sözlerini tutan kullarla ve huzurunda bulunan mukarreb meleklerle birlikte, ceza gününde güvence ve sonsuzluk gününde cennet istiyorum. Şüphesiz sen Rahim ve Veddudsun. Dilediğini yaparsın.

0: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların

sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim iki günde, Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse, ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa, günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

Arefe gününde, yani bayramdan bir gün önce oruç tutmak çok sevap. O kadar sevap ki bir sene önceki, yani Kurban Bayramı'nın arefesinden Kurban Bayramı'nın arefesine, bir sene önceki günahları, o bir senelik günahları affedeceğini Allah'ın Peygamber Efendimiz müjdeliyor. Bir de önümüzdeki bir senenin, geçmiş ve gelecek senenin günahlarını affedeceğini bildiriyor. Tabi insanın gelecek senesinin günahlarının affolması ne demek? Bir sene daha yaşayacağı anlaşılıyor. Demek ki böyle bir müjde de var. Doğrudan doğruya Allah onun ömrünü bir sene daha uzatır demiyor Peygamber Efendimiz. Ama gelecek senesinin de günahları olursa onları da affeder deyince anlaşılıyor ki demek ki Allah-u Teala Hazretleri ömrüne bereket verecek ve böylece efendim bir sene daha yaşayacak gibi bir manada seziliyor. Yani sezme yoluyla çıkıyor. Onun için kardeşlerime mümkünse Arefe günde oruç tutmalarını, ama bu arada da tabii Arefe'ye kadarki günlerde de oruç tutarak, sadaka vererek, ziyafet çekerek, zikir yaparak, Kur'an okuyarak, efendim yani her türlü hayrı ve ibadeti yapmayı fırsat kollayıp, eline fırsat geçince yaparak bu ay günlerin, bu ayın, bu güzel günlerin sevaplı geçmesine efendim kardeşlerimizin gayretli olmasını ihtar ediyorum, hatırlatıyorum. Çok kıymetli günlerde bulunuyoruz. Allah-u Teala Hazretleri hayırlarımızı, ibadetlerimizi, taatlerimizi ahsen ve etem olarak makbul eylesin.

Selamet olsun, selam olsun. Cenab-ı Hak uzun güzel ömürler nasip eylesin. Ne güzel bir ömür sürdü Yavuz Bülent Bakiler hocamız. Onun mısralarından hatırımızda kalmıştı. Bu güzel nameleri dinlerken onlar düştü gönlümüze. Kıymetli dinleyenlerimiz, efendim tozlu papuçlarımı diyor, yüzüme gözüme sürmüşüm, benim olmuş bütün dünyalar. Bekleyen ve beklenen, hasret, intizar. Hani Anadolu intizar deyince birine beddua, ülenme, ilenme, kötü kötü bir şeyler söyleme, kötü dilek temenniler, işte kahru perişan, şöyle böyle aman intizar etme falan derler. Bir de manası ki beklemek, intizar etmek. Gözler yolda, gönül yolda, gece gündüz. Hep intizar eder, beklersiniz. Kimi? Sevdiğinizi. Bu her şeye, herkes olabilir. Evladınız olur, kocanız olur, oğlunuz olur, kızınız olur, kardeşcağızınız olur, hocanız olur. Hem ananız hem babanız olur. Size bu dünyada ve ahirette kılavuzluk edecek mana sultanınız olur, değil mi? İşte İbrahim Erzurumi Hazretleri de efendisi için derler ki onu görünce yollara düşmüş. Pür telaş, heyecan böyle söylemiş. Bir başka büyük içinde derler bunu, Erzurum diyarında bir karşılama havası. Karşılama, mukabelede bulunma, istikbal etme. Ne yana koşsa, ne yapsa böyle etekleri tutuşur, ne yapacağını bilemez, eli ayağına dolaşır, ne ikram edeceğini bilemez. O dem canını istese canını verecek durumdadır, haldedir. Böyle işte bu coşkuyla söylemiş, dinledik değil mi efendim? Kadem bastın gönül tahtına sultanım, safa geldin, dili pür rengi tabı derde dermanım, safa geldin. Gel ey dilberlerin şahı, Merhat burcunun mahi, gedanın halini yahı sorup şahım, safa geldin. Ne hoş. İşte beklemenin tadı, intizarın tadı, yol gözlemenin tadı da böyle. Beklenen beklemeye değerse candan geçer insan. Muhterem dinleyenler, böyle. Uzun zaman evvel bu hali hala Tokat'ın güzel Şirince bir ilçesinde hoşça bir vakit, muhtemelen ikindiye doğru inerdi gün. O vakit orayı Esad Efendi şereflendirecek demişlerdi. Bütün böyle heyecanla bekliyorsunuz. Heyecanla, anlatılmaz bir şey. Yani sevdiğiniz, en sevdiğiniz, kıymet verdiğiniz bir şerefli zatın orayı teşrifi mühim bir şey. İşte böyle bir karşı

Engin ol gönül, engin ol. Gör ki içinde neler var. Gönlümüzü ve ruhumuzu titreten irfan ve hikmet dolu türküler Engin ol gönülde.

0: Akra Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501-630-3030.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah. La ilahe illahu. Aleyhi tevekkeltu. Ve huve rabbul arşil azim.

Her kim ki hac yapmak için hacı olarak veyahut ömre yapmak için ömreci olarak çıkarsa beldesinden, o diyara doğru yolu tutturmuş gidiyor. Ne olur? Tekrar evine dönünceye kadar, evinden çıktı, tekrar evine girinceye kadar her bir adımı için ona 1000 hasene yazılır. 1000 ne demek? Milyon demek. Bizim eskiden dedelerimiz milyon kelimesini bilmezlerdi. Milyon kelimesi başka yerden gelmedir. Allah 1000 bereket versin. O milyon demek yani. 1000 kere 1000 milyon ediyor. O 1000 milyon manasında. Burada da elfe elf ediyor. Arapların da demek ki söyleyiş tarzı bizimki gibiymiş. Bizimki de Araplarınki gibiymiş. Her bir adımı için evine dönünceye kadar Allah 1000 hasene verir. 1000 günahını siler. Ve her bir adımı için 1000 derece derecesi yükseltilir. Hacca gidenler veya ömreye gidenler. Ne güzel. Hac ve ömre, bir önceki hac ve ömre ile aradaki günahların kefaretine vesiledir.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın rüyası ve kurban hadisesi.
1: Gerçekten İbrahim, Allah'a itaat eden, onu birleyen ve ona yönelen başlı başına bir ümmet, her iyilik ve sorumluluğu kendinde toplayan bir önder idi. İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün, bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik: "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık bir imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç, fidye verdik. Sonra gelenler arasında da ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektedir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı."
0: Bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Cenab-ı Hak bu yüzden yani gönlünde Kabe ateşi, yangını, hasreti, Efendimizin hakikaten susuzluğunu çekenlere bir yol nasip eylesin. Gittiğiniz zaman şu oluyor, yani aşık oluyorsun. Zaten hac bu anlamda Cenab-ı Hakk'a aşıkın maşuka yolculuğudur. Ve hani ikinci defa, üçüncü defa gidene soruyorlar işte aslında şunu yapsalar. Bunlar bireysel tercihler. Ben kendi kanaatimce kimseye şunu yap, bunu yap demek akıl vermektir. Tutarsa ne ala, ama hakikaten bu sevdaya tutuşanı da engellememek lazım. Karışmamak lazım. Çünkü hakikaten tutkun oluyorsunuz. Ama bunu yaparken de tekrar ifade ediyorum. Sıfırlanmak, işte ne diyelim, bir takım kusurlarımızı örtmek, işte buraya gidersem düzelirim anlamında değildir. Çünkü nasıl bakıyorsak öyle görüyoruz. Nasıl yaşıyorsak öyle algılıyoruz. O yüzden de hakikaten yana yakıla gitmenin, dolu dolu gitmenin bizi zenginleştireceğini, arttıracağını düşünüyorum. Yoksa boş kovayla gidersek ya da delik kovayla gidersek doldurduklarımız bir hafta içinde kayboluyor. Hakikaten hac, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de meşairle söylediği, yani anlam ve semboller dolu yolculuktur ki hayatta bu anlamda hakikaten bize anlamlar ve semboller üzerinden seslenmekte.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akrab.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 19.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, bize melekler indirilmeli veya Rabbimizi görmeli değil miydik dediler. Gerçekten onlar kendi kendilerine büyüklük tasladılar ve büyük bir azgınlıkla haddi aştılar. Gün gelecek, azap edecek melekleri görecekler. Bilsinler ki o gün artık günahkarlara hiçbir müjde yoktur. Melekler onlara, size cennetle müjde yasak edilmiştir, yasak diyecekler. Dünyada hayır namına yaptıkları her bir işi ele alacağız ve onu dağılmış toz zerresi yapacağız. Çünkü iman olmaksızın hiçbir işin değeri yoktur. O gün cennet ehlinin kalacakları yer çok iyi ve dinlenecekleri yer çok güzeldir. O gün gök beyaz bulutlarla veya beyaz bulutlar halinde parçalanacak ve melekler amel defterleriyle indirildikçe indirilecek. İşte o gün gerçek mülk, hakimiyet Rahman'ındır. Kafirler, inkarcılar için o pek çetin bir gündür. O gün o her inkarcı zalim ellerini ısırıp, keşke ben peygamberle beraber kurtuluş yolunu tutsaydım diyecek. Yazıklar olsun bana, keşke falanı dost edinmeseydim. Andolsun ki bana o Kur'an gelmişken, beni zikirden, Allah'ı anmaktan ve Kur'an'dan o saptırdı. Zaten şeytan darlıkta insanı yalnız ve yardımcısız bırakandır. Peygamber de şikayetle, ya Rabbi, benim kavmim bu Kur'an'ı okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp, hatta men edip onu terk ettiler dedi. Resulüm, sana olduğu gibi her peygambere aynı şekilde onlara uymayan günahkarlardan bir düşman var ettik. Ancak dert edinme. Doğru yolu gösterici ve yardımcı olarak Rabbin sana yeter. Küfre sapanlar, inkar edenler, bu Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi dediler. Oysa biz onu senin kalbine iyice yerleştirelim diye böyle peyderpey indirdik. Hem de onu tertil üzere, tefekkür için bir okuyuşla okuduk. Onlar sana bir temsil getirmeye görsünler. Hemen o batıl karşılığında biz sana gerçeği ve en güzel yorumu getiririz. O yüzüstü sürünerek cehenneme toplananlar yok mu? Onlar yer bakımından çok kötü, yolca da en sapıktırlar. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik ve kardeşi Harun'u da beraberinde vezir, yardımcı yaptık. Hadi ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin dedik. Firavun ve halkı inkarda inat edince

biz de onları suda batırıp yok ettik. Nuh kavmini de. Onlar peygamberleri yalanladıkları zaman biz onları tufanda boğduk ve kendilerini insanlara bir ibret yaptık. Biz zalimlere daima pek acıklı bir azap hazırladık. Ad'ı, Semud'u, Res halkını ve bu arada birçok nesilleri de yok ettik. Her birine öncekilerin uğradıkları azaba dair misaller verdik. Fakat küfürde ısrar ettikleri için hepsini batırıp yerle bir ettik. Elbette onlar, Kureyş müşrikleri ticaret için Şam'a giderlerken önceleri halkına felaket yağdırılmış olan o memlekete, yani Lut kavminin Sodom şehrine sık sık uğramışlardı. Acaba onu ibret için görmüyorlar mıydı? Hayır, onlar yeniden dirilmeyi ummuyorlar. Seni gördükleri zaman, Allah'ın peygamber olarak gönderdiği bu mu? Diyerek seni eğlenceye almaktan başka bir şey yapmazlar. Müşrikler, eğer biz tapmada ve bağlılıkta sebat etmeseydik, neredeyse bizi put, tanrılarımıza bağlılıktan saptıracak, Allah'a ve onun emirlerine bağlayacaktı, derler. Onlar azabı gördükleri zaman, kimin yolunun daha sapık olduğunu bileceklerdir. Allah'ı ve hükümlerini unutup, hevalarını, arzu ve heveslerini kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Artık ona sen mi vekil olacak da onu koruyacaksın? Yoksa sen, hakikaten onların çoğunun hakkı dinlediklerini veya düşünüp anladıklarını mı zannediyorsun? Hayır, öyle değil. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta yolca daha şaşkındırlar. Görmedin mi Rabbin gölgeyi nasıl uzattı, yaydı? Eğer dileseydi elbette onu hareketsiz kılar, dünya dönmez, gölgeyi de olduğu yerde bırakırdı. Sonra biz güneşi o gölgenin olmasına bir delil kıldık. Sonra onu uzayan gölgeyi güneşin yükselmesiyle azar azar kendimize çekip alırız. O Allah ki geceyi sizin sükunetiniz için bir örtü, uykuyu bir dinlenme yapan, gündüzü de çalışmak için yeniden kalkış ve yayılış vakti kılandır. O yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim. Hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Andolsun ki onu, suyu, ibret almaları için aralarında yerlere göre çeşitli şekilde evirip çevirmekteyiz. Ama insanların çoğu ancak nankörlükte direndiler. Eğer dileseydik, her kasabaya bir uyarıcı peygamber gönderirdik. Öyleyse sen, kafirlere, inkarcılara boyun eğme. Bununla, yani Kur'an'la onlara karşı büyük bir cihada giriş. O Allah'tır ki, iki denizi birbirine salmıştır. Bunlardan biri tatlı, susuzluğu keser, şu diğeri de tuzlu ve acıdır. Allah, aralarına bir perde ve karışmalarını önleyen bir engel koymuştur. İnsanı nutfe olarak sudan yaratıp da ona soy, sop ve akrabalık bağı veren O'dur. Senin Rabbin her şeye kadirdir. Böyleyken bir kısım insanlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne fayda ne de zarar verecek şeylere kulluk ederler. Zaten kafir ve grupları Rabbine ve onun emirlerine karşı koyanlara arka çıkarlar. Biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Ancak Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen kimseler olmanızı istiyorum. Hiç ölmeyen, daima diri, hay ve baki olan Allah'a güvenip dayan, onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından onun haberdar olması yeter. O gökleri, yeri ve aralarında olan şeyleri 6 günde devirde yaratan, sonra arşı hükmü altına alandır, Rahmandır. O halde
bilmediklerini her şeyden haberdar olana sor, ondan iste. Onlara Rahman'a secde edin denildiği zaman, Rahman da nedir? Senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz? Dediler ve bu secde emri onların nefretini artırdı. Gökte burçları yaratan, içlerinde ışık saçan bir kandil, bir güneş ve yansıtıp aydınlık veren bir ay var eden Allah'ın şanı yücedir. O, düşünüp öğüt almak isteyen veya şükretmek dileyenler için geceyle gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle, hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki, ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargah, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de yapmazlar. Harcamaları hususunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmazlar. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler. Zina etmezler. Kim bunları yaparsa günahının cezasını bulur. Kıyamet günü azabı katmerli olur ve onun içinde hor ve hakir bir şekilde ebedi kalır. Ancak küfürden, şirkten ve günahlardan tevbe edip inanan salih, sevaplı amel yapan hariçtir. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Kim günahlarından tevbe edip salih amel işlerse gerçekten o Allah'a tam bir yönelişle dönmüş demektir. Onlar ki yalana şahitlik etmezler. Boş ve kötü sözlere rastladıkları zaman da vakarlı bir şekilde onlardan yüz çevirip geçerler. Onlar ki Rabbinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara karşı kör ve sağır davranmazlar. İtaat için can kulağıyla dinlerler. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize eşlerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin nuru olacak iyi insanlar lütfet ve bizi fenalıktan sakınanlara rehber yap derler. İşte bu sayılan özelliklere sahip olarak Rahman olan Allah'a kulluk görevini yapanlar, sabırlarından dolayı cennetin en yüksek mevkileriyle mükafatlandırılacaklar ve orada bir sağlık dilekleri ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklardır. Ne güzel bir kalacak yer ve ne güzel bir makamdır. Resulüm de ki, dua ve ibadetiniz olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Ey inkarcılar, sizse Allah ve Resulünün bildirdiklerini yalanladınız. Bu yüzden bu günah ve onun cezası boynunuza sarılıp yakanızı bırakmayacaktır. Şuara Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 227 ayettir. Şuara, şairler demektir. Adını 224. ayette geçen şairler anlamındaki Eşşuara kelimesinden almıştır. 224 ila 227. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık, her şeyi açıkça ortaya koyan kitabın ayetleridir. Resulüm, iman etmeyecekler diye neredeyse kendini yiyip bitireceksin. Biz istesek inkarcıların üzerlerine gökten bir mucize indiririz de ona boyun eğerler

insan inanırlar ama bunu istemedik. Onlar Rahman'dan kendilerine yeni bir öğüt gelince kesinlikle ondan yüz çevirirler. Hem de onu yalanladılar. Oysa kendisiyle alay edip durdukları şeyin azap haberleri yakında onlara gelecektir. Peki onlar yeryüzüne hiç bakmazlar mı? Biz orada her çiften, her çeşitten nice güzel bitkiler bitirdik. Şüphesiz bunda elbette kudretimize bir işaret vardır. Fakat yine de çokları iman eden kimseler değildir. Hiç şüphesiz Rabbin, elbette O mutlak galiptir, çok merhametlidir. Hani Rabbin Musa'ya, git o zalimler topluluğuna, Firavun'un halkına, onlar hala azabımdan sakınıp kulluk etmeyecekler mi diye nida etmişti. Musa dedi ki, ey Rabbim, onların beni yalanlamalarından korkarım. Bu durumda göğsüm daralır, dilimdeki tutukluk çözülmez. Onun için Harun'a da peygamberlik ver ve onu yanımda gönder. Onların benim üzerimde bir de günah isnadı vardır. Vaktiyle ben hatayla bir Kıpti'yi öldürmüştüm. Bundan dolayı beni öldürmelerinden korkuyorum. Allah buyurdu ki, hayır, korkma. İkiniz de ayet, delil ve mucizelerimizle gidin. Şüphesiz biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitiriz. Hadi varın da ona. Şüphesiz biz İsrail oğullarını bizimle beraber gönderesin diye gelmiş, alemlerin Rabbinin iki peygamberiyiz deyin. Gidip emri duyurdular. Firavun Musa'yı tanıyıp ona, biz seni küçük bir çocukken yanımızda yetiştirmedik mi? Üstelik ömrünün kaç yılını aramızda geçirdin. Sonunda yaptığın o öldürme işini de sen yaptın. Doğrusu sen nankörlerdensin dedi. Musa, ben bir yumruk vurmakla adamın öleceğini bilmeden şaşkın bir vaziyette o işi yaptım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Derken Rabbim bana hikmet ihsan etti ve beni peygamberlerden yaptı. Başıma kaktığın o nimetse aslında İsrail oğullarını kendine köle yaptığın içindi dedi. Firavun dedi ki, alemlerin Rabbi de nedir? Musa, göklerin, yerin ve bunlar arasındaki şeylerin Rabbidir. Eğer kesin olarak gerçeği bilen kimselerseniz, dedi. Firavun etrafındakilere, işitiyor musunuz? Dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, evvelki atalarınızın da Rabbidir, dedi. Firavun, size gönderilen bu peygamberiniz kesinlikle delidir, dedi. Musa, eğer akıl erdirip düşünebiliyorsanız, o doğunun, batının ve bunlar arasında olanların da Rabbidir, dedi. Firavun, andolsun ki benden başka bir ilah edinirsen, kesinlikle seni zindana atılanlar arasına koyarım, dedi. Musa, sana apaçık bir şey, bir delil getirsem de mi, dedi. Firavun, eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi o delilini getir, dedi. Musa, bunun üzerine asasını yere attı. Bir de gördüler ki, o apaçık bir ejderha. Elini de koltuğundan çekip çıkardı. Bir de gördüler ki, o bakanlara bembeyaz görünen bir eldir. Firavun, etrafındaki ileri gelenlere, şüphesiz bu, çok bilgili bir sihirbazdır, dedi. Sizi büyüsüyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi siz ne buyurursunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini meşgul et. Şehirlere toplayıcılar, münadiler yolla. Bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler. Derken, sihirbazlar, belirlenen bir gün, belli bir vakitte, Yevmizzine denilen bir bayram gününün kuşluk vakti bir araya getirildi. İnsanlara, siz de toplu halde hazır mısınız denildi. Firavun'un adamları, umarız ki sihirbazlar,

Sihirbazlar galip gelir de böylece biz de onlara uyarız, dediler. Sihirbazlar oraya gelince Firavun'a, eğer üstün gelenler biz olursak bize mutlaka bir mükafat var değil mi, dediler. Evet, hem o takdirde siz kesinlikle bana en yakın olanlardan olacaksınız, dedi. Musa onlara, atın atacağınız ne varsa, dedi. Onlar da iplerini ve sopalarını attılar ve Firavun'un izzet ve azameti adına üstün gelenler kesinlikle biziz, biz, dediler. Musa da asasını bıraktı. Bir de gördüler ki o uydurdukları şeyleri yutuyor. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. İman ettik alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine, dediler. Firavun, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Elbet o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Ama yakında size ne yapacağımı öğreneceksiniz. Yemin ederim ki kesinlikle ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizin hepinizi asacağım, dedi. Dediler ki, zararı yok. Zaten biz Rabbimize döneceğiz. Biz senin kavminden ona inananların ilki olduğumuzdan Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız. Musa'ya, mümin kullarımı geceleyin yola çıkarıp yürüt. Çünkü siz takip edileceksiniz, diye vahyettik. Firavun da şehirlere, şüphesiz onlar İsrail oğulları dağınık ve az bir topluluktur. Buna rağmen onlar bizi hep kızdırmaktadırlar. Bizse uyanık ve hazırlıklı olan bir topluluğuz, diye asker toplayıcılar gönderdi. Biz de onları, yani Firavun ve yandaşlarını Mısır'daki bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve güzel, şerefli makamlardan çıkardık. İşte böylece İsrail oğullarını da bütün bunlara mirasçı yaptık. Şöyle ki Firavun ve yandaşları güneş doğarken Musa ve ashabını yakalamak için onların peşine düştüler. İki topluluk yaklaşıp birbirini görünce Musa'nın adamları, biz kesinlikle yakalandık, dedi. Musa, hayır, Rabbim benimle beraberdir. Bana kurtuluş yolunu gösterecektir, dedi. Bunun üzerine Musa'ya, asanı denize vur, diye vahyettik. Vurunca deniz hemen yarıldı. Her bölüm büyük bir dağ gibi oldu. Diğerlerini de oraya yanaştırdık. Onlar da açılan denize girdiler. Musa'yı ve beraberindeki kimseleri toptan denizi geçirip kurtardık. Sonra ötekileri denizin kapanmasıyla suda boğduk. Doğrusu bunda kudretimizi gösteren bir ibret vardır. Buna rağmen yine de çokları iman etmediler. Hiç şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Resulüm, onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani vaktiyle o babasına ve kavmine, neye tapıyorsunuz, demişti. Onlar da putlara tapıyoruz ve tapmaya da devam edeceğiz, demişlerdi. Peki, dedi, siz dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı? Yahut size taparsanız bir fayda veya tapmazsanız bir zarar veriyorlar mı? Hayır, dediler. Biz atalarımızı böyle ibadet yaparlarken bulduk. İbrahim, şimdi gördünüz mü? Siz ve geçmişteki atalarınız neye tapıyormuşsunuz, dedi. Doğrusu, alemlerin Rabbinden başka o tapılanların hepsi benim düşmanımdır. O Rab ki, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Bana yediren, bana içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek, sonra diriltecek olan O'dur. Ceza günü hatamı bağışlamasını umduğum da O'dur. Ey Rabbim, bana hikmet ve olgunluk ver ve beni iyiler zümresine kat. Bana, benden sonra gelecek ümmetler arasında iyilikle yad edilmeyi nasip eyle. Beni Naim cennetinin varislerinden kıl. Babamı da bağışla, çünkü o sapmışlardandır. İnsanların dirilip kabirlerinden kaldırılacakları gün

beni utandırma. O gün ne mal ne de oğullar fayda verir. Ancak Allah'a imanlı, temiz ve sağlam bir kalple gelenler hariçtir. O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Cehennem de azgınlar için açığa çıkarılıp gösterilir. Ve onlara Allah'tan başka taptıklarınız ve onların kuluymuş gibi bağlandıklarınız nerede? Size azaba karşı yardım ediyorlar mı? Yahut kendilerine yardımları dokunuyor mu? Denilir. Artık hem onlar, hem azgınlar, hem de iblisin askerleri Allah'a boyun eğmeyenler, toptan tepe taklak o ateşin içine atılırlar. Orada onlar birbirleriyle çekişerek şöyle diyeceklerdir: vallahi biz gerçekten apaçık bir sapıklıktaymışız. Çünkü biz, siz putlarımız, putlaştırdıklarımızı alemlerin Rabbine eşit, denk tutuyor, hatta Allah'a değil size bağlanıyorduk. Bizi o uyduğumuz suçlulardan başkası saptırmadı. Artık bizim için ne şefaatçiler var, ne de yakın, candan bir dost. Keşke bizim için bir kere daha dönüş olsa da inananlardan olsaydık. Elbette bunda alınacak bir ibret, çıkarılacak bir ders vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Nuh'un kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Nuh onlara demişti ki, Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uymaz mısınız? Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatım alemlerin Rabbinden başkasına ait değildir. Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana da itaat edin. Onlar, arkana toplumun en düşük tabakasından bayağı kimseler takılmışken biz sana iman eder miyiz? Dediler. Nuh dedi ki, onların daha önce neler yapmakta olduklarına dair benim bilgim yoktur. Onların hesabı Rabbimden başkasına ait değildir. Bu inceliği bir düşünseniz. Ben o inananları sizin için kovacak değilim. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, bu işe son vermezsen muhakkak recmedilenlerden olacaksın. Taşlanarak öldürüleceksin. Nuh, ey Rabbim, muhakkak ki halkın beni yalanladı. Artık benimle onlar arasında hükmünü sen ver. Hem beni hem de beraberimdeki inananları kurtar. Biz de onu ve onunla beraber olanları o dolu geminin içinde kurtardık. Sonra onların ardından geride kalanları suda boğduk. Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Ama yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Ad kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Hud onlara demişti ki, Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uymaz mısınız? Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana da itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatım alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Siz her yüksek yerde övünecek ve boş şeylerle eğleneceğiniz bir alamet, köşk, büyük yapılar mı bina ediyorsunuz? Yoksa ebedi kalacağınızı umarak mı böyle sağlam köşkler ve kaleler ediniyorsunuz? Ve bir kimseyi yakaladığınız zaman zorbalar gibi yakalıyor, cezalandırıyorsunuz öyle mi? Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana itaat edin. Bildiğiniz o nimetlerle size yardım eden Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uygun yaşayın. Size davarları,
oğulları, bahçeleri, pınarları o verdi. Doğrusu ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Dediler ki, sen öğüt versen de öğüt vermesen de bize göre birdir. Bu durumunuz evvelkilerin huyundan, adet ve uydurmalarından başkası değildir. Onlar, biz azaba uğratılacak da değiliz diyerek onu Hud peygamberi yalancı saydılar. Biz de kendilerini yok ettik. Şüphesiz ki bunda elbette bir ibret vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz ki Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Semud kavmi de gönderilen peygamberleri yalancı saydı. Kardeşleri Salih onlara demişti ki, hala Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Hiç şüphesiz ben sizin için gönderilmiş, güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana da itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek, alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Siz burada bahçelerin ve kaynak sularının, ekinlerin ve tomurcukları dolgun, yumuşak hurmalıkların içinde emin olarak bırakılacak mısınız? Öyle mi sanıyorsunuz? Dağlardan da zevkle, şımararak, gösterişli bir takım evler yontup oyuyorsunuz. Artık kendinize gelip, Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana itaat edin. Yeryüzünde ilahi emirleri dinlemeyip karışıklık çıkaran ve ortalığı düzeltmeyip aşırı giden beyinsizlerin emrine uymayın. Dediler ki, sen iyice büyülenmişlerdensin. Sen de bizim gibi bir insandan başkası değilsin. Eğer doğru söylüyorsan, hadi bize ayet, mucize getir. Salih dedi ki, İşte mucize bu dişi devedir. Onun belli bir gün su içme hakkı var, belli bir gün su içme hakkı da sizindir. Ona bir kötülük dokundurmayın, sonra pek büyük bir günün azabı sizi yakalar. Derken onu ayaklarından biçip öldürdüler. Ancak sonra da pişman oldular. Bunun üzerine azap onları kıskıvrak yakalayıverdi. Şüphesiz bunda elbette alınması gerekli bir ibret vardır. Böyleyken çokları iman etmediler. Hiç şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Lut'un kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Kardeşleri Lut onlara demişti ki, Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş, güvenilir, emin bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emrine uyun ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek, alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıyorsunuz da, bu kadar insan içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? Doğrusu siz haddi aşan bir kavimsiniz. Dediler ki, ey Lut, andolsun ki eğer bu sözlerine son vermezsen, kesinlikle buradan çıkarılanlardan olacaksın. Lut dedi ki, doğrusu ben sizin bu çirkin işinizden nefret edenlerdenim. Ey Rabbim, beni ve aile fertlerimi bunların yaptıklarından kurtar. Biz de geride kalanlardan ihtiyar bir kadın olan karısı dışında onu, ailesini ve inananları topyekün kurtardık. Sonra karısıyla diğerlerini yok ettik. Üzerlerine helak eden bir taş yağmuru yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüydü. Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Eyke halkı da gönderilen peygamberleri yalanladı. Hani Şuayb onlara demişti ki, Allah'tan korkmaz, azabından sakınmaz mısınız?

Ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emrine uyun ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek, alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Ölçeyi tam ölçün de, eksik ölçen ve hak yiyenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanlara eşyalarını, haklarını eksik vermeyin. Yeryüzünde ilahi emirlere karşı bozgunculuk yaparak, karışıklık çıkarıp nizamı bozmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratan Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun. Dediler ki, sen ancak iyice büyülenmişlerdensin. Sen de bizim gibi bir insandan başkası değilsin. Doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerdensen, o halde üzerimize gökten bir parça düşür. Şuayb, Rabbim yaptıklarınızı daha iyi bilir, dedi. Böylece onu yalanladılar. Nihayet o gölge gününün azabı kendilerini yakaladı. Gerçekten o büyük bir günün azabıydı. Şüphesiz bunda büyük bir ibret vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Senin Rabbin ise elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir. Onu Ruhul Emin, Cebrail, senin kalbine korkutucu, uyarıcılardan olman için apaçık bir Arapça dille indirdi. Hem şüphesiz ki bu Kur'an ve peygamberin haberi ve bahsi evvelkilerin kitaplarında da vardır. İsrail oğulları bilginlerinin kitaplarında onu bilmesi, Kur'an'ın da ona gelen Allah kelamı olduğuna onlar için bir delil değil mi? Biz onu yabancı, Arapça bilmeyenlerin birine indirseydik de onu onlara okusaydı yine bir bahane ile o inkarcılar ona iman etmezlerdi. Biz onu kendi dilleriyle anlatarak Kur'an'ın o günahkarların kalbine girmesini sağladık. Ama onlar yine de acıklı azabı görünceye kadar ona inanmazlar. O azap onlara kendileri farkında değillerken ansızın gelecektir. O zaman inanmamız için bize mühlet verilir mi derler. Buna rağmen hala azabımızı çabuklaştırmak mı istiyorlar? Gördün ya, artık onları senelerce yaşatıp faydalandırsak. Sonra da tehdit edildikleri azap kendilerine gelse. Senelerce eğlence ve zevk içinde faydalandırıldıkları şeyler artık kendilerine hiçbir fayda vermez. Biz hiçbir memleketi onun halkına öğüt veren, hatırlatan, gönderdiğimiz uyarıcılar olmadıkça helak etmedik. Biz zulmedenler değiliz. Onu, Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Bu onlara yaraşmaz. Hem de güçleri yetmez. Şüphesiz onlar vahyi işitmekten uzaklaştırılmışlardır. O halde sakın Allah ile beraber tutup da başka bir ilaha yalvarma. Sonra azaba maruz bırakılanlardan olursun. Önce en yakın akrabanı uyar ve davet et. Müminlerden sana uyanlara şefkat kanadını indir. Eğer sana karşı gelirlerse, ben sizin yaptıklarınızdan uzağım, sorumlu değilim de. Sen sadece mutlak galip ve çok merhametli olan Allah'a güvenip dayan. O Allah ki namaza kalktığın zaman seni görür. O secde edenler arasında onların iyi bir kul olmalarını sağlamak için dolaşmanı da görür. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Onlar her günahkar, iftiracı, düzenbaz üzerine iner. Bunlar şeytanın vesveselerine kulak verirler ve onların çoğu yalancıdırlar. İslam karşıtı şairlere ve şiirlerine gelince, onlara da yoldan sapan ve azgınlar uyar.

Allah'ı çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıktan sonra şiirle haklarını alanlar böyle değildir. Zulmedenler de nasıl bir inkılapla döndürüleceklerini, devrileceklerini bileceklerdir. Neml Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 93 ayettir. 18. ayetinde Hazreti Süleyman'ın ordusuna yol veren karıncaların Neml zikri geçtiğinden sureye bu ad verilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ta-Sin. Bu okunanlar Kur'an'ın ve hakikatleri bildiren apaçık bir kitabın ayetleridir. Ki inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir. O inananlar namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar, zekatı eksiksiz verirler, hem de ahirete kesin kes inanırlar. Ahirete inanmayanlar var ya, onlara kendilerinin kötü işlerini süslü gösterdik. Bu yüzden onlar şaşkınlık ve kalp körlüğü içinde bocalarlar. İşte onlar için azabın en kötüsü vardır. Ahirette en çok ziyanı uğrayacaklar da yine onlardır. Ey Resulüm! Şüphesiz ki sen bu Kur'an'ı her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi Allah katından alıyorsun. Hani Musa gece yolunu şaşırdığında ailesine "Gerçekten ben bir ateş türü ışık fark ettim. Ondan size ya yol hakkında bir haber getireyim yahut da parlak bir kor getireyim de ateş yakıp ısınasınız" demişti. Oraya varır varmaz kendisine şöyle seslenildi. Ateşin yanı başında bulunan da etrafında bulunan da mübarek kılındı. Alemlerin Rabbi Allah eksiklerden münezzehtir ve şanı yücedir. Ey Musa! Gerçek şu ki ben mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Asanı bırak. Musa da asasını yere bıraktı ve onu çevik bir yılan gibi hareket eder halde görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa! Korkma! Çünkü ben yanındayım. Huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak zulmeden hariçtir. Sonra bu zalim bir kötülüğün ardından bir iyiliğe döner, tevbekâr olursa şüphesiz ben çok bağışlayıcı, çok merhamet edeceğim. Elini koynuna sok da Firavun ve kavmine göstereceğin 9 ayet, mucize ve delil arasında o kusursuz bembeyaz bir el olarak çıksın. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavimdir. Mucizelerimiz bütün parlaklığıyla apaçık onlara gelince bu apaçık bir sihirdir dediler. Vicdanları onların doğruluğuna kesin inandığı halde sırf haksızlık ve kibirden dolayı bilerek inkar ettiler. İşte bak o fesatçıların sonu nasıl oldu. Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik de onlar bizi inanan kullarının birçoğuna üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'a peygamberlik ve idarede mirasçı oldu. Dedi ki: "Ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi ve bize her şeyden bolca verildi. Şüphesiz ki bu apaçık bir lütfun ta kendisidir." Süleyman'ın cinler, insanlar ve kuşlardan oluşan askerleri toplandı. İşte bunlar onun tarafından düzenli bir şekilde sevk ve idare olunuyorlardı. Nihayet karınca vadisi üzerine geldikleri zaman beyleri olan bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkında olmadan sizi aman ha ezip telef etmesin" dedi. Süleyman onun sözüne gülercesine tebessüm etti. "Ey Rabbim, bana, anneme ve babama lütfettiğin nimetine şükretmemi ve senin razı olacağın iyi bir iş yapmamı bana ilham et, beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi mümin kullarının arasında cennete koy" dedi.

0: Süleyman kuşları teftiş ettikten sonra dedi ki, Hüdhüd'ü neden göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Gelince kesin bir delil, makul bir mazeret getirmediği takdirde kesinlikle çetin bir azaba uğratacağım yahut onu keseceğim. Derken çok geçmeden Hüdhüd gelip dedi ki, ben senin bilmediğin bir hakikati öğrendim ve sana Yemen'deki Sebe kavminden doğruluğu kesin bir haber getirdim. Hakikaten ben orada onlara hükümdarlık yapan bir kadın gördüm. Kendisine bir hükümdara gereken her şey verilmiştir ve onun büyük bir tahtı da vardır. Onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerine de şahit oldum. Şeytan onlara yaptıklarını süslemiş de kendilerini hak yoldan alıkoymuş. Bu yüzden onlar doğru yolu bulamıyorlar. Göklerde ve yerde gizlenen yağmur, bitki ve diğer şeyleri ortaya çıkaran, nefislerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilen Allah'a secde etmeleri gerekmez mi? O Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi sahibidir. Süleyman da Hüdhüd'e, doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın bakacağız dedi. Bu mektubumu götür, onu kendilerine bırak. Sonra onlardan biraz uzaklaş da bak ne yapacak ve ne cevap verecekler. Hüdhüd mektubu götürüp atınca Sebe Melikesi Belkıs dedi ki, ey ileri gelenler, doğrusu bana çok önemli bir mektup bırakıldı. O Süleyman'dan gelmektedir. O Bismillahirrahmanirrahim ile başlamaktadır. Bana karşı gelerek büyüklük taslamayın ve bana Müslümanlar olarak teslim olup gelin diyor. Ey ileri gelenler, bana bu işimde bir fikir verin. Siz benim yanımda hazır bulunmadıkça ben hiçbir işi kestirip atacak değilim dedi. Dediler ki, biz hem güçlüyüz hem de gerçekten savaşçı bir milletiz. Emir sana aittir. Sen neyi uygun görüp emredeceksen artık bak gör. Melike genelleme yaparak dedi ki, hiç şüphesiz hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman orayı bozarlar, tahrip ederler. Halkının şereflilerini beş paralık ederler. Bunlar da adet gereği böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye göndereceğim. Sonra da elçiler ne ile dönecek bir bakacağım. Bunun üzerine elçi hediyelerle Süleyman'a gelince Süleyman dedi ki, bana malla yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği nimetler size verdiğinden çok daha iyidir. Fakat siz hediyenizle sevinir, böbürlenirsiniz. Ey elçi, hediyelerinle dön onlara. Eğer teslim olup gelmezlerse andolsun ki onlara asla güç yetiremeyecekleri bir orduyla geliriz ve kendilerini esaretle hor ve hakir olarak oradan çıkarırız. Sonra Süleyman emrindeki başkanlara, ey ileri gelenler, onlar bana Müslüman olarak teslim olup gelmeden önce hanginiz onun tahtını bana getirir dedi. Cinlerden bir ifrit, kuvvetli bir cin, sen makamından kalkmadan önce ben sana onu getiririm. Benim bunu yapabilecek gücüm ve bu konuda kendime güvenim var dedi. Kendisinde kitaptan bir ilim bulunan kimse olan veziri Asaf bin Berhiya da gözünü kırpmadan evvel ben onu sana getiririm dedi. Süleyman onun tahtını yanında yerleşmiş olarak görünce bu Rabbimin bir lütfudur. Bu da şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek içindir. Kim şükrederse ancak kendi faydası için şükretmiş olur. Kim de nankörlük yaparsa şüphesiz ki Rabbim zengindir. Hiçbir şeyinde noksanlık olmaz. Çok kerem sahibidir dedi. Yine dedi ki, tahtını onun tanıyamayacağı hale getirin, değişiklik yapın. Bakalım tanıyıp doğruyu bulacak mı yoksa yola gelmezlerden mi olacak? Artık Melike gelince ona, senin tahtın böyle mi denildi. O da, sanki bu odur. Zaten bundan önce bize ilim verilmiş, Allah'ın kudretini ve senin peygamberliğini anlamış ve Müslüman olmuştuk, dedi. Fakat önceleri Allah'tan başka taptığı şeyler Müslüman olmaktan onu alıkoymuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Onun avlusunu görünce derin bir su zannetti ve ayaklarını açıp sıvadı. Süleyman, o billurdan döşenip düzeltilmiş bir avludur, dedi. Melike, ey Rabbim, hakikaten ben kendime yazık etmişim. Şimdi Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum, dedi. Andolsun ki biz Semud kavmine de Allah'a kulluk edin desin diye kardeşleri Salih'i gönderdik. Bir de gördü ki onlar inanan ve inanmayan olarak birbirleriyle çekişen iki grup olmuşlar. Salih dedi ki, ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülük işleme konusunda aceleci davranıyorsunuz? Allah'tan mağfiret dilemelisiniz ki bu sayede merhamet olunasınız. Onlar, senden ve seninle beraber olanlardan dolayı uğursuzluğa uğradık, dediler. Salih de, sizin uğursuzluğunuz Allah katında amelinize karşılık yazılmıştır. Belki siz çeşitli olaylarla imtihan edilen bir kavimsiniz, dedi. O Hıcr adlı baş şehirde 9 çetebaşı adam vardı ki o yerde Allah'a itaate karşı diretip bozgunculuk çıkarırlar, düzeltmeye uğraşmaz ve iyiliğe yanaşmazlardı. Onlar bir arada Allah'a and içerek biz mutlaka ona, Salih'e ve ailesine bir gece baskını yapalım ve onları öldürelim. Sonra da hakkını arayan velisine, Salih ailesinin öldürüldüğünde hazır değildik, görmedik ve biz kesinlikle doğru söyleyen kimseleriz diyelim, dediler. Böyle bir tuzak kurdular. Biz de onlar hiç farkında değillerken kendilerini helak eden bir tuzak hazırladık. İşte bak, tuzaklarının sonucu nasıl oldu, nasıl onları ve kavimlerini topyekün yok ettik. İşte zulümleri yüzünden çöküp ıssız kalan evleri. Hiç şüphesiz bunda bilen bir kavim için elbette bir ibret vardır. İnanıp da küfür ve isyandan sakınanları kurtardık. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Vaktiyle o kavmine demişti ki, siz göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Gerçekten kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşacaksınız? Doğrusu siz ne yaptığını bilmeyen beyinsiz bir kavimsiniz. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 19'u dinlediniz.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.

Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 19'u dinlediniz. Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesatuhâ.